ersen zaman daha yavaşlamalı dersen, beklemek eskisi gibi kolay mı? Zaman geçmiyor, zaman geçmiyor.

Hedef alıp vursan da özenli sözlerinin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk, beni tara. Bilsin, hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.

0: olsun.
1: Saat 7. Bu bir reklamdır.
2: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama? Ama dememek için ama
4: sigorta. Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek tarihinde ikinci Avrupa şampiyonluğunu kazandı. İran, Hürmüz Boğazı'nın giriş çıkışının kendi kontrolünde olan yeni koridoruna ilişkin Umman'la anlaşmanın yakında imzalanacağını duyurdu. Hürmüz Boğazı çevresinde kısıtlı bir alan ilan edileceği belirtiliyor. Gülistan doku soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan ve ABD'den iadesi talep edilen Umut Altaş'ın FBI ifadesi ortaya çıktı. Altaş ifadesinde Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan'ı silahla öldürdüğünü ve cesedi bagaja taşıdıklarını belirtti. Girne'deki feribot kazasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı sayısı 14'e yükseldi. Kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. İstanbul-Mudanya seferini yapan feribot yanaşma sırasında iskeleye çarptı. Yolcular arasında büyük panik yaşandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Adıyaman'da erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadını kurtarmak isteyen genç bıçaklandı. Olayı gerçekleştiren şahıs da sevgilisi olay yerinden kaçtı. Almanya'da aşırı sağcı AfD Partisi, ülkenin doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde yapılan seçimlerde tarihi bir sonuç elde etti. AfD oyların %44'ünü aldı. ABD'de Amazon'a ait bir kargo uçağı havalimanına inerken pistten çıktı. 5 kişi hayatını kaybetti.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar. Şimdi tüm mutfaklar
5: uğur uğur uğurlu olsun. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
6: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
7: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
8: TEB o kadar iyi ki TEB.
9: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
10: Peugeot.
11: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
12: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
13: İklimsa. 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için Zücex.com.
14: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
15: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
16: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: kafa açan uzman.
1: Bunu böyle adam edebilirsek, edecek, edemezsek yapacak bir şey yok.

0: ediyorum ya.
1: Tamam, tamam. Tamam, tamam. Sevgili dinleyiciler, günaydınlar, iyi sabahlar diliyoruz efendim. Hayırlı işler, bol kazançlar, iyi haftalar diliyoruz. Uzun bir aranın ardından mutlu bir sabaha uyandık efendim. Kızlarımıza çok teşekkür ederiz, var olsunlar. İyi ki varlar da şu duygu ne demekmiş, bunu da öğreniyoruz. Döndüler mi yurda?
0: Hocam... Zaten yurttalar sevgili Yıldırım, buradaydık.
1: Ha öyle mi? Çok evet, pardon, çok pardon. Çok ben uyuyakalmışım
0: olur,
1: çünkü.
0: Olur.
1: Ben uyuyakalmışım hocam, şey yapmayın. Çok.
0: Nema problema.
1: Çünkü bir uyandım saat 1. Aa dedim maç bitti.
0: Maç bitti. Sonra bir daha yattın, sabah kalktın.
1: Sabah kalktım. Maç burada mıydı ya?
0: Burada evimizde.
1: Eyvallah. Senacığım günaydın.
2: Günaydın abicim.
1: Nasıl geçti tatil?
2: Harika geçti, çok
1: hocam,
2: güzeldi.
1: Hocam siz nasıl geçti tatiliniz?
0: Uy, çok güzeldi sevgili Yıldırım. Çok, güzel, çok güzeldi. Yani
1: neredeydiniz şu, bu arada?
0: Sarıgerme taraflarındaydık.
1: Ege'de.
0: Evet, Ege Akdeniz arası böyle birazcık işte gezecek birazcık sevgili Yıldırım. Birkaç sahil, plaj, milaj böyle. Cennet.
1: Ne diyorsunuz?
0: Koylar cennet. Ama şöyle
1: yani
0: bir şey
1: söyleyeyim. Yani böyle ilçe mi geziyorsunuz, koy mu geziyorsunuz?
0: Koy gezdim sevgili Yıldırım. İlçelerle işim olmadı, sadece koylarla.
1: Sadece koylarla
0: işim vardı. Güzel.
1: Ne diyorsunuz, özlediniz mi burayı, özlediniz
0: vallahi
1: mi?
0: Vallahi yani? Sevgili Yıldırım, yani doğruyu söylemek gerekirse. Bu 6, 7, 8, 9 günlük arada o boşlukta yemin ediyorum ki biz çalışmak için yaratılmadık yani.
1: Yani şunu mu söylüyorsunuz? Yetmedi anlamında
0: yetmiyor,
1: mı?
0: Yetmiyor. Artık bu tatilleri bitirip gerçek hayata geçmemiz gerekiyor sevgili Yıldırım. Evet, yani evet, hayatın... Evet. Ya birazcık yerel halkla konuştum. Biraz röportaj yaptım.
1: Yerel halk. Ne diyor yerel halk?
0: Yani abi saat kaç diyorum. Adamın kolunda saat yok. Ya yani günden habersiz yaşıyor.
1: Güneşten haberi yok.
0: Güneşte günden haberi yok. Saatten haberi yok. Akıyor, zaman akıyor mu duruyor mu onlar için belli
1: değil.
0: Çok umurunda değil. Evet. Kıskandım açıkçası.
1: Ama
0: kıskandım.
1: Şimdi böyle olduğu için tatiller güzel oluyor. Sürekli tatil olunca da ben de mesela Antalya'da yerel halkla biraz halk içine karıştım. Evet. Halkla konuştum. Halk mutsuz. Yani çünkü hep tatil. Hani bu da kötü. Bir şey kötüyü referans alınca iyi geliyor ya.
0: Evet.
1: Hani ölümü gösterip sıtmaya razı.
0: İşte bizim de mevzumuz ne biliyor musunuz burada? Tatil olarak bakmayacağız. Tatil olarak bakmamamız gerekiyor. Normal hayat gibi yaşıyor olmamız lazım.
1: Peki yerel halkı sizi tanıdı mı yerel halkı? Eskiden radyocular çok tanınmazdı ama sosyal medyadan dolayı artık biliyorsun tanınıyor,
0: evet,
1: biliniyor vesaire.
0: Çok tanındık yani.
1: Şey oldu mu? Yine bu tatilde de oldu mu?
0: Oldu, bu tatilde de oldu. Her koyda biri çıkıyor. Çıktı sevgili. Bir de üstsüz yakalanıyorum hep.
1: O da birazcık... Tatilde zor ama üstsüz olacak, nasıl olacak?
0: Yani insan şey bekliyor, tamam mı? Tam böyle dinleyici gibi karı koca eşiyle beraber geliyor. Saklamaya çalışıyorum oramı buramı.
1: Ne gereği var canım? Tatil...
0: İnsanlık hali işte, insanlık hali.
1: Sen nasıl yüzüyorsun peki? Yani
0: yok da dinleyici olduğu için normalde...
1: Ayıp olmasın diye.
0: Şey normalde.
1: Gibi, müsaadeniz olursa ceketimi çıkaracağım gibi. Allah rahmet eylesin.
0: Neşet Ertaş gibi.
2: Ne hayal etti, ne gördü?
1: Bu muymuş ama her yere ağırmış.
0: Al işte bu mu?
1: Evet, bir selam söyleyecekseniz bir iki kişiye şey yapabiliriz efendim, müsaade edebiliriz. Selamınız var mı?
0: Selamınız sevgili dedim, isimlerini hatırlamıyorum ama o kadar çok yani kaç kişi biliyor musun? Yola çıktığım ilk günden geldiğim güne kadar dinlenme tesisleri dahil, gittiğim koylar dahil.
1: Seviliyorsunuz.
0: Üç kişi vardı.
1: Olsun, seviliyorsunuz.

0: O da 3'te 2'ye göre yüksek bir yüksek rakam.
1: Yani eskiden o da yoktu. Eski Eyvallah. Geçen sene 2'ydi 3'e çıktık. İnanılmaz bir artış.
0: Yüzde?
1: %50.
0: Peki dinleyicilerimiz uyanmışlar mı? Bakalım çocuklar. Bakayım şöyle bir ekrana. Gayet iyi.
1: Güzel
0: gayet
1: mi?
0: İyi.
1: Güzel mi?
0: Bu arada bizim Görkem askere gitti sonunda güzel kardeşim.
1: Hayırlı tezkereler olsun
0: gördüm,
1: inşallah.
0: Fotoğrafını gördüm. Elini kana falan yakmış. saçları kestirmiş.
1: Oh,
0: bence saçları böyle takılmalı. Çok yakışmış Görkem'e.
1: 10 yıllık saçlarım gidiyor diye bir damlık
0: burada,
1: vardı. Tabii,
0: burada bunun reklamını yapıyordu. Abi saçlar gidecek
1: falan. Saçlar gidecek.
0: Kardeşimize de buradan hayırlı tezkereler dileyelim. Mutluydu yüzündeki o ifadeyi gördüm.
1: Birazcık buradan kurtuluyor olmanın verdiği
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet. kafa dinleyeyim diye.
1: Biraz kafa dinleyeyim. Çaptım çaptım.
0: Gelmişler mi? Şöyle bakıyorum. Banuş Ana burada. Gördüm. İlk onu gördüm.
1: Banuş
0: efendime söyleyeyim. Konyalar, Adanalar, Datça tatil yolundan günaydın. Turgut ailesi mesela selam çaktık.
1: Selam
0: olsun. Kayseri'ye selam çaktık. İstanbul'dan yoğun bir katılım. Ankara'yı görüyorum. İzmir'i görüyorum. Bugün ben de bıyıkları kesiyorum diyor. Hasan Gözer mesela göndermiş. Yakışmış.
1: Neden
0: da.
1: Hasan kesiyorsun?
0: Çocuklar belki rahatsız olmuştur. Babalar genelde böyledir ya hani çocuğu kes der mesela acıtıyor der canım.
1: Öpme falan. Acıtıyor der.
0: Ondan öpme olabilir acıtıyor. Belki öyle öpme tahmin ediyorum. Ya da eşi mesela size eşiniz bıyıklarını kes aşkım dese mesela size
1: evet,
0: gel dedi ki
1: evet.
0: Aşkım bıyıkları kes canım acıtıyor ya evet. Da hoşuma gitmiyor evet. Dese kesmez misiniz?
1: Asla kesmem.
0: Bıyıklarınızı.
1: Birazcık hoşlanmayı öğrenecek hayattan.
0: Ama yani.
1: Ben yok kesmedim şu ana kadar nelere göğüs gerdim sevgili Yıldırım. Nelere göğüs gerdik biz.
0: Ama yani bıyıktır o yerine gelip kökü kes. Sizde değil mi?
1: Kökü bende.
0: Tamam o zaman yani nedir?
1: Ama işte sevgili Yıldırım kendimi böyle ifade ettiğimi düşünüyorum. Aynanın karşısına baktığım anda kendimi bıyıksız ve sakalsız görmek istemediğim için.
0: Kötü geliyor.
1: Bana kendime kötü geliyor.
0: Bir o de yüzden... bu şeydir aslında birbirimize baktığınız zaman sizin şeyiniz
1: biraz
0: doğru.
1: Biraz acı da iyidir.
0: Hayır hayır yani iyi. Bıyıkla başlar. Buna her dediğini yapayım mı o zaman?
1: Onu da abi elini verirsen kolunu kaptırırsın.
0: Kaptırırsın. Oranı kes. Buranı epilasyon yaptır.
1: Yaptır. Ondan sonra bir bakmışsın. Merhaba.
0: Olmaz. Yani bir... Bazı yerlerde dur demeyi bilmeli.
1: Bilmeli sevgili Yıldırım. Öyle oraya... Her şey olmaz.
0: İlişkide her şey dediğine olmaz. De evet her denmez.
1: Ama A'da yap der yaparım o ayrı.
0: A'da da bir şey yok. A'da kolay.
1: A'da bir şey yok. A'da. Yanağı kulağı A'da. Onlar olur.
0: Evet çok güzel. Senacığım sen nerelerdeydin ya?
2: Ben gezdim her yerdeydim. Çok gittim yani çok farklı yerlere.
0: Tekirdağ tarafındaydı Sena galiba.
2: Oraya gittim evet. Oraya.
0: Nasıl?
2: Güzeldi. Harikaydı.
0: Oraların suyu soğuk olur ama.
2: Yani çok
1: bu yaz
2: suya
1: değildi
2: girmedim
1: ya.
2: Açıkçası. Gezdim daha çok.
0: Vallahi bak ben sıcak su severim. Bu sene su sıcak diye giremedim. O kadar fazla sıcak.
1: Antalya tarafında.
0: Antalya tarafı.
1: Sıcaktı su sıcaktı.
0: Çok sıcaktı hakikaten. Bu kadar, o kadarı da fazla mesela. İlginç bir şey oldu. Ne oldu biliyor musunuz?
1: Ne oldu?
0: Antalya'da Topçam diye bir yer var. Topçam'ın tam karşısında Sıçan Adası var.
1: Evet.
0: Yakın bir ada yani. Görüyorsunuz adayı.
1: Tamam.
0: Ben orada kanomuna takılırken iki tane arkadaşı gördüm. Subportun üzerinde adaya doğru gidiyorlar. Bayağı. Ama gemiler de geçiyor.
1: Aa.
0: Dedim ne cesareti ya. Neyse gittiler. Uzaktan böyle çok küçük görüyorum. Subportu çıkardılar. Kayanın üzerine koydular. Adanın üstüne yürüyorlar.
1: Adaya çıktılar yani.
0: Görüyorum evet. Birkaç gün sonra bir video düştü önüme. Sıçan Adası'nın tepesindeyiz arkadaşlar diye. Buradan dalış yapacağız aşağı doğru diye. O çocuklarmış.
1: Aa.
0: Bu kadar denk gelir yani. Çocuklara yazdım sonra. Böyle böyle arkadaşlar sizi gördüm ben ya.
1: Korktum, korktum deseydin başınıza bir iş gelecek diye. Gemiler geçiyordunuz sevgili
0: çocuk yıldırım. Da onu söyledi. Dedi ki beni gördünüz mü dedi. Ben de sarı bir kanoyla takılıyordum. Seni göremedik abi çok gemi geçiyordu. Çarpmasınlar diye biraz dikkat ettik filan.
1: Böyle... Dedik önce gemi seni balık gibi görüyor ya. Ufacık bir şeysin.
0: Görmüyor bile yani.
1: Görmüyor bile
0: görmüyor
1: muhtemelen.
0: Bile. Oraya çıkılabiliyormuş demek ki. Ben
1: Ama hiçbir şey yok değil mi sevgili yıldırım? Sadece taştan topraktan ibaret.
0: Ağaçlar var adada.
1: Tamam ağaç.
0: Öyle bir ada
1: yerleşim
0: yani.
1: Merleşim herhangi bir şey yok.
0: Yok canım öyle bir ada değil. Nasıl anlatayım bunu sana?
1: Hayırsız ada gibi.
0: Hayırsız ada mı oluyor adı?
1: Hayırsız yani hiçbir şey yaramıyor.
0: Hiçbir şey yok.
1: Kimseye hayır yok.
0: Zaten adından dolayı ben gitme fikrinin çok uygun olmadı. Evet. Her yer mi acaba öyle? Şey mi hayvan mı?
1: Ada öyle oluşmuş belki de.
0: Belki.
1: Ada komple.
0: Ya da deniz üstünde artık lan nereye yapalım?
1: Hadi be. Çok da her şey birleşmiş ada oluşturmuş.
0: Gibi bir şey mi acaba?
3: Anne merak etmeyin bizi kimse yıkamıyor.

0: Sen kimsin beni yargılıyorsun?
1: Sen kimsin?
0: Oğlum ayağınızı denk alacaksınız. Herkes ayağını denk alacak.
2: Ablam. Seda ablam.
3: Seda ablam.
2: Şimdi kızlar ne yaptı bir onu bir konuşalım da ondan sonra araya gidelim. Çocuklar kızlar 7. değil mi? 7. mi? 7. madalya kazandı Avrupa Şampiyonası'nda. 7. madalyalarını kazandı kızlarımız. Filin Sultanları. Büyük başarı hakikaten. Büyük emek.
4: Kesinlikle öyle.
2: Ve dünkü maç sevgili dinleyiciler böyle gitti. Aha gitti elimizden kaydı gitti dinlenen
4: bir maç. Öyle
2: bir maçtı
4: sevgili Yıldırım. Başka bir evrende geri geldi maç bize geri. İtalya çünkü inanılmaz. İnanılmaz bir rakip. Dünyanın zaten zirvesinde diyebiliyorum.
2: Sırbistan'ı güzel tokatladık.
4: Sırbistan'ı güzel rahat geçti. Sevgili Yıldırım 3-0'lık skorla ardından İtalya maçı 2-1'de bir de açık ara yapıyorlardı setleri şimdi 25-12 son set 2-1 öne geçtikleri set 25-12 ile bitti dedim bitti herhalde artık buraya kadar
2: buraya kadardı.
4: Buraya kadar dedik ama her zamanki olduğu gibi sevgili Yıldırım kızlarımız buraya kadar değil dedi.
2: İnanmışlar abi.
4: İnanmışlar.
2: Vallahi inanmışlar.
4: 2-2'ye getirdiler seti ardından 3-2'lik skorla.
2: Şampiyon oldular.
4: Şampiyon oldular. Avrupa 2000, şampiyonu oldular.
2: 2023'ün ardından üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştılar. Kendilerini kutluyoruz. Yollar açık olsun.
4: Kutluyoruz.
2: Şimdi hepsini. Bundan sonrası daha zor.
4: Vallahi onlar için artık hepsi zor sevgili
2: zor abi.
4: Bir dünya şampiyonası geldiler daha ayaklarının tozuyla Avrupa şampiyonusu yine şampiyon oldular.
2: Şampiyon oldular.
4: Vallahi bu şey çıta hep tepede.
2: Çıta tepede çıta kendilerini tepede. Kutluyoruz. Bu başarıları bize alıştırdılar. Layık olduğumuz zaten duygular bunlar. İnşallah birilerine de bu şeyler başarılar ne denir? Şey olur.
4: Şey olur ne derler ona? Bir şey olur.
2: Şey olur ne
4: bir
2: denir?
4: Şey olur bak biz bile bulamıyoruz hiçbir ne olacağını.
2: Evet. Hakikaten bizim çocuklar.
4: Dünya Kupası.
2: Bunlar
4: bak,
2: bizim
4: Dünya
2: çocuklar.
4: Dünya Kupası arkası Avrupa Şampiyonası.
2: Ya hiç de yorulmadılar vallahi.
4: Öyle böyle
2: helal
4: değil.
2: Olsun.
4: Öyle böyle
2: yollar
4: değil.
2: Yollar açık olsun.
4: Vallahi bravo.
2: Tabii bazı dinleyicilerimiz bizi incitici şeyler yazdılar ama biz çok umursamadık. İşte hoş geldiniz, nasılsınız filandan ziyade. Şöyle şeyler yazdılar. Allah'tan izindeydiniz kupayı aldık. Yani göya maçları biz kaybettirmişiz.
4: Yayın olmadığı için bir hafta boyunca yapılan bütün maçları kazanmışız.
2: Böyle diyorlar. Böyle diyorlar. Biz çok aynı fikirde değiliz.

0: bir araya gideceğiz, aradan sonra devam. Uygun mu?
1: Uygundur.
0: Sevgili dinleyiciler, kısa bir ara, ara dönüşünde şov devam eder. 7.26 Uğur Derin Dondurucu'nun katkılarıyla şov devam eder. Reklamlardan sonra. Mutfak.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
5: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
6: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
7: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
5: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
6: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
8: Bu alemde kendini bileceksin, güzel yaşamayı seçeceksin.
9: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
8: Velcare'de yaşamayı seveceksin.
10: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
11: Bellona, Bellona.
5: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
6: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
12: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
13: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
14: İstersen Neon 1.
15: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
16: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
17: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
16: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
17: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
18: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
16: Bize huzur lazım.
19: Serkan!
20: Efendim abi?
19: Soran olursa bankaya gittim, döneceğim.
20: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
19: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empare

0: Şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Enpara şirketim kullanıyor. Enpara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Enpara, Enpara, bankanın güzeli. Reklam.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi bir araya gideceğiz, tamam mı?
1: Uzun konuştuk.
0: Bugün birleştirelim dedik.
1: Çok güzel.
0: Uzun konuştuk çünkü.
1: Birleştirme deyince de sen biliyor musun?
0: Eyvallah, sağ olun.
1: Vallahi ben ayrı küsleri de barıştırırsın.
0: Ya bir öyle bir yeteneğim vardır.
1: Helak olmuş toplumları bir araya getiren.
0: Ya adam. şöyle bir durum.
1: Sen nasıl bir yeteneksin?
0: Şöyle bir şey var. İnsanların küs kalmasını sevmiyorum. Küsleri barıştıralım abi.
1: Tamam. Senin misyonun da bu. Senin misyonun küsleri da bu. Barıştıralım. Herkesin bir misyonu var şu hayatta.
0: Hiç barıştırdınız mı küsleri?
1: Küsleri hiç barıştı. Ben girmem abi. Ben kimsenin küsüne müsüne karışmam.
0: Ha, etliye sütlüye.
1: Hiç isteyen küser, isteyen kavga eder. Hiç umurumda
0: ama
1: olmaz.
0: Ama böyle bir insanlık olabilir mi oğlum?
1: Hiç, biliyor musun? Hiç. Ben parama bakarım. Alıyor muyum maaş? Ayın birinde yatıyorum. Allah'a çok şükür.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

0: Günaydın Ünye'den selam, fındık mesaisi devam ediyor. Efendim Gülşen bile gördünüz değil mi?
1: Herkes fındıkta sevgiliyordur. Fındık zamanı oğlum. Bütün zaman. Ünlüler fındıkta. Oradan 3-5 birazcık daha.
0: Gelir mi?
1: Gelir mi diye.
0: Yani gözünüz doysun.
1: Gelir mi diye. Tabii eskisi gibi.
0: O kadar konser, şarkı telifleri falan.
1: Bilmem ne herhalde yetmiyor sevgili
0: yıldırım. Yetmiyor. Fındığa da. Ulan bir bırak fakir fukara ya da ihtiyaç sahibi.
1: Fındığı rahat bırakın ya.
0: Ya arkadaş ya bu nedir? Gülşensin sen ya.
1: Ya fındığı rahat bırak
0: sen
1: sevgili Gülşen.
0: Bir bırak bunu ya.
1: İnşallah sahne kostümüyle fındık toplamıyordur.
0: Yok zannetmiyorum da. Ama galiba çocuklar birazcık hava alsın diye istemişler. Çünkü videoları falan servis edildi. Böyle fındık bahçesinde top oynuyorlar bir
1: zengin
0: şeyler falan.
1: Zengin hareketi bunlar biliyorsunuz
0: tabii,
1: sevgili
0: tabii. Onlar toplasın biz top oynayalım. Biraz öyle bir şey
1: biraz
0: vardı.
1: Doğayla iç içe olsunlar. Elleri şeye değsin, toprağa değsin,
0: ama ne güzel bir ritüel
1: değsin.
0: Değil mi Sayın Hocam? Fındık, çok güzel. Çay böyle
1: harika bir şey.
0: Yıllık bazı şeyler, ritüeller vardır ya böyle yapmaya gidersin köyünde falan.
1: Değer yani. Bir de sevgili Yıldırım böyle birçok ünlü bir tek Gülşen Bozdoğlu değil bir kaç kişiyi daha gördük.
0: Çok vardı, çok vardı.
1: Bir de şeyi arttırıyor sevgili Yıldırım. Ne derler ona? O fındığın değerini daha da arttırıyor aslında.
0: Gülşen fındığın değerini mi arttırıyor?
1: PR oluyor. Fındık için bir PR oluyor sevgili Yıldırım.
0: Fındık PR.
1: Fındık tabii fındık.
0: Dinle saçma bir.
1: Fındık PR. Mesela ünlüler fındığa. Ulan diyor bu fındıkta bir şey var. Biz de gidelim hani fındığa. Biz de ekelim. Biz de bahçemize bakalım.
0: Ha öyleli. Ha,
1: öyleli tabii yani. Hani fındığı var bakmıyor. Bahçesine gitmiyor olabilir. Artık gidecektir.
0: Tarkan'ın da çaylığı var diyorlar. Böyle bir şey.
1: Çaylık.
0: Çaylık. Var mı çaylığı? Rizeli biliyorsun.
1: Aklıma ne geldi çaylık deyince? Eski Sinan Çetin'in reklam filmi geldi. En güzel say öyle değil.
0: Diyor. Ben öyle diyorum da Sinan abi. Say diyorum da Sinan
1: en
0: abi.
1: Güzel, öyle
0: ne güzel reklamdı o ya.
1: O çok güzel bir reklamdı.
0: Var ya bu kadar doğal, bu kadar güzel bir reklam. Ben çok az hatırlıyorum.
1: Çok güzel bir reklamdı. Aklıma o geldi bir anda. En güzel say. Sever misiniz fındık?
0: Severiz ha. Fındığı sevmeyen var mı?
1: Fındık çok güzel.
0: Yolda ya. Mesela şeydir o. Arabanın yanına alırsın böyle fındığı.
1: Çiğ
0: fındık
1: mı? Kabuklu fındık, çiğ fındık mı? Yoksa normal kavrulmuş fındık mı?
0: Hafif kavrulmuş.
1: Hafif kavrulmuş çok fındık. Çok fazla şey istiyorsunuz.
0: Ama tadı
1: İkisinden
0: güzel ya.
1: Birini seçin ya. Ben onu söylemedim ki hafif kavrulmuş.
0: Satılır şeylerde satılır. Benzin istasyonlarında satılır.
1: Bir de minik fındıklar var biliyorsunuz değil mi?
0: Ya minik minik neydi o?
1: Ne o minicik
0: minicik. Bizim Sarper getirmişti Ordu'da. Minik,
1: Ordu'da böyle.
0: Küçük minik fındıklar. Biliyor çok musunuz sen ne olduğunu?
2: Evet biliyorum ama ismini hatırlayamadım.
0: Neydi onun adı ya?
1: Mini fındık ya işte.
0: Oğlum öyle bir şey değildi adı. Bir adı vardı onun ya. Minik fındığın adı neydi ya minik fındığın adı? Neyse hatırlayamadım. Söyle.
2: Pikola.
0: Pikola, ha pikola, pikola,
1: pikola,
0: pikola, pikola,
1: pikola, pikola, pikola, pikola, hadi geldi pikola.
0: Çok güzeldir ya.
1: Çok güzel, en güzel
0: Ordu'dan
1: fındık.
0: Dinleyenler varsa.
1: En güzel fındık şey nerede olur? Kavga çıkartalım mı?
0: En güzel fındık nerede olur?
1: Var mı, ya böyle Allah kavgamız aşkına, var mı?
0: Ya bunun kavgasını vermeyelim. Şimdi Giresun yazacak, oradan Ordu Ordu diyecek yazacak. Ki biz yaptık, bizim en iyisi bizimki.
1: Oradan çıkacak Atina'dan biri, bir fındık bizim de fındık.
0: diyecek.
1: Gördün mü yapmışlar sevgili Yıldırım. Konyalı mıydı o şarkı
0: Konyalı
1: yapmışlar?
0: Mı kaşıklarla yapmışlar.
1: Kaşık ya kaşığı
0: beyler,
1: aldılar.
0: Beyler fındık yiyin bu arada her gün bir avuç fındık iyi gelir yazmışlar.
1: Hatırlıyor musun reklamı?
0: Özkan abinin.
1: Özkan
0: abi bağırdı reklam.
1: Fındığı çok severim. Fındık birazcık sevgili de fazla yenen bir şey de değil zaten. Dediği kadar bir avuç yani yiyeceğim bir avuç.
0: Küçük fındığın adı neydi anlamadım
1: Pico,
0: demiş
1: Pikalo.
0: Yavuz.
1: Pikola.
2: Pikola.
0: Pikola. Pikola.
1: Pikola.
0: Fındıkçık da diyebilirsiniz ama pikola daha doğrusu.
1: Fındıkçık bence daha iyi.
0: Şimdi Ordu'da markete girip fındıkçık var mı derseniz vermezler.
1: Yani belki pikola da değil Ordu'da onun adı.
0: Nedir?
1: Yani belki başka bir şeydir. Yöresel halkı kendi koyduğu bir isim vardır. Varsa Ordu'dan dinleyicimiz. Pikola çok yabancı geliyor bana anladın mı? Pikola fındığın yanında pikola yabancı bir isim.
0: Makedonya fındığını gördünüz mü diyor Makedonya fındığı.
1: Gönder de görelim kardeş.
0: Makedonya fındığı dur bakayım.
1: Görmedim.
0: Vallahi ben de görmedim bakıyorum.
1: Özel şimdi. Bir şey mi varmış?
0: Aa, Makedonya fındığı bunu biliyorum ben. İlginç bir fındık bu. Baksana bir şeye benziyor. Sarımsağa benziyor.
1: Makedonya fındığı. Allah Allah.
0: İlginç bir fındık bu.
1: Her şey bu. Bu tamam ya biliyorum bunu. Bu şey anahtarla açılıyor.
0: Makedonya değil ki o ya. Makedemya. Makedemya.
1: Tamam Makedonya değil anahtarla.
0: Makedonya diye yazmış
1: Makedonya,
0: ama.
1: Tamam yanlış yazmış. Anahtarla açılan ya. Yanında anahtar da satıyorlar.
0: Nasıl yani?
1: Tabii paketle marketten alıyorsun onu. Demir bir ucu var anahtarı var. O fındığın içini böyle çık diye ters çeviriyorsun. Çık açılıyor ağzı.
0: Bilmediğim bir şey yok ya.
1: Abi severim bir de güzel.
0: Vallahi bilmediğim bir şey
1: yok. Lezzetli ya. Aşırı güzel bir fındık. Makedonya deyince bilmiyordum ben onu. Makedonya.
0: Makedemya. Makedonya. Ya vallahi denemek istedim bunu ya. Tadı nasıl acaba?
1: Onu al ya onu al. Güzel o.
0: Değil mi?
1: Güzel çok güzel. Değişik en azından farklı bir lezzet.
0: Ben İzmir'deyim Hatun Ordu'da. 3-4 hafta fındık topladı. Hafta sonları pert oldu diyor. Zor iş. Öyle kolay bir iş değil.
1: Tabii ki ya.
0: Fındık dediğin şeyi öyle hemen ağaca silkeledim. poşete doldurdum, eve getirdim, yedim.
1: Aldım öyle. Emek.
0: Büyük emek var hakikaten. Bir köyüm olsun isterdim ya.
1: Köyün olsun.
0: Köyüm olsun. Köyüme gideyim işte, ağa çay toplayayım.
1: Ağa olarak mı?
0: Ha öyle değil. Öyle köy yani, böyle düzenli yılın belli günlerinde gittiğim bir köyüm
1: Fahri
0: olsun.
1: Fahri ağa.
0: Ben ne bileyim, gideyim alışveriş diyorum. Çalışayım işte, hasat yapayım.
1: Bak köy değere bindi sevgili Yıldırım. Eskiden köy böyle değildi. Şimdi bak köyde eskiden, ya köye mi gidiyorsunuz ya?
0: Köylerdeki evleri görüyor musunuz? Ne kadar lüks evler.
1: Tabii abi eskiden.
0: Böyle ışıl ışıl mis gibi triplexler.
1: İlkokulda öğretmen yazın ne yaptınız diye sorardı. Köye gittik diyemezdin.
0: Utanırdık. Millet şimdi öyle, öyle mi?
1: Şimdi öyle. Göğsünü gere gere köye gittim ben.
0: Diyor. Ben köydeydim diyor.
1: Köydeydim. Köyde evimiz var deyince herkesin kafasında villa oluşuyor çünkü.
0: Şimdi öyle.
1: Köyde
0: evimiz
1: var.
0: Senin abi köyün var mı yavrum?
2: Evet var.
0: Ne adı?
2: Ordu Perşembe.
0: Abi kız Ordulu ya oğlum. Pikola isterim işte.
2: Evet getirebilirim, fındık bahçemiz de var.
0: Senacığım yarım saattir konuşuyoruz, bir parmak aldı
1: insan ya. Biz burada mahvolduk. Şimdiye kadar neden biz pikola görmedik Sena?
2: Gitmediğim için yani, gidip toplamadığım
0: tanıdıklar
2: için.
0: Yok mu yavrum?
2: Var.
0: Tamam, getirebilirim. Şey yapalım.
1: Pikola çok güzel ya. Onu bir ayarla Sena.
2: Tamam.
0: Ordu'da sadece fındık yok tabii, bir sürü şey var Ordu'da.
1: Tabii ki, ama biz şimdi fındıktan
2: yedik. Isırgan var.
0: Isırgan otu olarak.
2: Isırgan otu var. Evet.
1: Çayı mı yapılıyor
2: Galdirik
1: ısırganı?
2: Galdirik var.
1: Kim var?
2: Galdirik.
0: Galdirik nedir ya?
2: Ya Galdirik turşusu, yine bir ot.
1: Ha, Galdirik kalırma yapılıyor. Galdirik uppan.
0: Galdirik var ya,
1: tam böyle, dur bakayım.
0: Galdirik. Çalışmayana söylenecek laf gibi değil mi ya?
1: Bütün gün evde oturuyor. Hayırsız Galdirik.
0: Galdirik. Dur Galdirik'i merak ettim, bir saniye bakacağım ona.
1: Galdirik otu.
0: Galdirik.

0: Galderik, evet. Niye çıkmadı? He,
1: Çıktı mı?
0: galderik gördüm. Bunu yiyor musunuz ya? Turşusu da yapılıyormuş.
1: Turşu yapıyorlar.
2: Evet.
1: Galderik turşusu.
0: Şeye benziyor bizim. Çaşıra benzettim ama yanlış mı?
1: Ne isimler bunlar ya?
0: Evet. Galderik.
1: Ben
0: başka
1: tek,
0: ne var?
1: Salatalık turşusu var. Benim çaşırım aşırı.
2: Bizde her şeyin turşusu yapılır. Taze fasulyeden. Galderiye.
0: Fındık
2: yani
0: turşusu var mı, fındık turşusu?
2: Her şeyim var. Fındığım
0: da
2: var. Evet, her şeyim yapar babaanne.
0: Fındık parfümü var mı, kolonyası ya da fındık?
2: Yok, hamsi kolonyası var.
0: Hamsi
1: kolonyası. Fındığı da yapabilirlerdi. Fındığı.
0: Hamsi kolonyası ile ilgili senin yaptığın şaka aklıma geldi. Onu yapmak istemiyorum. Fındık kolonyası nasıl kokuyor acaba?
1: Fındık zaten hamsi gibi yoğun yoğun kokan bir şey olmadığı için, evet, sevgili Yıldırım.
0: Oğlum hamsi kolonyası da hamsi kokmuyor. Öyle bir şey değil o.
1: Nasıl ya?
0: Hamsi kokan, ya nasıl anlatayım onu
1: abi
0: sana?
1: Niye o zaman hamsi kolonyası?
0: Ya adı öyle.
1: Ya
0: hamsi,
1: kokmayan bir
0: balıktan
1: şey
0: yapmıyorlar onu yani. Öyle bir şey düşünme onu yani.
1: Omega 3 yok mu içinde?
0: Ne bileyim ben, vardır illa.
1: Ama olmalı ya, hamsi gibi kokmayan kolonyaya ben niye hamsi kolonyası diyeyim? Limon kolonyası, limon kokmuyor mu?
0: Kokuyor.
1: Ondan sonra lavanta kolonyası alıyorsun, lavanta kokmuyor mu?
0: Kokuyor.
1: Bodrum mandalinası kolonyası alıyorsun, Bodrum mandalinası kokmuyor mu?
0: Doğru söylüyorsun.
1: Hamsi alıyorsun, paramut mu kokuyor, ne kokuyor?
0: Hamsi ne kokuyor ya gerçek? Normal kolonya kokuyor ya, limon
1: olmaz,
0: kolonyası kokuyor.
1: Olmaz sevgili Trabzonlular. Trabzonlular da mı? Trabzonlular çıkardı mı bunu ilk
0: defa? Trabzon'da var diye biliyorum, evet.
1: Bunu hamsi, hamsili değiştirin bunu. İçerini hamsi...
0: Favori kolonya ne, favori?
1: Bodrum mandalinası severim sevgili.
0: Ben
1: Yıldırım.
0: De tütün. Tütün kolonyasına hastasıyım.
1: Tütün kolonyası. Eskiden
0: bir yerlere
1: vardı.
0: Götürüyor sayın hocam.
1: Eskiden çok kullanılırdı. Babaanneler, anneanneler evlerinde tütün kolonyası.
0: Tütün kolonyası. Favori kolonya.
2: Limon.
0: Limon. Genelde limon sevilir tabii.
1: Ama kolonyayı severiz biz. Memleket olarak kolonya sevilen
0: bayılırız,
1: bir şey.
0: Bayılırız.
1: Hemen.
0: Bazıları içer bile yani. Bazıları içer
2: bile. Hamsi de okyanus ve narenciye kokuyor. Hamsi kolonyası.
1: Yanlış. Narenciye ne alaka?
0: Tamam da kanka.
1: Ne alaka?
0: Bu ara şeyi görüyorum sayın
1: okyanusu
0: hocam.
1: Okyanusu anlarım.
0: Japon Japon çiçeği.
1: Japon çiçeği. Kırmızımsı oluyor böyle.
0: He, kırmızımsı
1: o
0: oluyor.
1: O da güzel. O da güzel. Onun şeyi de güzel. El sabunları falan güzel oluyor sevgili.
0: Şimdi onu söyleyecektim. Antalya dönüşü yolda biz bir Isparta'da bir dururuz böyle, bu gül malzemeleri satan yerler var ya. Şimdi evet. Adını söylemeyeyim, böyle yol üstünde olur.
1: Tamam.
0: Orada durduk. Böyle sırayla şey vardı. Ne onun adı?
1: Gül suları mı?
0: Gül suları vardı ama Japon çiçeği kolonyaları da vardı.
1: Aldınız mı?
0: Tabii alınmaz mı?
1: Hayret. Aldık, hayret aldık, almazsın aldık. Çünkü sen yoldan bir şey.
0: Ben almadım. Eşim aldı.
1: Eşin aldı.
0: Eşim aldı. Yoldan bir şey alma.
1: Evet. Sevmezsiniz çünkü.
0: Yemem de.
1: Ben de. Ben de iki kere girdim sevgili Yıldırım. Köyceğiz'de bal alacağım diye iki kere girdim.
0: Aldın mı?
1: Almadım.
0: Niye
1: Dükkanda 10 dakika bekledim. Hı. Koca dükkan. Bağırıyorum, kimse yok.
0: Ha, kimse yok diye alamadınız.
1: Abi iki dükkana girdim. İkisi de olmaz mı?
0: Abi Anadolu'da böyle.
1: Ama ne yapayım, alayım gideyim mi?
0: Hayır, alıp gitme de. Al parasını bırak oraya.
1: Nasıl bırakayım parası? Kara
0: oğlum bunları bil, bunları öğren.
1: Nakit mi var? Bal dedin 1500 lira.
0: Tamam, kartla çek 2 dakika orada.
1: Nasıl ben çekemem kartla? Ben 150 lira bırakırım. Yanlışlıkla 150 çekiyorum. Hak geçer.
0: Hak geçer.
1: 1350 hak geçer.
0: Ya valla ben öyle olduğu zaman parayı bırakıyorum oraya. Alacağım şeyi alıyorum,
1: ekmek
0: gidiyorum.
1: Ekmek olsa tamam, 10 lira 20 lira atarsın da şimdi bal olunca para da fazla. O kadar nakitle geziyorsun.
0: Ya bir şey söyleyeyim mi sen? Doğuda, Güneydoğu, Doğu Anadolu taraflarında hala bu kültür devam ediyor biliyor musun? Dükkanı kapatmıyor mesela. Ben bir iki saat gidiyorum diyor, dükkana bakın.
1: Yoktu kimse vallahi ya.
0: Yok,
1: ondan
0: öyle.
1: Sonra o da şey Dalyan tarafında mıydı? Neredeydi bir yerde, unuttum şimdi bak şey. Bu şeyde gene Köyceğiz taraflarında bir yerde... Ne var biliyor musun sevgili Yıldırım? Biz dediler şeye götüreceğiz sizi, cezaevine.
0: Cezaevine mi?
1: Cezaevine. Açık cezaevi ama. Yarı açıkta değil.
0: Niye gidiyoruz?
1: Açık cezaevi. Orada dükkan var, koca bir dükkan. İçeride mahkumlar çalışıyor. Normal alan yani, açık mağaza. Açık cezaeviymiş. Mahkumların ürettiği şeyler, eşyalar falan da var.
0: Eşyaları satıyorlar.
1: Nasıl ucuz biliyor musun? 1000 liraya deri ayakkabılar. Orijinal.
0: Aldın mı?
1: Çanta. Yok asla. Biliyorsun dışarıdan bir şey almam.
0: Oğlum yoldan hiçbir şey almadın mı ya? Ya buraya geliyorsun, insanlara bir hediyelik mi? Hediyelik bir şey.
1: Ayakkabı mı getireyim insanlara?
0: Ayakkabı getirmedi, bir şey getirmiş.
1: Magnet bile almadan döndüm ya.
0: Ne magneti canım?
1: Kendime bile almadım ya. Buzdolabına asarım diye gittiğim yerlerden.
0: Ama en sevdiğim deni biliyor musun? Dükkanlara gidip hiçbir şey almadan dokunmak.
1: Dokundum.
0: Öyle işte şey... okşamak, işte efendim söyleyeyim, sıkmak, evet. Koklamak.
1: Tesbihler, mesbihler hep klasik biliyorsun onlar. Bakırdan işte termoslar, bir sürü şeyler
0: ya
1: yapmışlar.
0: Ya ben size bir şeyden bahsedeceğim. Siz bunun cevabını biliyorsunuz. Uzun yıllarda eğitimini aldığınız için soracağım size.
1: Estağfurullah, buyurun.
0: Böyle yine dinleme tesisinde bileklik denedim bir tane.

0: tane bileklik buldum.
1: Boncuk bilekliklerden.
0: Yok değil. Böyle deri. Kancalı geçmeli.
1: He, deri
0: geçmeli.
1: Gibi. Evet.
0: Koluma taktım.
1: Çok güzel. Öyle çıktınız.
0: Çıkaramadım. Hayır yok, çıkaramadım. Bir iki zorlandım. Çıkmıyor. Taşikardi oldum.
1: Aa, çarpıntı geldi.
0: Çarpıntı geldi. Kıza dedim ki pardon, çıkarır mısınız bunu dedim. Kız da çıkaramadı.
1: Allah.
0: Kolum kızarmaya başladı artık.
1: Stres yaptın.
0: Stresten midir nedir?
1: Alerjik reaksiyonlar.
0: Panik oldum bu arada. Ya deri bir bileklik kardeşim, çıkmasa ne olur.
1: Al çık parasıyla, ama tabii canın istemiyor, vermek istemiyorsun, o yüzden panik oldun.
0: Yok öyle. Öyle de değil de hayatımda ilk defa panik oldum hocam. Bu bir hastalık mıdır bu?
1: Evet sevgili Yıldırım, sizde yoktu böyle şeyler.
0: Bende böyle bir şey yoktu.
1: Ya kalsın, bir iki dakika sonra deneriz falan derdin.
0: Kalbime değil. Dokun dedim sevgili eşime.
1: Pıt pıt pıt pıt atıyor.
0: Evet pıt pıt, ne oldu sana dedi. Korktum dedim ya, bileklik kolumda kalacak diye korktum.
1: Allah Allah, enteresan sevgili Yıldırım, yani tatil size iyi gelmemiş. Tatil size iyi gelmemiş. Bir uzanır mısınız, şuraya yatar mısınız?
0: Ya oğlum dalga geçme, ciddi bir şey söylüyorum.
1: Gerçekten
0: ya.
1: Gerçekten bu problem yani. Gittiğin tatil beldesinde bir bileklik deniyorsun, kolunda kalıyor.
0: Panik oluyorum.
1: Çıkartamadığın için panik oluyorsun.
0: Panik oluyorum.
1: Hani asansör de değil bu. Bilek yok.
0: Asansörde de olmaya başladı.
1: Aa.
0: Ve hafif böyle bir sallanıyor, bir şey oluyor.
1: Tedavi.
0: Tedavi değil mi?
1: Ciddi tedavi sevgili.
0: Ne bu tıptaki adım bir şey var mı bunun, yoksa bu öyle şey mi yani, gelip geçici bir şey midir?
1: Biraz
0: bu?
1: Hassaslaşmışsınız son dönemlerde.
0: Hassaslaşmışsınız. Evet. Tedavi.
1: Tedavi var mı sevgili bunun, Yıldırım, yoksa? Benim var. Tıp yani alternatif tıpta bir çare ararsanız yayından sonra.
0: Ha, ilacınız var mı?
1: İlacımın var.
0: Eyvallah.
1: İlacım var. Küçük bir krem.
0: Tamam, teşekkür ederim.
1: Küçük bir krem.
0: Sağ ol. Geçici bir şey o zaman.
1: Yani geldiği anda.
0: Taşikardi olduğum anda. Yani
1: geldiği anda hissediyorsun, o gelecek, hemen sürüyorsun.
0: Nereye sürüyorsun?
1: Bileklik taktın ya, bileğe takıyorsun. Tüm sinir uçlarına değdirmen lazım onu.
0: Tüm sinir uçlarına.
1: Evet.
0: Eyvallah.
1: Küçük küçük ucunda, kibrit çöpünün şeyi kadar, ucu kahverengi kısmı kadar.
0: Ya bir korktum ya.
1: Onu şey yapacağız, ayarlayacağız. Eğer tıpta çare ararsan, son çare artık, tıpta çare ararsan. Dört doktor önereceğim sana, onlara git tek tek.
0: Eyvallah.
1: Çünkü hepsi başka bir şey söyleyecek, kararını sen vereceksin.
0: Sen vereceksin. Şey gibi yani, bütün gazeteleri okuyayım, kararımı
1: kendin vereceksin.
0: Ara gidiyorum, aradan sonra buradayız. Mutfak.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
7: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Rise

0: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Reklam. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip

0: emlakçıyım ben.
1: Emlakçısın. Yunan emlakçısın tamam. Sen. Zanim. Kolay gelsin.
0: Merhaba komşu, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ben camda ilanı gördüm de bir
0: evet,
1: arazi var 5 dönüm. Doğru mu?
0: Doğrudur, 5 dönüm arazimiz elimizde.
1: Ben talibim, bunu almak istiyorum.
0: Yalnız Türklere vermiyorlar. Kuşum.
1: Neden Türklere vermiyorsunuz?
0: Ah keşke versinler. Bu diplomasi yok mu? Hep bizimizden ayıran bunlar koşun.
1: Ama param hazır, şey hazır. Nasıl yaparız peki? Ya ben hakikaten almak istiyorum. Manzara sana çok hoş bakıyordu. Buraya
0: çok güzel bir... başka toprak. Dede ağaçtan vereyim kuzum.
1: Ay yok dede. Osman şöyle
0: yapalım. Selanik'ten vereyim.
1: Yok şöyle yapalım.
0: Atamın köşküne böyle bakar.
1: Sen bir roman oldun.
0: Ben Edirne'den göç ettim.
1: Hakikaten mi?
0: Edirneliyim aslında ben.
1: Versen o zaman onu.
0: Az önce demin Yunan vardı bir tane. Yorgo buradaydı ya. O duymasın diye. Bak gitti Yorgo şimdi. Tamam beraberiz be ya.
1: Sat bana çağırsa ya.
0: Ben ayarlayacağım sana, merak etme.
2: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de. Alem Efendi.

0: Bebeğim sadece sarıl bana dedi sanatçı. Anu Hanım yazmış. Cimriler. O kadar yoldan geldiniz, insan bir şeyler getirir demiş. O kadar haklı ki.
1: O kadar haklı ki.
0: Kendisi kusurumuza doğru bakmasın, evet. Böyle bir adetimiz yok. Yani böyle bir alışkanlığımız yok. Aileden mi böyle yetiştirildik yoksa İstanbul mu bizi böyle yaptı? İnanın
1: bozdu,
0: bilmiyorum.
1: Bozdu, ama bozulduk.
0: Hakikaten bozulduk.
1: Çok bozulduk.
0: Önceden bir şeyler getirirdik.
1: Hep istiyoruz ki Banu Hanım getirsin.
0: Yanlış. İnsan bence bir şeyler getirmeli. Bak Sena kızımız Tekirdağ'dan neler getirmiş. Gördün değil mi?
1: Gördüm.
0: Gördün,
1: gördüm.
0: Değil mi?
1: Eller gördüm. Dolu geldi.
0: Dolu geldi ama biz gofret getirebilirdik
1: bir
0: ya.
1: Bir şey getirilebilir yani. Bir şey getirilebilir.
0: Gün içinde ben karpuz alayım mı manav? Antalya karpuzu
1: karpuz, diye. Ben de biga kavunu diye yol üstünde Çanakkale'den geçerken biga kavunu diye getiririm bunları.
0: Yok yok, buradan oğlum, iki dakika ben şirketin
1: tamam çıkışın. Ben de buradan alacağım zaten. Üstüne biga kavunu yazacağız.
0: Olur tamam.
1: Öyle öyle, ondan
0: böyle
1: da
0: bir şey yapalım çünkü insanlar bekliyor.
1: Evet, siz verici değilsiniz, ben de değilim sevgili.
0: Doğru, biz çok verici değiliz. Verici değiliz.
1: Banu Hanım verici, biz verici değiliz.
0: Abi insan sürekli al bir yere kadar vermek de icap eder.
1: Biz alıştık, almaya alıştık.
0: Doğru, yanlış ama.
1: Hiç vermediğimiz için bir kere versek rahatlayacağız ha.
0: Doğru valla.
1: Vallahi bak hani ya çünkü hep getirmek isteyeceğiz ondan sonra, hep getirmek isteyeceğiz.
0: Çünkü üstümüzdeki o baskıyı da kırmış olacağız.
1: Evet, farkında değiliz, bir de bu baskının farkında değiliz.
0: Yapalım bunu, yapalım. Bunu çünkü yapalım. Cimri diye anılmak benim hoşuma giden
1: benim
0: bir şey.
1: Benim de hoşuma gitmiyor. Bundan sonra nereye giderse, karşıya mı geçti, Kadıköy'e? Kadıköy'e has bir şey getir. Mesela.
0: Kadıköy magneti. Magneti.
1: Ataşehir'e mi gitti? Şey, ondan bir şey.
0: Kadıköy'ün neyi meşhur bilmiyorum ki. Kadıköy'ün neyi
1: ya fark meşhur etmez yani, önemli değil. Oradan bir şey bul getir. Oradan bir şey bul getir yani.
2: Küçük boğalarından.
0: Küçük hem mini Kadıköy boğası.
1: Hem mini boğa.
0: Belki olabilir.
1: Öyle şeyler olabilir.
0: Olabilir.
1: Öyle evet, şeyler. Belki. Bu arada sevgili Yıldırım, Şehnaz Hanım mesaj atmış.
0: Ne için?
1: Sizin bir tane şeyiniz vardı ya, bileklik kolunuzda takılı kalmıştı da
0: ha, böyle. Panik oldum. Panik stres olmuştunuz. Oldum, öyle stres olmuştunuz
1: falan. Onunla alakalı.
0: Ne yazmış?
1: O da aynı, benimle aynı fikirde sevgili.
0: Ne diyor?
1: Kontrol edememe duygusunun yol açtığı hafif panik atak başlangıcı Fahri Fatih Bey diyor. Biz zaten Şehnaz Hanım'la beraber yan yana aynı koğuşlarda yatıyorduk sevgili Yıldırım.
0: Koğuşlarda mı? Hastanede mi?
1: Pardon, koğuş değil, özür dilerim. Şey, aynı sınıftaydık yani. O ben
0: diğer sınıf şey
1: sınıf arkadaşıydı. Koğuştu. Yatıyorduk, dedim ki yanlış şey yapmayayım, onu şey yapmayayım.
0: Eyvallah. Ne yani yalnız, ne yapacağım, panik atak şeyi
1: başlangıcı
0: tedavisi.
1: Onun tedavisini alacağız. Isırgan otunu gövel otuyla beraber karıştırıyorsunuz.
0: Yeşil gövel otu.
1: Yeşil gövel otuyla karıştırıyorsunuz. Kaynar suya
0: atıp içiyorum.
1: Atıp 10 dakika bekliyorsunuz. Onu gün içerisinde 3 kere.
0: Eyvallah.
1: 3 kere. Şat şeklinde.
0: Bu arada Kadıköy'ün zurna dürümü meşhurdur. Kadıköy'de zurna dürümü var. Doğru, çok fazla zurna şey yaşadığı için orada ne derler? Aperatif sevenler.
1: Aperatif sevenler, sokak lezzetleri sevenler sevgili yıl. Zurna dürümün meşhur olmadığı tabii ilçe var mı ya İstanbul içerisinde? Her yer
0: meşhur.
1: Hatay soslu dürüm, zurna dürüm.
0: Geri mi geldiniz? Bir haftadır yoktunuz, kovulduğunuzu zannettim. Dinleyici böyle zannediyor, ne hikmetse.
1: Neden peki bir haftalık boşlukta tatile gitmişler aklınıza? Yok, gelmiyor da?
0: Öyle, o gelmez.
1: Kovulma geliyor.
0: Kovuldular galiba diye
1: Allah
0: düşünüyor.
1: Allah muhafaza ya.
0: Öyle yazmışlar.
1: Allah korusun.
0: Vallahi yani en azından kredilerimiz bitene kadar kovulmazsak.
1: Biraz daha 25 senemiz var arkadaşlar.
0: Krediyle tanka girdi de o yüzden.
1: Anca biter çünkü, anca biter. Niye, küçük küçük ödüyorum.
0: Niye öyle düşünüyorsunuz yahu?
1: Değil mi? Yapmayın böyle
0: Allah
1: şeyler.
0: Allah Allah. Neyse, biz gitsek de Sena var arkamızda en azından.
1: Evet, gözümüz arkamızda
0: gözümüz
1: kalmaz.
0: Gözümüz arkada kalmaz, gözümüz bir Sena var. Kalmaz. Bizim, o da çünkü
1: ondan destek alırız borçlu.

0: para öderken bizim.
1: Zaten şakalarımızı Sena yazıyor. Şimdi bir ara, saat başı. Gonca da burada çocuklar.
0: Geldi, o da geldi.
1: Evet, Gonca'dan geldi. Bir haberleri bir dinlemeyelim mi?
0: Dinleyelim.
1: Dinleyelim. Sıradaki haberler Gonca'dan geliyor. Kısa bir ara, aradan sonra buradayız.
2: Saat 8. Bu bir reklamdır.
3: Ah ah ah, çok geçmiyorsun. İyi misiniz?
4: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
3: İyiyim, iyiyim, ben de iyiyim. Neyse, oh, cana geleceğine mala geldi.
4: Allah'tan.
3: Sigortadan hallederiz.
4: Sigortadan halledemeyiz.
3: Niye halledemeyiz?
4: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
3: Ama?
5: Ama dememek için ama sigorta.
6: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İran, Hürmüz Boğazı'nın giriş çıkışının kendi kontrolünde olan yeni koridoruna ilişkin Umman'la anlaşmanın yakında imzalanacağını duyurdu. Hürmüz Boğazı çevresinde kısıtlı bir alan ilan edilecek. Gülistan 9 soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan ve ABD'den iadesi talep edilen Umut Altaş'ın FBI ifadesi ortaya çıktı. Altaş ifadesinde Mustafa Türkay Soner'in Gülistan'ı silahla öldürdüğünü ve cesedi bagaja taşıdıklarını belirtti. Girne'deki feribot kazasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı sayısı 14'e yükseldi. Kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. İstanbul-Mudanya seferini yapan feribot yanaşma sırasında iskeleye çarptı. Yolcular arasında büyük panik yaşanırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Adıyaman'da erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadını kurtarmak isteyen genç bıçaklandı. Olayı gerçekleştiren şahısla sevgilisi olay yerinden kaçtı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonun bu yılın son çeyreğinde yeniden düşüş göstereceğini ve yıl sonunda %28,4 olmasını beklediğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise kamuda tasarrufun başarılı olduğunu belirtti. Almanya'da aşırı sağcı AfD, ülkenin doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde yapılan seçimlerde tarihi bir sonuç elde etti. AfD oyların %44'ünü aldı. ABD'de Amazon'a ait bir kargo uçağı havalimanına inerken pistten çıktı. 5 kişi hayatını kaybetti. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası bugün başlıyor. Uyum haftası okul öncesi eğitim ve 1. sınıf öğrencileri için 5, ortaokul 5. sınıf öğrencileri içinse 3 gün olarak uygulanacak.
7: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
6: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek tarihinde ikinci Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup ederken Çorum FK Eyüpspor'u 3-0 yendi. Kocaeli Spor Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Kasımpaşa ise Ahmet Spor'la 2-2 berabere kaldı.
7: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 17 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 27 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 44 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 20 dakika.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
6: İstanbul 28, Ankara ve Kayseri 27, İzmir ve Diyarbakır 35, Antalya 40, Adana 39, Trabzon 24 ve Erzurum 21 derece.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu

0: Efendim bu sabah keyfimiz gıcır. Neden? Kızlarımızdan dolayı. Sağ olsunlar, bizi mutlu ettiler. Bütün ülkeyi mutlu ettiler. Yollara aşık olsun. Şimdi olimpiyatlara değil mi Sayın Hocam?
1: İnşallah sevgili Yıldırım, sırayla hepsine.
0: Vurur muyuz?
1: Hepsine vururuz sevgili Yıldırım, sağlı sollu.
0: Hadi inşallah.

0: Petis yol şarkılarını sundu.
1: Ahmet Kurt göndermiş. Kavu değil de ALM plaka bulmuş. Gördük biz de sticker'ı gönderdik. Ahmet Kurt hemen sabitleyeyim şöyle. Sena da onu görsün. Ahmet Kurt'un plakası için, yani gönderdiği plaka için teşekkür ederiz. Dayoli diye yazmış. Dayoli yazmış. Bu arada Melisa Vargas Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu seçilmiş. Arkadaşlar.
2: Bizim için de çok değerli sevgili Yıldırım.
1: Çok.
2: Çok değerli.
1: Çok. Gördün değil mi formadaki Türk bayrağını nasıl öpüyor?
2: Tabii ki nasıl ağlaması, bağlı. Gözyaşları.
1: Bir de gözyaşları.
2: O zafer gözyaşları evet. çok bitti acayip, mi? Çok bitti acayip bir
1: bitmez.
2: Oyuncu.
1: Zehra Güneş Avrupa Şampiyonası'nın en iyi orta oyuncusu seçilmiş.
2: Bravo.
1: Kızımız, tebrik ediyoruz. Bitti mi çocuklar?
2: Bitmedi.
1: Bitmedi. Santrelli de Avrupa Şampiyonası'nın en iyi baş antrenörü seçilmiş. Bitti mi?
2: Bitmez.
1: Gizem Avrupa Şampiyonası'nın en iyi liberosu seçilmiş. Sena niye gülüyorsun yavrum? Ben anladım niye güldün de. Tebrik ediyoruz.
2: Hepsini tek tek ayrı ayrı tebrik ediyoruz.
1: Evet. Çok güzel haberler var. Şeyle ilgili, şampiyonlukla ilgili. Zaten gün içinde bol bol her yerde göreceksiniz. Biz de bir saattir
2: anlatıyoruz.
1: Tebrik ediyoruz, anlatıyoruz.
2: Küçük anlatıyoruz.
1: Onun haricinde ne var peki?
2: Haber olarak mı?
1: Haber olarak.
2: Ya bir tane sana şey okuyayım mı? Bir anne neler yapabilir? Başlıklı bir haber var sevgili Yıldırım. Elazığ'da bir annenin 10 yıldır böbrek hastalığıyla mücadele eden oğlu için yaptıkları diye haberin başlığı. Anne Fatma Tunç, 10 yıldır böbrek rahatsızlığı bulunan oğlu Murat Tunç'un böbreklerinin iflas etmesi ve diyalize girmesi sonrası böbreğini bağışlamak için gönüllü oluyor. Yapılan kontrollerden sonra Fatma Tunç'un kilosunun nakil için uygun olmadığı belirleniyor. Anne Fatma Tunç oğluna böbreğini verebilmek için obezite cerrahisi geçiriyor. Muhtemelen mide küçültmesi ameliyatı herhalde obezite cerrahisi. Ameliyatın ardından Fatma Tunç kilo vermek için yoğun çaba gösteriyor. 32 kilo veriyor. 103 kilodan 71 kiloya düşüyor.
1: Ana olmak.

0: Tekrar ameliyat alınıyor ve böbreğini oğlu Murat Tunç'a
1: veriyor.
0: Veriyor.
1: Veriyor. Ana olmak, ana olmak.
0: Değil mi? İnanılmaz bir şey.
1: Şimdi tekrar kilo alsa ya mesela, verdim.
0: Verdim artık.
1: Geri alabilirim artık.
0: Geri alabilirim artık. Bu saatten sonra muhtemelen kendi rahat

0: şey olabilir, belki olabilir.
1: Daha değil.
0: Neyse, geçiyorum bu haberi ya.
2: Düğünü gördün mü ya?
0: Gördüm.
2: Yağlı
0: gördüm.
2: Güreş şampiyonası vardı. 1,5 milyon lira harcamışlar.
0: İnanılmaz ya. Geçtim.
2: Geçmiş olsun diyelim. Ne diyelim?
0: Herkes memleketine dönse ne olurmuş? Türkiye'nin en kalabalık şehri neresi olurmuş?
2: Neresi?
0: Dinleyicilerimiz tahmin etsinler.
2: Hadi tahmin.
0: Genelde Sivas diye çıkar. Değil. Başka bir yer çıkmış.
2: Değil, evet. Ya bu geçtiğimiz gün bunun bir bayağı bir listesi vardı ya. O var mı önünde?
0: Tahminlerini alalım dinleyicilerimizin. En herkes şimdi memleketine bir dönse. Beyler bir durun, bir sayacağız şimdi deseler. Neresi çıkar?
2: Herkes kütüğüne geri dönse.
0: Neresi çıkar? Tahminleri bir WhatsApp'tan alalım.
2: Geldi. Taha'dan geldi.
0: Geldi mi? Bilen var mı? Var.
2: Var.
0: Haberi görenler belki de.
2: Evet.
0: Trabzon değil. Rize değil. Sivas değil. Onları söyleyelim. Onlar da çok geliyor. Efendim Şanlıurfa imiş. Herkes memleketine dönerse Şanlıurfa en kalabalık ilimiz olacakmış efendim. Kaç oluyor acaba, onu yazmamışlar.
2: 3,5 milyon civarında bir şeydi galiba. İstanbul 2 milyon 300 gibi bir şeydi. Öyle hatırlıyorum sayılarını, rakamlarını, sayılarını. Şanlıurfa en başta.
0: Zirvede.
2: Zirvede.
0: Miş. Konya. Konya'da ne kadar çok geldi ya.
2: Konya çok geldi, evet.
0: Yok, Konya değil.
2: Konya ikinci sıraymış.
0: Şanlıurfa. Trabzon nasıl olmaz diyor. Her yerde Trabzonlar var demiş.
2: Var ya. Artık her yerde. Sivas'ta da her yerde.
0: Ya var ama işte öyle değil.
2: Öyle değilmiş işte. Şanlıurfa bak bir numarada.
0: Tam yazıyordum, söylediniz.
1: Keşke azıcık daha bekleseydik ya.
0: Peki. Dur bakayım, dur bakayım. Ben dönmem, dönmüş gibi yapar. Kocaeli'nden geri gelirim. İstanbul bomboş, mis gibi diyor. Oh diyor.
2: Herkesin gittiğini düşünsene İstanbul'da. 2 milyonluk şehir oluyor.
0: Herkesin dönmesine gerek yok ki. Nüfus müdürlüğü bu cevabı biliyordur diye bir cevap gelmiş.
2: İşte o yüzden biliyor işte. Niye dönelim diyor sayım için.
0: Kesinlikle yanlış haber. Sivas en az 15 milyon diyor. Batı Berlin diyenler var. Batı Berlin. Memleketin yarısı Erzurumlu olduğunu düşünüyordum. Yanılmışım. Efendim. Abi Sivaslar eşit dağılmış. O yüzden her yerde gibi görünüyor.
2: Her yere yüzer yüzer adam koymuşlar.
0: Her yerde bir Sivaslar derneği var ama.
2: Denk geliyoruz işte. Hep denk geliyoruz.
0: Abi bir de Sayın Hocam.
2: Matematiksel dağılmışlar dedikleri gibi. İstatistik.
0: Köyünü seven dayıların dernekleri de var biliyorsun her yerde. Ben eve gidene kadar çok görüyorum. Ya bilmem nerenin, bilmem nere ilçesinin, bilmem nere kazasının, bilmem ne köyü.
2: Yani kaç kişisiniz ki köyde derneğini
0: kurdunuz? Oğlum orada nasıl bir araya, birbirinizi nasıl İstanbul'da buldunuz, derneği açtınız
2: bir
0: ya?
2: Bir de hani bahsettiği köyün nüfusu zaten hani ne kadar?
0: O kadar yani.
2: Ne kadar ki? Zaten kahve kadar ya, dernek kadar.
0: O kadar ama açmış mesela.
2: Açmış.
0: Bayağı dernek, tabelası var.
2: Bunların
0: içeride, sandalyeler var.
2: Bir sürü giderleri.
0: Aidat
2: işte,
0: veriyorlar işte.
2: Tabii köylülerin aidatı.
0: Aidat veriyorlar.
2: Orada yaşayanların aidatıyla beraber şey yapıyorlar sevgili Yıldırım. Orada takılıyorlar.
0: Takılıyor. Ne yapıyorlar orada?
2: Genelde şeylerden daha çok
0: evden para kaçmak geliyor. İçin bir yer gibi ben öyle zannediyorum.
2: Hanım ben derneğe gidiyorum.
0: Gibi bir şey yani.
2: Çay çorba okey.
0: Bence evden kaçmak için bir sebep.
2: Bu
0: dernekler.
2: Köylerde sevgili Yıldırım, bu derneklerde, köylerde yapılan organizasyonlarda en büyük pay sahipleri yurt dışında yaşayan o köylüler, biliyorsun değil mi?
0: Ya para gönderiyorlar.
2: Tabii onlar mesela güzel paralar gönderiyorlar yurt dışında. Mesela Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da, Fransa'da, Amerika'da nerede yaşıyorsa o köylüler...
0: Para gönderiyor.
2: Mesela sen 50 lira aidat gönderiyorsan o 500 dolar gönderiyor mesela. Böyle hani ya da köyde bir şey olacak. Elinden ne geliyorsa yapıyor.
0: Yardım ediyor.
2: Yardım ediyor.
0: Memleket hasreti de var tabii.
2: Tabii memleket hasreti de var.
0: Kemal abi bize bir 5000 dolar ateşle.
2: Tek Kemal abi gönderiyor.
0: Derneğe çay alacağız. Gibi bir şey belki.
2: Tabii tabii tabii. O dışarıdaki yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlar.
0: Ama yurt dışında da dernekler var biliyorsun.
2: Mesela cami yapılacak köylere. En çok böyle şey gurbette yaşayan vatandaşlarımızdan çok fazla yardım geliyor.
0: Yardım ediyorlar. Benim de var böyle hayallerim ya. Bir çeşme yaptırmayı çok istiyorum Sayın Hocam, biliyor musun?
2: Çeşme.
0: Çeşme.
2: Nerede yaptıracaksın sevgili Yıldırım?
0: Ne bileyim, bir yerde bir çeşme yaptırayım.
2: Herhangi
0: ya.
2: Herhangi bir yerde mi?
0: Fatih Yıldırım hayratıdır.
2: Yaptırın sevgili Yıldırım.
0: Böyle ChatGPT'de falan hep kendime yaptırıyorum, biliyor musun? Yani şey, görsel hazırlatıyorum.
2: Görsel hazırlatıyorum. Nasıl bir çeşme görseli? Yalak gibi mi, uzun böyle hani uzun, hayvanların da su içebileceği bir şey gibi mi?
0: Şöyle.

0: Öyle bir şey mi? Çeşmeyi hayal et şimdi, beton.
1: Tamam,
0: beton,
1: mermer
0: yok. Beton.
1: Beton.
0: Beton. Anam babam usulü ya.
1: Eski usul.
0: Kalemle böyle beton halindeyken yerden bulunan bir tahta parçasıyla yazılmış. Ha,
1: öyle yazılmış.
0: Tabii oğlum, böyle şey lüks değil yani. Yazılmış oraya Fatih Yıldırım hayratıdır. Ama şey, çeşmesi var çünkü vanası var, vanası.
1: Tamam,
0: vanası. Boşa akan su beni çok rahatsız ediyor.
1: Hep akmayacak.
0: Hep akmayacak abi, onu kapatabileceğim.
1: Tamam, anladım.
0: Çünkü faturasını ben ödemeyeyim bu kadar.
2: Ucuna kesik hortum da takacağız.
0: Kesik hortum.
1: Ama dağdan gelen suyu al ki sevgili Yıldırım. Daha da bereketli olsun.
0: Tamam, dağdan gelecek oğlum zaten.
1: Ona göre o akan.
0: Dağdan gelecek. Ama pet şişeyi ben böyle kesip ağzını daraltmam lazım.
1: Bir de onu da yapacaksın.
0: Tabii. Oo. Sonra sağ tarafa doğru uzuyor. Oradan da işte hayvanlar mayvanlar.
1: Yararlanıyorlar,
0: nasipleniyorlar falan, böyle bir çeşme.
1: Ya yaş geçmeden yaptırmak lazım, biliyor musun?
0: Vallahi öyle ya. Ölümlü diyor oğlum. Vallahi billahi.
1: Vallahi
0: ya.
1: Bak.
0: Bir çeşme.
1: Görüyorum çünkü ben mesela tatile gittik sevgili Yıldırım. Oralarda hep boş akan çeşme dolu. Her tarafta çeşme var ama sürekli akıyor. Mesela arabalar için böyle tepeden şeyler var ya, demir şeyler oluyor, borular oluyor.
0: Arabanın üstüne akıyor.
1: Arabanın üstüne akıyor. Yaklaşıyorsun ona, pırrrr diye arabaya böyle su alıyorsun, devam ediyorsun. Sürekli akan. Dağların da böyle bir güzelliği var. Sürekli akan sular var. Onlara bir tane yakın bir yerde yaptırabilirsiniz.
0: Ya işte
1: dua alırsınız. Bir de bir tane zincirle bakraç takın.
0: Bakraç.
1: Herkes aynı bakraç.
0: Lütfen musluğu kırmayın tabelası. Tabii. Oraya belki bir tane.
1: Musluk var mı ya?
0: Abi oğlum dedim ya şey musluk olacak ya. Musluk olacak. Böyle bir hayalim var ya.
1: Buna tak demir boruyu, oluk oluk aksın ya.
0: Allah nasip eder mi bilmiyorum.
1: İnşallah. Allah gönlüne göre versin inşallah.
0: Amin sağ
1: olsun. Köşeye bir de şey yaptır ama. Köşeye bir de şey yaptır sevgili Yıldırım. Taşın hemen kenarına tip box.
0: Tip box mı?
1: Tip box yaptır.
0: O çalarlar, o olmaz öyle.
1: Köy derneği adına yazdır.
0: İBAN belki koyulabilir, hani İBAN.
1: Karekodlu İBAN.
0: Karekodlu İBAN.
1: Karekodlu işte, okuttuğun anda hesaptan.
0: Gönlünden ne kopuyorsa.
1: Kopuyorsa.
0: Gibi bir şey belki olabilir.
1: Tip box da değerlendirilebilir.
0: En yardımlarınıza oradan... başka musluk şeyler, çeşmeler açılacaktır.
1: Çeşmeler açılacaktır
0: gibi bir şey olabilir
1: böyle
0: belki.
1: Böyle bir dernek kurabilirsin. Böyle bir dernek kurabilirsin.
0: Afrika'ya su kuyusu açtırabilirsiniz. Valla söylenmez böyle şeyler ama yaptık. Yapan dinleyicilerimiz vardı bizim adımıza, sağ olsunlar.
1: Var, kuyularımız var.
0: Ama ben çeşme abi, çeşmeciyim.
1: Bu çeşme başka bir şey abi.
0: Düze bir çeşmem var.
1: Geçiyorsun
0: ne orada. Ne kadar havalı ya.
1: Görüyorsun çeşmeni. Fotoğraflar geliyor. Yayına fotoğraflar geliyor.
0: Abi Fatih senin çeşmeden geliyoruz.
1: Fatih Bey, çeşmenize ağzımı dayadım.
0: Ne güzel olur ya. Yok mu oğlum böyle hayalleri?
1: Efsane yok.
0: Bir şey yaptırayım hayali.
1: Sen söyleyince şu an bana geldi hayal, biliyor musun? Sen söyledikten sonra.
0: Var mı böyle yaptırmak istediğim şey, çeşme haricinde başka bir şey?
1: Hayır, şey olarak mı? Sevap işleme olarak mı sevgili?
0: Sebil olarak.
1: Sebil olarak mı? Yok vallahi yok, aklıma bir şey gelmedi şu an.
0: Tüh sana be.
1: Vallahi gelmedi.
0: Vallahi tüh sana.
1: Sevap yönüm benim demek ki biraz...

0: Ben ilk iyi bir zam aldığımda babama köye çeşme yaptıracağım dedim. Babam da hayır, işlemek istiyorsan evin su faturasını öde dedi. Başka bir dinleyici de diyor ki oğlum tatilde ne yaptıysan çeşmeyle kapatmak istiyorsun.
1: Bir arınma hissiyatı gelmiş.

0: Şampiyonada Derya Cebecioğlu en iyi smaçör seçildi. Onu söylemediniz demiş. Öyle mi? Haber de yoktu. Atlamışız, kusura bakmayın. Onu da söylemiş olalım efendim. Emel Hanım teşekkür ederiz. Bilgilendirme için teşekkür ederiz. Abi nasıl anlattıysanız benim de çeşme yaptırasım geldi diyor. Sayın hocam çeşme yaptıracak bölgeleri söyleyebilir mi diyor, nerelerde? Ya söylemesine gerek yok işte. Çeşme
1: kendi bölgeniz, kendi memleketiniz.
0: Herkes kendi bölgesine çeşme yaptırsın.
1: Herkes kendi bölgesine çeşme yaptıracak. Neredeyse sen köyüne çeşme yaptıracaksın. Köyde yoksa varsa çeşme köyün yakındaki bir köye.
0: Evet.
1: İstanbul'a yaptırın ya. İstanbul'a çeşme kaldı mı?
0: İstanbul'la?
1: İstanbul'da akan çeşme kaldı mı eskisi gibi?
0: Var canım, var.
1: Yok ya, eskisi gibi yok.
0: Ben sevgili, görüyorum ya.
1: Eskiden her mahallede, her köşe
0: eski
1: başında.
0: Eski dediğin Osmanlı dönemi mi oğlum? Ne kadar eski?
1: Yok ya eski. Benim mahallede eskiden, eski oturduğum yerde, öbür eski oturduğum yerde, ikisinde de mahallede bildiğin köy çeşmesi
0: çeşme
1: gibi.
0: Çeşme vardı?
1: Çeşme vardı mahallede. Sular kesildiğinde falan oradan bidonlarla su doldururdu insanlar, evini alırdı.
0: Öyleli kalmadı, öyleli doğru.
1: Öyleli yok. Doğru. Normal çeşmeden bahsediyorum. Yani akan suyu insanların... Sokakta çocukların top oynarken gidip kafasını bir anda yıkayıp topa devam ettiği.
0: Ne güzeldir be. Ne güzeldir. Tabii.

0: Abi günaydın. Arazideki kaynak sularına vana bağlanmaz. Kapatılırsa o kaynak suyu yer altından başka yerlere gider.
1: Patlatır
0: o çeşme kurur. O yüzden sürekli akıyor diyor.
1: Heh bak bilgi
0: Allah'ın
1: geldi.
0: Allah'ın cahilleri diyor.
1: Bilgi geldi.
0: Çeşme kapatılır mı diyor.
1: Doğru. Evet, doğru.
0: Doğru tabii herhalde.
1: Fatih
0: doğru
1: Bey diyor. Kaynağına çok güvenmediği için kapatmayı düşünüyor.
2: Bunu böyle adam edebilirse, edemezse yapacak bir şey yok.
0: Abi çeşme yaptırınca suyun parasını kim ödüyor diyor. Yaptıran mı ödüyor bir ömür boyunca diyor.
1: Sayın dağdan hocam, gelen su sevgili Yıldırım, bunun suyunun parası yok ki.
0: Dağdan gelen güzellik.
1: Dağdan gelen güzellik ya. Bunun parası yok.
0: Oğlum çeşmeyi sadece betonu yaptırmak mı konu yani?
1: O kadar konu bu. Çeşmeyi,
0: nasıl ya?
1: Suyu hattını çekebileceksin.
0: Ben mezarlıklarda falan görüyorum mesela. Diyor ki mesela mezarlıkta görüyorum.
1: Tamam.
0: İşte Umut Bezgin arkadaşı şeyi var.
1: Mezar taşı.
0: Mezarı var mesela. Tamam. Umut Bezgin'in mezarı var. Evet. Hemen yanında da Umut Bezgin hayratıdır diyor
1: tamam,
0: mesela.
1: Tamam tamam doğru. Akıyor su ya.
0: Verdiğim örnek sizi rahatsız etmedi herhalde.
1: Yok etmedi, ben hiç rahatsız olmadım. Hepimizin gideceği yer aynı yer.
0: Doğru doğru söylüyorsun.
1: Biraz
0: doğru.
1: Erken belki verdim, belki de tam zamanında verdim, bilmiyoruz.
0: Bilmiyoruz. Allah geçinden versin ama.
1: Amin.
0: Mesela bu kadar mı yani, o suyu oradan çıkarttım bağlattım.
1: O kadar ne olacak
0: şey
1: ya.
0: Yok.
1: O kadar ne olacak sevgili Yıldırım.
0: Ne bileyim ben şey zannettim ya.
1: Yok ya bu tatil gördüm ben şeyde sevgili Yıldırım. Köyceğiz gölünün kenarında dağlardan öyle fazla su geliyormuş ki.
0: Oralar sulak.
1: Öyle böyle
0: sulaktır
1: su
0: oralar.
1: Yani
0: tabii.
1: İnanılmaz sular. Dev gibi motorlar yapmışlar gölün kenarına, dev gibi motorlar
0: su çekiyor mu?
1: Su patlamasın, oradan açılmasın diye oradan suyu sürekli tahliye ediyormuş.
0: Tahliye ediyor.
1: Çünkü yani inanılmaz bir akış var. Öyle böyle baraj gibi akıyor ya.
0: Çok çok sulaktır. Ülkemiz öyle. Birçok yeri.
1: Birçok yerde.
0: Bir şeydir, sulaktır ya.
1: Çok güzel sular var.
0: Bir çeşme yaptırsanız da musluğuna ağzımı dayasam diye.
1: Evet evet. Çok istiyor, insan istiyor.
0: Eyvallah peki. Ver gelsin yavrum.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım. Şimdi bir çeşme haberimiz var. Yine bir çeşme haberimiz var. Çeşme ile muslukla alakalı.
0: İzmir çeşmeden mi yoksa?
1: Everest'ten.
0: Everest'ten.
1: Everest dağında sevgili Yıldırım. Buzulların erime sebebini...
0: Ya bu haberi gördüm ya.
1: Bulmuşlar
0: bu,
1: ya.
0: Bu gerçek değildir bence.
1: Bulmuşlar sevgili. Bence
0: arkadaşlar gerçek. Everest'te karların erime sebebi neymiş biliyor musunuz?
1: Ya bu kadar insan çıkabiliyor mu ki Everest'teki bu...
0: İnsanların... Deli gibi çıkıyorlar. Hatta haberini okuduk ya, pisletiyorlar orayı, çöplerini bırakıyorlarmış vesaire.
1: Tamam vardı hani o kadar da buzulların eritecek kadar
0: evet,
1: mı?
0: O kadarmış.
1: Çünkü orada bir sürü insanlar da yıllar geçtikçe ölen insanlar da ortaya çıkıyor
0: tabii,
1: ya orada.
0: Tabii.
1: Buzulların erime sebebi arkadaşlar.
0: Sevgili dinleyiciler, buzulların erime sebebi...
1: insanların karlara doğru...
0: Evet. Nasıl söyleyeceğiz bunu?
1: Şey diyebilir miyiz acaba?
0: Neyi diyebilir miyiz? Şey diyelim.

0: defi hacet.
1: Oo.
0: İlber Hoca öyle derdi, Allah rahmet eylesin.
1: Evet.
0: Tarihi datalara bilgileri verirken konu buraya geldi mi öyle anlatırdı.
1: Everest'in rüzgarına karşı bazı deneyler de diye.
0: Gibi de diyebiliriz. Everest'e falan çıkarsanız. Sakın. Sadece Everest değil ya, bu atıyorum.
1: Çıkmadan
0: burada.
1: Çıkmadan önce aşağıda yapın.
0: Yapın da çıkın kardeşim. Bak bu haberi biz uydurmuyoruz ha, bu gerçek bir
1: bu
0: haber
1: gerçek,
0: yani.
1: Bu gerçek, araştırmışlar.
0: Uydurma dedik insanları. Ama bayağı haber kanalları falan bunu paylaştı.
1: 2023 yılından bugüne kadar yaklaşık 150 ton buzun yok olduğu, eridiği.
0: Ya, ya ki bir ton buzu yok etmek için
1: ne kadar
0: ne kadar
1: defi şey hacet oluyor. Gerekiyor.
0: Gerekiyor.
1: Gerekiyor.
0: Doğal olarak sadece Everest değil, karlı bir yere çıktınız. Onu yapmayın.
1: Yapmayın.
0: Yapmayın. Bir dağa, tepeye bir yere çıktınız, kar gördünüz, tutun. Diyor uzmanlar diyor.
1: Tutun yani, tutamıyorsanız da yanınızda bir şeyiniz vardır.
0: Bir şey getirin.
1: Yani şişe mişe bir şeyler poşet, taşıyın moşet, yani.
0: Çözün yani bunu.
1: Bunu halledin abi. Bunları biz burada anlat mı? Kaç yaşında insanlarsınız ya? Çocuklara söylüyoruz bunu. Çıkmadan, arabaya binmeden evde yap oğlum.
0: Bunu yap oğlum diye, kızım diye.
1: Dağa çıkma.
0: Peki hocam bir şey diyebilir miyim? Bu şu Everest'e gittim.
1: Tamam gittiniz.
0: Tutuyorum. Yani karlar erimesin diye bunu yapmıyorum.
1: Yapmıyorsunuz.
0: Yapmıyorum.
1: Yapmıyorsunuz evet.
0: Aşağı nasıl ineceğim ben, çünkü yürüyemem mesela.
1: Tamam işte yanınızda şey. Ama son ihtimal baktınız yanınızda pet şişe yok.
0: Tamam.
1: Almamışsınız.
0: Ha, son ihtimal olarak.
1: Son ihtimal tamam, yapacak anladım. Bir şey de yok. Ne yapacaksın orada? Mecbursun.
0: Mecbursun.
1: Mecbursun. Vücut ısısını
0: doğal
1: düzenleme.
0: Atık. Doğal atık.
1: Doğal atık olarak.
0: Doğal atık olarak.
1: Vücut ısısını düzenleme açısından. Ya da direkt sıcak haldeyken değil de belli bir süre beklet.
0: Tamam. Tamam. Havayla, havayla tamam. Tamam. Tamam. Evet. Doğamızı korumak adına bunlar uyarı. Uyarı anlamında.
1: Şu da yapılabilir.
0: Oğlum. Tamam dedim.
1: Çok önemli.
0: Tamam dedim, bitir artık.
1: Everest Severler Derneği olarak bir son bir şey daha. Sevgili Yıldırım. Aynı yere değil. Yürüyerek.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Teşekkürler Derya Ulu. Antalya'da Zafer Bayramı sebebiyle Derya Ulu konseri vardı meydanda. İzlemeye gittik biz de. Bayraklarımızı aldık. Şarkılar, türküler. Çok güzel. Derya Ulu'yu beğendim.

0: kutluyoruz. Ben çok severim Derya Ulu hanımefendiyi.
1: Evet.
0: Hakikaten müziği, tarzı, davranış.
1: Çıkmadı fakat mı sahne?
0: Konserde biraz, hayır çıktı da kardeşim. Yani ya şimdi dikkatli de seçmeye çalışıyorum kelimelerimi.
1: 30 Ağustos Zafer Bayramı'na
0: uygun. Ya müzikleri uygun, niye müzik değiştiriyorsun kardeşim ya?
1: Müzikleri değiştirmek nasıl? Saçma sapan
0: altyapıyı yani.
1: He.
0: Yani böyle garip garip altyapılar, bizim kulağımızın sevmediği tınılar, harmonik çalmalar.
1: Canlıydı yani.
0: Canlıydı ha, canlı da konser. Canlı da kardeşim, millet robot gibi durdu.
1: Eşlik yani edemedik.
0: Eşlik edemedik.
1: Çünkü bildiğin tarzın dışında bir tarz var.
0: Trafiğini değiştirmeyi, müziği şeyini değiştirmiş, her yeriyle oynamışlar. Bir de sahneye çıkmadan önce 25 dakika şey izlettiler. Derya Ulu'nun garip garip hareketlerinin olduğu bir video.
1: Klip video
0: geriye
1: gibi.
0: Sayın böyle bu. Böyle gözler kamerada falan bir şeyler falan. Böyle. Olmaz.
1: Yani, yanlış sevgili yıl, yanlış. 30 Ağustos'ta şarkı ödüldü. Coşkun Sabah vardı mesela.
0: Ne kadar güzel.
1: Evet, Coşkun
0: çıktı.
1: Sabah.
0: Çıktı.
1: Tık diye şarkılarını söyledi canlı canlı, eski usul. Anam babam usulü.
0: Budur abi, aradığımız budur.
1: Orada insanların içine girdi, beraber şarkılar söylediler falan. Harika bir Zafer Bayramı coşkusu.
0: Yani Derya Ulu'ya yakıştı. Ben yakıştıramadım.
1: Derya
0: olmamış.
1: Yanlış.
0: Ya farklı bir şey yapayım demişler ama.
1: Gerek yok.
0: Gerek yok abi.
1: Bildiğimiz usul. Konserler bildiğimiz
0: sıradan
1: usul.
0: Çünkü bildiğimiz usul.
1: Konser eşlik ister.
0: Bravo.
1: Eşlik
0: bravo
1: ister. Yani şey içinde, sanatçı içinde bu. Herkes karşısında oturunca modun düşmedi mi yani Derya'cığım?
0: Biz de artık 20. dakikada, 25. dakikada
1: terk edersin.
0: Terk ettik ya. Yani.
1: Keyif bunu almasın. Ya.
0: Bir de konuşmaları da duymaya çalışıyorum. Millet ne konuşuyor ne konserler.
1: Aralarında falan.
0: Yani çok memnuniyetsiz sesler duydum.
1: İlla ki olacaktır tabii.
0: Evet.
1: Farklı yaklaşımlarda
0: memnuniyetsiz. Konser dediğin anam babam usulü olur.
1: Tamam abi.
0: Sanatçı çok coşarsa seyircinin arasına girer.
1: Beraber söylerler.
0: Beraber söylenir.
1: Ki bu kadar farklı tarz değişikliğinde seyircinin arasına da giremezsin zaten.
0: Değil mi?
1: Girmezsin.
0: Girmezsin. Ama yani sıradan bekleriz. Sıradanlık bekleriz konserde yani. Daha doğru. Tamam Senacığım ya. Yarım saattir abi araya git. Gideyim mi?
1: Git. Uyarıyorsa
0: kızımız
1: git.
0: Sinirlendi. Çok sinirlendi.
1: Sena uyarıyorsa git.
0: Vallahi ya böyle bir eli elini deldi yani böyle. Bir.
1: Hadi diyor, hadi.
0: Hadi diyor. Ha, şey mi?
1: Hadi.
0: Ha, öyle.
1: Onu da bir iki yapalım. Şey
0: tamam,
1: yapalım
0: aradan sonra.
1: Onu şey yapalım. Onu.
0: Tamam. Araya gidiyoruz. Aradan sonra bir Derya Ulu daha çalalım. O kadar laf söyledik, ayıp olmasın
1: kendini. Kendini bir çekmişsen ben.
0: Bir ara, aradan sonra buradayız. Mutfak.

0: Türkiye BES modellerini arıyor.
1: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
5: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
6: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
7: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
9: Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
10: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
8: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
9: Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
13: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
14: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
15: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
16: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
15: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
9: Albert Genau cam balkonun adı

0: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitli.
2: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
3: Özgür Öztürk de diyor ki, ay canım benim sağ olsun, övmüş, geçiyorum.
4: Övgüleri geçme.
3: Oğlum tamam.
4: Övgüleri oku. Övgü okunabilen bir şey.
3: Oğlum itici oluyor ama ben sevmiyorum. Övgü de sövgü de istemiyoruz efendim. Normal yayın yapalım geçelim.
4: Ben ikisini de istiyorum. Dinliyorlar ki sövüyorlar.
3: Ben ikisi de gerekiyor.
4: Yani hiç dinlemediğin bilmediğin kişiye bir şey söyler misin?
3: Oğlum yayını yapalım eve gidelim. Bu kadar. Tamam. Her yayında bunu yapıyorsun.
4: Bunlar beni diri eder.
3: Diri mi ediyor?
4: Diri eder benim övgü. Arada bir tane oku. Mesela bir koklat bana.
3: He ucunda, tamam.
4: Ucundan koklat bana.
3: Tamam tamam.
4: Ben geriden tamam, olduğunu anlarım
3: tamam,
4: zaten.
3: Tamam oğlum anladım
4: anlarım,
3: tamam.
4: Anlarım tecrübeye sabit.
3: Tamam. Sevgili dinleyiciler hocamızı arada diri etsin diye över misiniz bu adamı? Çok arada ama nadir.
4: Dinleyicinin yazdığı havada kalınca ben gerçekten...
3: Rahatsız mı?
4: Düşüş up oluyorum.
3: Down down.
4: Down muydu o?
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

0: efendim Ankara'ya geliyoruz. Ne zaman?
1: Perşembe.
0: Perşembe günü Ankara'dayız inşallah. 10 Eylül Perşembe. Merkez Ankara AVM'de dinleyicilerimizle buluşacağız. Sizleri de bekleriz efendim. Sevgili Ankaralılar, çok uzun zaman oldu gelmeyeli.
1: Görüşemedik bayağıdır.
0: Artık zamanı geldi. Görüşelim isteriz. Bilen bilmeyenlere duyursun. Ankara.

0: akılsız ben.
1: Şimdi akşam yayınını yapacağız. 18-20 arası yayınını yapacağız ama hocam da bize eşlik edecek sağ olsun. Fakat onun öncesinde bizim çok keyif aldığımız bir şey var. Söyleşi dinleyicilerimize sohbet yani muhabbet edeceğiz. 16-16.40 arası.
2: Merkez Ankara sahnesinde dinleyicilerle beraber sevgili Yıldırım küçük küçük hasbihaller.
1: Sohbetler, muhabbetler.
2: Ondan
1: tanışacağız
2: sonra
1: yani.
2: 18-20 arası da yayınımızı gerçekleştireceğiz inşallah.
1: Eylül Perşembe 16-16.40 arası söyleşi, 18-20 arası da canlı yayınımız var. Sizleri de bekliyoruz. Kim bilir bir daha ne zaman geleceğiz. O yüzden bu bizim için kıymetli. Uzun zamandan sonra ne kadar oldu?
2: Çok oldu Ankara sevgili Yıldırım.
1: 3-5 yıl oldu mu?
2: Olmuştur. Ankara
1: bayağı
2: oldu.
1: En az 3 yılı var söyleyeyim ben
2: Ankara
1: sana.
2: Ankara bayağı oldu gitmeyeli.
1: Senacığım sen gelemiyorsun.
0: Biliyorum.
1: Öyle beni niye getirmiyorsunuz bakış atınca söyleyeyim dedim bari. Bir sonrakine inşallah. Sana burada ihtiyacımız var. Bizi yıllarca böyle kandırdılar.
2: Burada olman gerekiyor Sena.
1: Sana burada ihtiyacımız
2: burada
1: var.
2: Burada olman gerekiyor.
1: Ankara'daki dinleyicilerimiz yazmaya başladılar sağ olsunlar. Buyurun gelin efendim.
2: Bekliyoruz.
1: Merhaba, geçen yıl doğum izni çıktığım günden beri aralıksız her gün bebeğimle birlikte sizi dinliyorduk.
2: Ay ne güzel.
1: Bugün işime geri döndüm. Artık sabahları ve akşamları
2: beraberiz.
1: Aynen hanımcığım.
2: Bebek bırakıldı geride artık iş vakti diyor.
1: Allah Allah babalı büyüsün. İyilik hareketi yapacak mıyız? Bugün mü?
2: Cuma.
1: Bugün değil ki o.
0: Bugün değil.
2: Ayın ilk cuması değil miydi?
1: Ayın ilk cuması ama cuma günü yayında yokuz ki var mıyız?
2: Cuma bilmiyorum. Cuma geç geleceğiz ya perşembe gecesi.
0: Çarşamba yaparız o zaman.
1: Cuma yatış cuma mı yani?
2: Bilmiyorum ki yapar mıyız? Yaparsak yaparız.
1: Gözlerinde o parıltıyı gördüm çünkü de o yüzden sordum.
2: Sanki sevgili Yıldırım.
1: Neyse ona bakacağız.
2: Ona bakacağız
1: ona
2: ya.
1: Ona bakılacak.
2: Cuma gelebiliriz de gelmeyebiliriz de bilmiyorum. Geçte o uçağın saati çünkü o 23. 23. İşte 2 saat rotor olsa.
1: Olmaz o kadar rotor olmaz da.
2: Olsa 1.
1: Olmaz 2 saat rotor.
2: Gel 4. Yat zaten kalk. Yayın gitmiş.
1: Yatma gel yayınını yap sonra yayından sonra yat.
2: Yatma gel yayınını yap. O da o bir ihtimal.
1: Neyse cuma günkü yayının akıbetini bilmiyoruz.
2: Bakacağız.
1: Ona bakacağız ama
2: ona bakacağız.
1: Muhtemelen yayını yaparız.
2: Muhtemelen yayını yapmayabiliriz onu da söyleyelim.
1: Oğlum niye yapmıyoruz? Ne kadar kaçıyorsun yayından ya?
2: Kaçmıyorum ya. Yapabiliriz diye kesin bir şey söylemek istemiyorum. Yapmayabiliriz insanlık hali.
1: Yaparız ya niye yapmayalım?
2: İlla ki yaparsınız.
1: 23'te uçak yok mu?
2: 23'te uçak.
1: Tamam.
2: 2 saat rotar.
1: Rotar olmaz o kadar abartma. 23'te
2: hava
1: bindik.
2: Hava trafiği var inemedik.
1: 23'te bindik. 24'te indik. Burada
2: neyle
1: inşallah.
2: Neyle geliyoruz? F-16 ile mi acaba? Ayrı ayrı uçaklarda mıyız?
1: Hayır abartma. Oğlum Ankara'dan burası 1 saat. 1 saate ineriz buraya. 12'de indik. İşte uçak indi. Apron'a yanaştı gece 3.
2: Aynen. Biliyorsun İstanbul Havalimanı'nda uçağın
1: biraz
2: inmesiyle.
1: Evet, biraz öyle oluyor.
2: Senin havalimanından
1: oğlum büyük
2: çıkma.
1: İşte yani kocaman bir havalimanı tabii, öyle kolay
2: çok,
1: değil.
2: Çok büyük iş.
1: Bir de çok uçta indi başka bir yaprona gidiyorsa o daha zor
2: çünkü
1: tabii.
2: Çünkü Küçükçekmece'de iniş yapıyor. İki şeye kadar gidiyoruz. Arnavutköy'e
1: gidiyoruz.
2: Yürüyoruz.
1: İşte gece 3 falan geldik uyumadan yayına çıkarız.
2: Uyumadan yayına
1: o
2: çıkarsınız.
1: O günkü yayın birazcık zayıf kalabilir bu arada onu söyleyeyim.
2: Onu söyleyeyim yani esnemeli uykulu yayın yapabiliriz. Evet. Niye yapmayalım neden?
1: Ama perşembe günü de. Ankara veya civar illerden de dinleyicilerimizi merkez Ankara'ya bekleriz.

0: efendim.
1: Bekleriz.
0: Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Biz de merak ediyoruz. Ne oldu?
1: Ya bak dinleyicimiz de Kemal Bey diyor ki Umut hocam sırf rötar için bomba ihbarı yapar.
0: Yaparsın. Yapmıştım var daha önce.
1: Ya lütfen lütfen hapis. Hapis bunun cezası.
0: Tabii. Ordu üyeden bir dinleyicimiz var. Eşim Vedat Uysal. Sizi dinliyor diyor. Doğum günü diyor. Bir kutlayın diyor kendisine diyor. Sürü dikkat dinliyor.
1: Doğum günü kutlu olsun.
0: Vedatçım.
1: Vedatçım hep birthday. Seni
0: diliyoruz.
1: Nice güzel yaşlara.
0: Vedatçılı paper sekasını yapalım mı?
1: He Vedatçılı
0: Biletler ekonomi mi? Tabii ki efendim.
1: Tabii abi.
0: Tabii bizde. Ben bir kere uçtum business. Bir kere uçtum business.
1: Gerekli mi?
0: Ya gerçekten gerekli değil.
1: Vallahi değil.
0: Vallahi değil.
1: En son uçuşta hatırla sevgili Yıldırım. Biz en son nereye gittik?
0: Nereye gittik?
1: İzmir'e mi uçtuk?
0: İzmir'e.
1: Kahramanmaraş'a
0: uçtuk.
1: Kahramanmaraş'a uçtuk arkadaşlar. Vallahi business'ın perdesini bile kapatmadılar.
0: Ya business'ın bir numarası yok artık. Bitti
1: ya.
0: O işler ya.
1: Ne
0: bitti,
1: yani 20 santim fazla boşluk olacak diye.
0: Ya hiç gerek. Yani önümüzde biraz boşluk olacak diye gerek yok.
1: Gerek yok, gerek yok.
0: Vallahi şirketimizi düşündüğümüz için yoksa biz, yani her seferinde sorarlar business alalım mı diye.
1: Biz de her zaman
0: seferinde gerek yok deriz.
1: Elimizin tersiyle iteriz, İteriz. Business'a vereceğimiz parayı orada araç kiralarız diye. Uçarken değil, yerde lazım bize business diye.
0: Benim eşim Semra'nın da doğum günü. Kutladık efendim, kutladık.
1: Doğum gününüz kutlu olsun.
0: Evet. Beyler business'ın bir numarası yok. 14 yıldır business uçuyorum. Hiçbir numarasını görmedim.
1: Uçma o zaman.
0: Ama havalı demiş ya. Umut Bey ya. Başka
1: ya
0: bir Umut.
1: Nasıl havalı ya?
0: Öyle yazmış.
1: Görüyorum demiş. Abi görüyorum. Havanız falan da yok. Görüyorum yani.
0: Herkesin doğum gününü kutluyorsunuz. Benim mesajlarımı görmüyorsunuz. Haldun Karabacak.
1: Haldun seni sevmiyoruz Haldun o yüzden.
0: Ya sen ulu koordinatör değil misin? Ver emri gelsin demiş. Hayır senin için diyor. Tamam, ver emri gelsin işe diyor.
1: Işte, sabah
0: aynen
1: için.
0: Öyle. Gelecek. Yok öyle bir şey. Cuma günü yayın var efendim.
1: Kesin buradayız arkadaşlar kesin.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
0: İnşallah diyelim.
1: Bir inşallah ekleyelim.
0: Spor yaparken dinliyorum. Hacer Hanım ağırlık kaldıramıyorum diyor.
1: Allah Allah. Neden peki?
0: Gülüyorum anlamında. Yani he, övmüş,
1: o anlamda,
0: övmüş.
1: O anlamda
0: övmüş.
1: Ağırlık kaldıramıyor. Ben de
0: çünkü
1: şey
0: ağırlık kaldırırken gülsene ne kadar saçma oluyor.
1: Çok bize. Saçma. Normalde şunu yapman lazım.
0: Olmuyor.
2: Bunu böyle adam edebilirse gidecek.
1: Gülmekten kaldıramazsın.
0: Öyle zor. Hacer Hanım selamlar. Eskişehir'e de gelin lan diye bir ifade kullanmış. Kim? Hoş değil. İsmini vermeyeyim.
1: Hanımefendi mi bunu yazan?
0: Yusuf Bey yazmış.
1: Yusuf.
0: Yusuf hoş değil.
1: Eskişehir'e de gelelim de.
0: Ya, bu şekilde gelemeyiz.
1: Böyle değil Yusuf.
0: Kibarca davet ederseniz geliriz. Zevkle geliriz. Ara gidiyorum. Aradan sonra final için buradayız. Uygun mu?
1: Uygundur. Mutfakların

0: Reklam.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
10: İstersen Neon 1.
11: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
12: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
13: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
14: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
15: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
16: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
14: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
16: Akakçe.

0: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle. Şehre dönüşte de sizinle.
2: Reklam.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.

0: Veda zamanı bitiriyoruz. Katılan dahil olan bütün dinleyicilerimize minnettarız. Senuşçumuzu çok özlemişiz yavrum benim.
1: Ben de sizi çok özlemişim.
0: Sevgili dinleyiciler, ekip olarak çok mutluyuz. Hem Filenin Sultanları'nın başarısından dolayı hem de işe geri döndüğümüz için çok mutluyuz. İnşallah ekip arkadaşlarımız aynı şeyi düşünüyordur. Çok çok yüzler gülmüyor geldiğimiz için ama biz iyi niyetli olalım. Var mı ekleyeceğin veda sözü olarak söyleyeceğin tavsiye olur, bir şey olur, bir selam olur. Hadi kapatıyoruz.
2: Evet sevgili Yıldırım, hayat çok kısa. Hayat çok kısa. Sevmediklerinize sevmiyorum deyin. Sevmediğinizi
0: söyleyin.
2: Allah da seni kahretsin, yanımdan uzak dur deyin.
0: Öyle demeyin. Öyle deyin.
2: Açık sözlü olun deyin sevgili Yıldırım. Git yanımdan, uzaklaş yanımdan gibi cümleleri artık kuralım. Hayatımızdaki insanları azaltalım.
0: O zaman bugün mottosu şu: hayat çok kısa, sevmediklerimize sevmediğimizi söyleyelim.
2: Değil.
0: Efendim sosyal medyada bizi bulabilirsiniz. Nasıl? Aratarak.

0: Alem FM Com sosyal medyada bizi bulabilirsiniz. Biz gidiyoruz ama akşam 18'de ben tekrar burada olacağım. Alayınızı bekliyorum. Kafa Açan Uzman.
1: Bitti.
0: Nasıl?
1: Bitti.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemefem.com podcastlerde.
1: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sundu.
2: Şimdi tüm mutfaklar uğur uğur uğurlu olsun.
1: Reklam.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım. Ekspertize Dynobile.
7: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
11: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
12: Klima deyince vatan.
13: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: koku atlatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Reklam.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
1: Saat 9. Bu bir reklamdır.
4: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
5: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
4: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
5: Allah'tan.
4: Sigortadan hallederiz.
5: Sigortadan halledemeyiz.
4: Niye halledemeyiz?
5: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama...
4: Ama?

0: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 11 cezaevi görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alındı. Gülistan Doku soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan ve ABD'den iadesi talep edilen Umut Altaş'ın FBI ifadesi ortaya çıktı. Altaş ifadesinde valinin oğlu Mustafa Türkay Soner'in Gülistan'ı silahla öldürdüğünü ve cesedi bagaja taşıdıklarını belirtti. Girne'deki feribot kazasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı sayısı 14'e yükseldi. Kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. İstanbul-Mudanya seferini yapan feribot yanaşma sırasında iskeleye çarptı. Yolcular arasında büyük panik yaşanırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Adıyaman'da erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadını kurtarmak isteyen genç bıçaklandı. Olayı gerçekleştiren şahısla sevgilisi olay yerinden kaçtı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonun bu yılın son çeyreğinde yeniden düşüş göstereceğini ve yıl sonunda %28,4 olmasını beklediğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise kamuda tasarrufun başarılı olduğunu belirtti. İran, Hürmüz Boğazı'nın giriş çıkışının kendi kontrolünde olan yeni koridoruna ilişkin Umman'la anlaşmanın yakında imzalanacağını duyurdu. Hürmüz Boğazı çevresinde kısıtlı bir alan ilan edilecek. Almanya'da aşırı sağcı AfD, ülkenin doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde yapılan seçimlerde tarihi bir sonuç elde etti. AfD oyların %44'ünü aldı. ABD'de Amazon'a ait bir kargo uçağı havalimanına inerken pistten çıktı. 5 kişi hayatını kaybetti. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası bugün başlıyor. Uyum haftası okul öncesi eğitim ve 1. sınıf öğrencileri için 5, ortaokul 5. sınıf öğrencileri içinse 3 gün olarak uygulanacak.
1: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
0: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek tarihinde 2. Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup ederken Çorum FK Eyüpspor'u 3-0 yendi. Kocaeli Spor Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Kasımpaşa ise Ahmet Spor'la 2-2 berabere kaldı.
1: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: Serbest piyasada dolar 48 lira 43 kuruş, euro 56 lira 28 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 44.570, yarım altın 22.360, çeyrek altın 11.193, gram altınsa 6.856 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Alem FM yol durumu.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 12 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 13 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 42 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 12 dakika.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 28, Ankara ve Kayseri 27, İzmir ve Diyarbakır 35, Antalya 40, Adana 39, Trabzon 24 ve Erzurum 21 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumu.

0: birazdan.
1: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
6: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
1: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com

0: Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Parafly'in katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafla Portekiz, Lizbon'dayız. Lizbon, Portekiz'in başkenti ve ülkenin en önemli şehirlerinden biridir. Tarihi yapıları, dar ve renkli sokakları, ünlü sarı tramvaylarıyla ziyaretçilerine eşsiz bir atmosfer sunar. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Belem Kulesi, Portekiz'in denizcilik tarihini yansıtan etkileyici yapılardan biridir. Şehir, tarih, sanat, mimari ve modern yaşamın uyum içinde buluştuğu özel bir yerdir.
3: Parafla'yı

0: Alem Efendileri birazdan.
1: Türkiye best modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Reklam.
3: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.

0: batamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım.net, Sigortam.net.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Mutlu yıllar Mutlu Akü.
6: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
7: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
9: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
10: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
11: Bellona, Bellona.
12: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro.
13: Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
14: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
15: Serkan!
16: Efendim abi?
15: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
16: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
15: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
17: Empara. En para bankanın güzeli. Reklam.
18: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
19: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
18: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
19: Değil midir?
18: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
19: Girdim.
18: Bak bakalım ne diyor.
19: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
18: O zaman durma, hızını yükselt.
19: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
10: Detaylar Türk Telekom.com.tr'de.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleri elektrik için ısıya ihtiyaç duymaz. Güneş panelleri güneşten gelen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Güneş panelleri güneşin ısısını değil, güneş ışığını elektriğe çevirir. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: Reklam.
4: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
8: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr.
6: Tep o kadar iyi ki tep.
9: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro.
10: Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
11: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı Müsiyat Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
12: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
6: Paraf paraf dünyası güzelliği.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
0: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. En para bankanın güzeli. Reklam.
6: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
7: Bankart, seni düşünür o.
8: Saat 10. Bu bir reklamdır.
9: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
10: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
9: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
10: Allah'tan.
9: Sigortadan hallederiz.
10: Sigortadan halledemeyiz.
9: Niye halledemeyiz?
10: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
9: Ama?
11: Ama dememek için ama sigorta.
12: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
13: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek tarihinde ikinci Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup ederken Çorum FK Eyüpspor'u 3-0 yendi. Kocaeli Spor Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Kasımpaşa ise Ahmet Spor'la 2-2 berabere kaldı.
12: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
13: BIST 100 endeksi %0,05 puan artışla 14.018 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 48 lira 43 kuruş, euro 56 lira 31 kuruştan işlem görüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
14: Alem FM yol durumu.
13: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 6 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 5 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 36 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 1 dakika.
12: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
13: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.500, yarım altın 22.336, çeyrek altın 11.178, gram altın ise 6.847 liradan alıcı buluyor.
12: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Alem Efendi, biraz daha. Sen yeter ki sev kulun olayım, bir dile bin yıl kölen olayım. Biraz daha. Reklam.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
10: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
11: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
12: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: Reklam.
1: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
2: seninle. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
3: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
6: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Auto Ekspertiz.
7: Pilot'in Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Pilot'in Eylül sayısı tüm bayilerde.
8: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
0: Reklam.
9: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
10: Tiyatro sahnelerinin ve televizyon programlarının unutulmaz isimleri Süheyl ve Behzat Uygur, efsane programları Şahane Pazarı tiyatro sahnesine taşıyor. Gösteride bir döneme damga vuran bardak oyunu ve balon oyunu gibi unutulmaz yarışmalarda sahneye özel yeni kurgularıyla yeniden hayat bulacak. Müzik, komedi, yarışmalar ve dans performanslarını bir araya getiren gösteri, Şahane Pazar'ın 25 yıl sonra bile özlenen ruhunu günümüz sahne teknolojisiyle buluşturacak. Sen de bu güzel gösteride yerini almak istiyorsan hemen biletini al. 27 Eylül saat 21'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde.
9: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
0: Reklam.
1: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
11: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
12: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.

Okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve diğer

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
2: Ne istersen Neon 1.
3: Reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.

0: Saat 11. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama sigorta.
3: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin dosya yıllar sonra yeniden açıldı. 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken 10 kişi gözaltına alındı. FETÖ firarisi bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu kaydedildi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek, yurt dışına kayıt dışı para aktarma soruşturmasında bugün savcılığa ifade verecek. Gülistan Doku soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan ve ABD'den iadesi talep edilen Umut Altaş'ın FBI ifadesi ortaya çıktı. Altaş ifadesinde Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan'ı silahla öldürdüğünü ve cesedi bagaja taşıdıklarını belirtti. Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Alevler Ula ilçesine sıçradı. Denizli yolunda ulaşım kontrolü sağlanıyor. Antalya'nın Serik ilçesinde dün başlayan yangındaysa alevlerin enerjisi düşürüldü. Girne'deki feribot kazasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı sayısı 14'e yükseldi. Kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Okullarda uyum haftası başladı. Milyonlarca okul öncesi, 1. ve 5. sınıf öğrencisi dersliklerle buluşurken, kamuda çalışan ebeveynlere idari izin hakkı tanındı. Yeni uyum süreci 11 Eylül'e kadar devam edecek. Yargıtay yıllık izinler için önemli bir hüküm verdi. Buna göre işçinin talebi ve rızasıyla 10 günden kısa sürelerle kullanılan yıllık izinlerin tek başına haklı fesih nedeni oluşturmayacağına karar verildi. Kağıthane'deki evinde sevgilisi tarafından ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç'ın sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı. Kendisini aradığında ağlamaklı ses tonuyla setten atıldığını söylediğini belirten Özlem Esmergül, oyuncunun yüksek tansiyon, gastrit ve boyun fıtığı hastalıkları olduğunu bildirdi.
0: Haberler bitti. Müzik devam ediyor.

0: Alem Efendi birazdan. Irgımız bir vazgeçmem hayatta. Herkes gidecek yanında ben kalacağım. Birazdan.
1: Türkiye BES modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Reklam.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
7: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
3: Tep o kadar iyi ki tep. Ekspertise Dynobile.
8: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.

0: tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
2: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
3: seveceğim. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hedeyi Sigorta, her anında daima yanında.

0: Reklam.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Zor kadere emanet ettim seni. Sen benim kördüğüm.
0: Birazdan.
2: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
7: Kazancım net, Sigortam.net.
8: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
9: Bellona, Bellona.
10: İşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum, bulamıyorum.
11: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
12: Akakçe.
13: Hemen bakıyorum hayatım.
10: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
12: Akakçe.
9: Ekspertise, Dino bile.
14: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
0: Reklam.
15: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
16: Ya, insanın içine huzur veriyor.
17: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
9: Garanti. Takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com

0: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.

0: Saat 12. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
5: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek tarihinde ikinci Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Turnuvanın en değerli oyuncusu Melisa Vargas seçildi. Trendyol Süper Lig'in 4. haftası bugün oynanacak. Çaykur Rizespor, Alanya Spor ve Göztepe Gaziantep FK maçlarıyla tamamlanacak. Maçlar saat 20'de başlayacak.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: BIST 100 endeksi 14.012 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 43 kuruş, euro 56 lira 34 kuruştan işlem görüyor.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 59 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 1 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 32 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 41 dakika.
4: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
5: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.615, yarım altın 22.391, çeyrek altın 11.206, gram altın ise 6.864 liradan alıcı buluyor.
4: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
5: İstanbul 28, Ankara ve Kayseri 27, İzmir ve Diyarbakır 35, Antalya 40, Adana 39, Trabzon 24 ve Erzurum 21 derece.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumu

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Bu çanda görür aşkı yok edeni. Efendi gibi haddini bilen.
0: Birazdan.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam nette uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
9: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
10: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
11: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
12: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı Müsiyat Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
13: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Reklam.
14: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
15: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
14: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
15: Değil midir?
14: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
15: Girdim.
14: Bak bakalım ne diyor.
15: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
14: O zaman durma, hızını yükselt.
15: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
16: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: Parafly'ın katkılarıyla.
3: Güzellikler dünyası.
17: Parafla Portekiz Porto'dayız. Porto, Portekiz'in kuzeyinde yer alan ve ülkenin en önemli şehirlerinden biridir. Tarihi yapıları, renkli evleri ve Douro Nehri boyunca uzanan

etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakır. Şehrin en dikkat çekici bölgelerinden biri olan Ribeira, dar sokakları ve nehir kıyısındaki geleneksel binalarıyla Porto'nun karakterini yansıtır. Şehir tarih, kültür, gastronomi ve doğal güzelliklerin bir arada yaşandığı önemli bir turizm merkezidir. Paraflayın.

0: birazdan.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.

0: Atamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertise.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
5: Auto Expertise.
6: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.

0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Türk müziğinin güçlü ve eşsiz sesi Zara, sevilen repertuarıyla sahne alıyor. Güçlü yorumu ve kendine özgü sahne enerjisiyle unutulmaz bir müzik gecesine davetlisiniz. Zara'nın eşsiz performansıyla müziğin en güzel haline tanıklık etmek için yerinizi alın. 27 Eylül saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro. Uçarsın bu fiyatlara.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
5: Reklam. Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çatınıza kurduracağınız güneş panelleri sayesinde elektrik faturası ödemez, gelen zamlardan etkilenmez, ürettiğiniz tüketim fazlası enerjiyi ilgili tedarik şirketine satarak gelir elde edebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Saat 13. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 5. dalga operasyon gerçekleştirildi. 20 ilde 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Para transferi yapılan şirketlerin gerçek ticari faaliyetlerinin tespitine yönelik incelemeler başlatıldı. Eski MİT mensubu Kerşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin dosya yıllar sonra yeniden açıldı. 11 cezaevi görevlisi hakkında adli işlem başlatılırken 10 kişi gözaltına alındı. FETÖ firarisi bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu kaydedildi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek'le gelini Hülya Gökçek yurt dışına kayıt dışı para aktarma soruşturmasında bugün savcılığa ifade verecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, süresiz nafaka konusunda tarih verdi. Bakan Gürlek, boşanma davalarıyla nafaka düzenlemesinin Ekim ayında gündeme geleceğini söyledi. Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Alevler Ula ilçesine sıçradı. Denizli yolunda ulaşım kontrolü sağlanıyor. Antalya'nın Serik ilçesinde dün başlayan yangındaysa alevlerin enerjisi düşürüldü. Okullarda uyum haftası başladı. Milyonlarca okul öncesi 1. ve 5. sınıf öğrencisi dersliklerle buluşurken, kamuda çalışan ebeveynlere idari izin hakkı tanındı. Yeni uyum süreci 11 Eylül'e kadar devam edecek. Yargıtay yıllık izinler için önemli bir hüküm verdi. Buna göre işçinin talebi ve rızasıyla 10 günden kısa sürelerle kullanılan yıllık izinlerin tek başına haklı fesih nedeni oluşturmayacağına karar verildi.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Bırak ağlayayım, varsın ayıp olsun. Lime lime döküldüm.
0: Birazdan.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
6: Net, Sigortam.net.
7: Türkiye'nin ilk Oto Ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
8: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
10: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
11: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
0: Reklam.
12: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
13: Ya insanın içine huzur veriyor.
14: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.

0: birazdan.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.com.

0: Mobilya.com'da.
1: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
6: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
7: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
3: Garanti BBVA.
2: Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin. Reklam.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Reklam.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.

0: Saat 14. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
5: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek tarihinde ikinci Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Turnuvanın en değerli oyuncusu Melisa Vargas seçildi. Trendyol Süper Lig'in 4. haftası bugün oynanacak. Çaykur Rizespor, Alanya Spor ve Göztepe Gaziantep FK maçlarıyla tamamlanacak. Maçlar saat 20'de başlayacak.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: BIST 100 endeksi 14.012 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 43 kuruş, euro 56 lira 34 kuruştan işlem görüyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 59 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 1 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 32 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 41 dakika.
4: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
5: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.615, yarım altın 22.391, çeyrek altın 11.206, gram altın ise 6.864 liradan alıcı buluyor.
4: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
0: Yeni saatte de
4: tüm zamanların
0: en iyileri için.

0: Cümle Alem şimdi Alem Portal'da.
1: Modunu seç, müziğini dinle.
0: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.

0: birazdan.
1: Hem ilk hem sonmuş gibi, en güzeli oymuş gibi, bunca yıl beklemiş gibi, beklediğime değmiş gibi, benim de resmen.
0: Birazdan.
2: Reklam.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima senin.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Dünyası. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş

0: keyfi sunan Peugeot Rifter dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli. Reklam.
5: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
6: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
5: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Değil midir?
5: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
6: Girdim.
5: Bak bakalım ne diyor.
6: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
5: O zaman durma, hızını yükselt.
6: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
7: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.

0: birazdan.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belkev'den DHA içeren omega 3 ailesi. Belkev, ilk o güvencesiyle.
4: Belkev'de yaşamayı seveceğim. Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.

0: Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Dünya müziği geleneklerinin öncüsü ve dünyaca ünlü besteci Sami Yusuf, eleştirmenlerce beğenilen eserleriyle Türkiye'ye geri dönüyor. İstanbul'da gerçekleşecek bu özel konserde sanatçı dünya müziğinin farklı renklerini çağdaş bir yaklaşımla sahneye taşıyor. Hafızalara kazınan sevilen eserlerinin yanı sıra yeni albümünden seçkilerle bu konser yalnızca bir müzik etkinliği değil, müziğin birleştirici gücünü şehirlerin ruhuyla buluşturan bir yolculuk niteliğinde. 27 ve 28 Eylül saat 21'de İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Auditorium'unda.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
1: Reklam.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
2: Auto Rapor, Auto Ekspertiz.
4: Reklam.
5: Ooo, her yerden sipariş aldık.
6: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
5: Tabii ya.
6: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
5: Tami.
6: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
7: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.

0: Saat 15. Bu bir reklamdır.
1: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama

0: Para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
3: Bellona, Bellona.
4: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
5: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde. Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde. Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
0: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Empara, bankanın güzeli.
9: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
10: Reklam.
11: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
12: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
11: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
12: Değil midir?
11: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
12: Girdim.
11: Bak bakalım ne diyor.
12: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
11: O zaman durma, hızını yükselt.
12: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
11: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.

0: birazdan.
1: Reklam.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam. Bizi Facebook'ta takip ediyor musun? Facebook, alemfm.com. Reklam.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
7: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
8: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro. Uçak.

0: Okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Tarımsal sulama pompalarınızda ve seralarınızda ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneş enerjisinden faydalanarak kendiniz üretebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Değmesin nazar. Saat 16. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
5: Amili kadın basketbol takımımız grubundaki son maçında Porto Rico'ya 75-71 mağlup oldu ve Dünya Kupası'na veda etti. Trendyol Süper Lig'in 4. haftası bugün oynanacak Çaykur Rizespor, Alanya Spor ve Göztepe Gaziantep FK maçlarıyla tamamlanacak. Maçlar saat 20'de başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde sezon heyecanı yarın başlıyor. Turnuvadaki temsilcilerimizden Galatasaray, çarşamba günü deplasmanda Portekiz'in Sporting takımına konuk olacak. Fenerbahçe ise perşembe günü sahasında İtalyan ekibi Roma'yı ağırlayacak.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
5: BIST 100 endeksi 14.137 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 43 kuruş, euro 56 lira 35 kuruştan işlem görüyor.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 3 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 6 dakika. Çekmeköy-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 33 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 50 dakika.
4: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
5: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.342, yarım altın 22.253, çeyrek altın 11.137, gram altınsa 6.822 liradan alıcı buluyor.
4: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
5: İstanbul 28, Ankara ve Kayseri 27, İzmir ve Diyarbakır 35, Antalya 40, Adana 39, Trabzon 24 ve Erzurum 21 derece.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar Trafik'teyi sunar. Ya minibüstesindir. Ya otobüste.
9: Fazla akbili olan var mı?
4: Metrobüste de olabilirsin. Martılara simit atarken. Denizde de. Ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede?
10: Serdar Gökalp.
4: O da bu yollarda seninle.
11: O da bu yollarda seninle.
4: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de.
11: Alem FM'de.

0: Hanımlar beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp, dağdaki çobanından, plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden, bile isteği bu saatte açanına, radyolar arasında gezerken denk geleninden, kadınla erkeğine, gencinin yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya merhabayın sevgili dinleyenler. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Tarih 7 Eylül 2026 günlerden Perşembe ve bu denizde
1: Hüseyin Koyuncu.
0: Alt çizgi kardeşim benim. Alt çizgi. Evet, alt çizgi kardeşim.

0: Evet. Bakayım. Perşembe. Evet, dikkatle dinlediğinizi gördüm. Normalde bazen yanlış söylüyorum. Hani dinleyenler düzeltiyor. Kusura bakmayın sevgili dinleyenler, yanlış dedim. Az önce Perşembe'yi bilerek dedim. Bakayım ne olacak diye. Evet, yıkıldı. Perşembe değil yalnız, Pazartesi demişler. Hani diyorum ya programı açarken. Bana yıllar sonra programın tarihli açılışı şey oldu diye. Onun için Perşembe gününün açılışı lazımdı. Yok be abicim. Bakayım Hüseyin ne yapacak dedim. İyi ki varsınız sevgili dinleyenler. Sen uyanmadın bak.
1: Ben seni tanıdığım için...
0: Neyi?
1: Durdum yani.
0: Çok yalancısın Hüseyin.
1: Niye yalancıyım? Bugün bir kere salı deseydin... Hı. Bir nebze sesimi çıkarmayabilirdim ama Perşembe hiç değil yani.
0: Bugün günlerden Perşembe dediniz demiş. Evet evet biliyorum. Normal dediğim gibi bazen yanlış söylüyorum. Onu da hemen yakalıyorsunuz. Hemen girip düzeltiyorum da. Bunu da bakayım Hüseyin uyuyor mu dedim.
1: Uyumuyorum.
0: Hiç yanılmadım yani.
1: Evet, biraz sesim öncelikle özür diliyorum dinleyicilerimizden.
0: Estağfurullah, seni sesim. Çok konuşturmayalım o zaman. Sen ne oldu oğlum sana?
1: Anca düzeliyorum.
0: Dur bir normal bir açılış yapayım da evet. Değerli dinleyenlerim. Kepenkleri açıyoruz. 7 Eylül 2026 günlerden Pazartesi. Burası Alem FM. Bendeniz Serdar Gökalp. Ve Serdar Trafik'te başlar. Perşembe değil. Ama olsun isterdim, onu söyleyeyim yani Perşembe. Perşembe olsun isterdim.
1: Ben istemezdim.
0: Ben isterdim.
1: Yok yok.
0: Düşsene lan yarın Cuma. Allah Allah yani. Ben hemen isterdim yani. Ne oldu, iyi misin koç?
1: İyiyim iyiyim. Ama ufak seslerimde birazcık.
0: Hastahaneye gittin mi?
1: Gittim tabii.
0: Ne yaptı hastahane sana?
1: İlaçtır, serumdur.
0: Nasıl ilaçtır, serumdur?
1: Vitamindir.
0: Ha, bir evdesin değil mi? Dinlendin yani
1: tabii
0: evde.
1: Tabii, iki gün yattım.
0: Çıktın mı dışarıya? Hiç.
1: Bir hava almaya çıktım, çok bunaldım.
0: Nereye çıktın hava almaya?
1: Dışarı, kapının önüne.
0: Kapının önüne. Öyle bir ona buna baktın sonra içeri girdin öyle mi?
1: Ya markete gittim geldim ya.
0: Ha, anladım, peki. 0536 901 8902 radyomuzun WhatsApp numarası. 0536 901 8902 sevgili dinleyenler. Ha buraya Alem FM, ben Deniz Serdar Gökalp ve günün konusunu Hüseyin'e soruyoruz hemen. Hüsucuğum buyursunlar kardeşim.
1: Ben bugün bu iki günlük süreçte birazcık hasta falan olduğum için şey geldi aklıma. Kendimi çekemiyorum. Bence çekilmez hallerimizi işleyelim bugün.
0: Hayır ya, hiç çekemem dediğimiz ne varsa.
1: Çekemem dediğim.
0: Kendimizde de değil yani, dünyada evet yani kendimizde de hiç çekemem dediğiniz ne varsa. Değerli dinleyenler, hiç çekemem dediğiniz ne varsa canlı yayında Mavra'ya yön veriyor. Hiç çekemem dediğiniz ne varsa. Surat, trip, hiç çekemem ben Hüseyin ya.
1: Vallahi haklısın.
0: Hiç çekemem. Aracı bugün teslim aldım. İlk işim Alem FM'i kaydetmek oldu. O zaman yeni aracınıza sticker gönderelim sizin. Hüseyin'cim işaretledim, tamam mı? Oğlum cevap versene.
1: Evet evet gördüm.
0: Allah Allah.
1: Sesimi tasarruflu kullanıyorum bugün.
0: Anladım. Serdar Trafik'te 3 saat olacak. Orijinali benim abi. Adım Ömer. SGK'm vardı, ne oldu ona demiş efendim. Ama bu numarayla mı SGK'nız vardı? Vardıysa da gitti zaten. 536-901-8902 536-901-8902 Hiç çekemem dediğiniz ne var sevgili dinleyenler? Hiç çekemem dediğiniz ne var sevgili dinleyenler? Buyurun bakalım, neyi çekemiyorsunuz hiç?

0: Komşudan gelen sesler hiç çekemem demiş efendim. Gürültülü komşum var mı Hüsnücan?
1: Var.
0: Hı?
1: Var. Çok aşırı yüksek sesle müzik dinliyor kendisi.
0: Kim? Kadın, erkek, genç, yaşlı nedir?
1: Yani erkek bir tane var ama evde başka kimlerin olduğuna dair fikrim yok.
0: Anladım kardeşim.
1: Farklı benim. Milletten insanlar da görebiliyorum bazen.
0: Belki şeydir oğlum, vize başvurudur belki.
1: Olabilir, evet.
0: Olabilir yani. Dur bakalım. Asalak insanları hiç çekemem. Bence bunlar. Hangimiz çeker canım? Başka bir şey. Ağır kanlı insanları iş yerinde, özellikle elinden işi alıp ben yapıyorum, sinirlerim bozuluyor. Sen beni gitmezdin. Bana seviyesiz şaka yapmalarını hiç çekemem demiş efendim. Daha zor durumlardan. Küçük kızım aşırı fazla konuşuyor. Bazen dışarıda sürekli konuştuğu için ne alacağımı unutuyorum. Çekemem diyorsun ha. Çok konuşan bazen hakikaten çekilmiyor ya. Vallahi. İnzivaya çekildim, misafiri çekemem. Evin en son misafir ne zaman geldi?
1: Yani hatırlamıyorum ya.
0: O kadar uzun diyorsun.
1: O kadar uzun oldu.
0: Anladım. Sizde mesela izin alma var mı? Hani siz 3 ev arkadaşısınız ya. Misafir geleceği zaman beyler misafir gelecek ya falan filan diye böyle bir.
1: 3 değil 2 bizde.
0: Ha, öbürküsü yoktu değil mi o?
1: Öbürü boş.
0: O boş. Yani
1: dolu tamam. Mu boş mu bilmiyoruz işte.
0: Anladım. Ne mesela, birbirinize haber verme var mı öyle?
1: Yani çok böyle bir geç geleceğim, gündüz geleceğim, gece geleceğim yok. Ama hafta sonu ben şuraya gidiyorum, buraya gidiyorum deriz yani.
0: Misafir gelecekse?
1: Tabii canım.
0: Haber veriliyor. Seni bana ben ettin, sen. Aileniz geliyormuş mesela.
1: Benim bir önceki evime gelmişti annem baba.
0: Buraya gelmedi mi?
1: Yok, o zaman tek kalıyordum ben.
0: Ha, buraya gelmedi yani.
1: Buraya daha gelmedi.
0: Anladım kardeşim, peki.

0: Tiroid hastası aşırı sinir yapıyor. Benden daha sinirli bir insana tahammülüm yok. Benimle çalışmayı hiç çekemezdim. Bir şey doğru olması için 10 defa söylesem de 11. defa bile tekrar söylerdim demiş efendim. Eyeliner çekemiyorum ya. Biri yamuk oluyor hep demiş. Senin kendinde mesela çekemediğin bir şeyin var mı hareketin?
1: Hastalığım.
0: Hayır oğlum, o da genel anlamda mesela. Hani şu uyumda hiç çekilmez, şu uyumda hiç çekilmez dediğin bir şey var mı?
1: Bazen fazla sabırsız olabiliyorum ve çekemiyorum.
0: Sabırsızlığını mı çekemiyorsun? Evet. Anlıyorum. Kaderime, özüme, kapıyı zili tokmam, ben ettim. Egolu insanlar hiç çekemiyorum valla. Çok tatlı oluyorlar be.
1: Kişiden kişiye değil.
0: Evet, çok tatlı oluyorlar.
1: Hak ediyorsa tatlıdır.
0: Bak, ego, kendini beğenmişlik, çok bilmişlik falan çok yanlış kullanılıyor bizde.
1: Ne doğrusu ne?
0: Adam işini anlatıyor mesela, kendi işini anlatıyor. Her şeyi de bu biliyor ya, çok beğenmiş falan diyorlar ya mesela. Hani işini anlatıyor mesela, yok. Yine. Sen gittince kaderime, özüme, kapıyı zili tokmağım, el ettim. Çok konuşan arkadaş, hiç çekemem. Evet, insanların şöyle bir toparlanmasını bekledim sevgili dinleyenler. Zannediyorum ki herkes yerindedir artık radyoyu. Değil mi? Açan açmıştır. Açmayan zaten haberi vardır. Kızlarımızı kutluyoruz değerli dinleyenlerim. Kızlarımızı kutluyoruz. Vallahi göğsümüzü kabartıyorlar. Bize defalarca keredir sevinç yaşatıyorlar. Tüm voleybol takımımızı kutluyorum değerli dinleyenler. Başarıları daim olsun. Çok mutlu ettiler bizi. Hani sadece bireysel beni seni onu bunu değil. Hepimizi çok mutlu ettiler. Vallahi hepimiz onlar olduk ya. Değil mi Hüseyin?
1: Çok... Vallahi çok mutlu olduk. İzlerken de çok keyifli.
0: Evet.
1: Yani gurur.
0: Gurur. Hepsine çok selam ederim. İçlerinde tanıdığım arkadaşım olan da var. Hiç tanımadığım da var. Hiç vallahi ayrım yapmaksızın. Bütün takıma selam ederim. Çok mutlu ettiler bizi. İnşallah bu mutlulukta da böyle devam ederiz. İnşallah. Evet. Vallahi dün baktım, herkes bizim kızları Tarkan'ın dedikodu şarkısı... dedikodu demişim ya, ne alakası var ya? Arar buluruz yoluna şarkısıyla paylaşmış bizim kızları. Ben de o zaman tebrik ettikten sonra o şarkıyı çalayım. Ne diyorsun?
1: Harika fikir. Çalalım.
0: Bir dakika. Bak Hüseyin yine benimle her konuda aynı fikirde.
1: Bu konuda da aynı fikirde olayım canım ya. Ne diyeyim yani, Bayhan çalar mısın mı diyeyim burada?
0: Evet. Dur bakalım. Şarkıdan sonra bir ara verelim, tamam mı?
1: Hemen.
0: Tamam. Tebrikler kızlar. Tebrikler.

0: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
1: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
4: Dişleri sildik, lekeleri sildik, uyguna geldik. Doğa.
5: Temizlik doğasında var.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
9: 24 Radyo, haberin frekansı.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları, dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
12: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası, Dynamos Oto Ekspertiz.
9: 24 Radyo, haberin frekansı.
13: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
14: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
15: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Reklam.
16: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
17: Bankkart, seni düşünür o.
3: Paraflay'ın katkılarıyla.
2: Güzellikler dünyası.
18: Parafla Portekiz Amadora'dayız. Amadora Portekiz'in başkenti Lisbon'a yakın konumda bulunan ve ülkenin nüfusu yoğun şehirlerinden biridir. Lisbon metropolitan bölgesinin önemli bir parçası olan şehir, modern yerleşim alanları ve hareketli günlük yaşamıyla dikkat çeker. Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı Amadora, alışveriş merkezleri, parkları ve ulaşım olanaklarıyla özellikle şehir yaşamını deneyimlemek isteyenler için ilgi çekicidir.
3: Paraflay'ın katkıları.

0: Ay ay. Ya şu robotları falan koşturuyorlar ya, çok gülüyorum ya. O koşmalarına falan, düşmelerine. Ve işte Şebboy geldi mi? Burada mısın? Konuş bakayım. Nerede? Ha, şu mikrofonu konuş bakayım.
1: Hello.
0: Tamam, gelmiş. Ne haber?
1: İyi, senden ne haber?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor düğün işleriniz?
1: İyi gidiyor. Dün yine bir toplantı oldu.
0: Evet.
1: Kesin artık saate de karar verildi.
0: Şimdi bilmeyen için ben ufaktan bir bilgi vereyim, tamam mı?
1: Tamam.
0: Değerli dinleyenler, Şebboy'un olayıyla beraber anlatayım. Şebboy bana geldi. Dedi ki abi merhaba merhaba. Annemle babam evleniyor biliyor musun dedi. Ben de içimden dedim ki, hani bunu daha önce anlattım, bilmeyenlere anlatıyorum bir de. Ben de dedim ki aa ne güzel dedim, çok sevindim dedim. Demek barıştılar dedim. İçimden dedim ki yazık dedim, işte barıştılar demek yani, ayrılardı filan. Dışımdan da sevindiğimi söyledim. Bizim Şebboy da dedi ki yok abi ayrı değillerdi ki zaten dedi. Nasıl evleniyorlar o zaman dedim. Bir daha evleniyorlar dedi. Şaka yapıyor zannettim. Yo, davetiyeyi açtı gösterdi filan böyle işte.
1: Hani WhatsApp grubunu.
0: Değil, WhatsApp grubu. Bir gariplik ya. Adams ailesi gibi bir aile sevgili arkadaşlar. Bu yani bir bilemiyorum. Bu kendi aralarında bir nedir o? Ritüel midir bilmiyorum. Evet neyse, olay
1: tarikat
0: nedir?
1: Tarikat gibiyiz değil mi?
0: Evet, anla şimdi bana olayı, ne oldu şimdi?
1: Ya annemle babam bir grup açıyor. Daha doğrusu ben bir gün uyanıyorum, bir gruba eklenmişim.
0: Evet.
1: Annemle babamın ismi. Hı. Düğünümüz var, eğlence. Grubun tamam. Adı bu.
0: Tamam.
1: Ben de ciddiye almadım, hani birinin düğünü için mi açıldı falan diye. Bir baktım annemle babamın bildiğin düğün davetiyesi basılmış. Annem grupta, gelin, babam damat. Kız tarafı, erkek tarafı falan bayağı ayrılmış. Ve tamam. Planlar yapılıyor. Ben bunu giyeceğim. Diğeri diyor ki bak o renk giyme, ben o renk giyeceğim falan.
0: Tamam.
1: Annemle babamın düğünü olduğunu öğreniyorum.
0: Ne zaman? Bu cumartesi mi?
1: Bu cumartesi, 12 Eylül.
0: 12 Eylül. Nerede yapıyorsunuz?
1: Şöyle karar verdiler. Evde yapacaklarmış.
0: Hı.
1: Bir yer tutmamışlar. Çünkü kimse işte şey oralı olmamış. Daha kolay olmuş ev.
0: Evet.
1: Evde yapacakmışız. Ama bayağı kalabalık olacağız.
0: Tamam,
1: i̇şte nasıl yapacağız bilmiyorum.
0: Cumartesi gecesi oradasın yani.
1: Evet.
0: Anladım kardeşim. Peki.
1: Maalesef.
0: Nasıl? Niye maalesef kızım? Ne güzel işte, eğlenceli bir aile. Yani.
1: Hayır ya. Değil bence.
0: Düğünden sonra herkes gidecek. Siz ne yapacaksınız?
1: İşte biz de mi gideceğiz?
0: Bence gitmelisiniz.
1: Değil
0: yeni
1: mi?

0: yeni evli çiftin evinde o kadar kalınmaz. Bence gitmelisiniz yani.
1: Zaten annem şey diyor, işte Şevval'in odasını kütüphane yaparız.
0: Allah Allah.
1: Kardeşimin odası başka bir aktivite odası.
0: Nasıl? Yani sana git diyorlar ya.
1: Git diyorlar.
0: Komple git diyorlar.
1: Evet.
0: Yani kütüphane yaparız.
1: Ama nereye?
0: Yaparız. İşte bir de o var ya, nereye?
1: Tabii tabii, bugün kardeşimle annem elbise bakmaya gidiyormuş.
0: Elbise mi, gelinlik mi?
1: Annem gelinlik, kardeşim elbise bakacakmış, yeni elbise alacakmış.
0: Nerede bakacaklar?
1: Bakırköy'e gideceklermiş, bir de Kadıköy'e.
0: Beğenmişler mi peki bir şey?
1: Annem bir şey bulmuş, gösteriyordu sabah, link attı bana. Bu nasıl diye.
0: Güzel miydi peki?
1: Bakmış. Hayır ya. Hayır.
0: Hayır ya. Yani nasıl olacak?
1: Ben de bilmiyorum gerçekten. Ne yaşıyoruz onu bilmiyorum. Bir de söylemiştim ya, biz hep aynı yerde yaşadık yani. Doğduğumdan beri ben orada yaşıyorum. Şimdi insanlar ne düşünecek?
0: İnsanlar, evet. Yani ben sana bir şey diyeyim mi? İnsanlar şöyle düşünecek. Miras vardı, halledildi, tekrar evleniliyor.
1: Keşke öyle düşünseler. Bence hiç nikahları yok diye düşünecekler.
0: Yok canım, öyle o kadar da düşünmezler bence.
1: Ben buna eminim.
0: O kadar. Ama resmi nikah falan tabii olmayacak.
1: Yok, resmi nikah zaten.
0: Kim kıyacak peki? Nikah kim kıyacak?
1: Gelip Burak o abim.
0: Dümenden nikah Burak abim kıyacak.
1: Evet.
0: Biliyor musun peki cümleleri falan, biliyor mu yani?
1: Öğrendi çünkü geçen gün kendisine yapıldı.
0: Kendisine mi yapıldı?
1: Evet, o da evlendi.
0: İşte kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma demişler. Bu çocuk hiç... Yani... Ankara'da olsaydınız bizim bahçeyi verirdim size bari demiş efendim. Kendi ailemin kıymetini bileyim bari. Mesajı. Bence çocukları evden göndermek için böyle bir yol bulmuşlar. Şevval'in anne ve babası demiş.
1: Damla efendim abla şey dedi bugün, paranız mı bitti?
0: Ama doğru bir yaklaşım.
1: Çok doğru değil mi?
0: Doğru, evet. Cumartesi evleneceksin. Pazar günü yine evde her şey kaldığı yerden devam edecek. Doğru mu?
1: Tabii, kavgalar vesaire. Sanki hiç evlenilmemiş. Yeni gelin hissiyatı olmayacak bence annemde.
0: Tabii canım. Kalkacak. Yine iki tane çocuk var.
1: Heh.
0: Yemeğiydi, bulaşığıydı, oyuydu, buyuydu. Değil mi? Ne oldu Hüseyin? Ne oldu? Şey, robotlara mı güldün?
2: Sen niye robot yarışı izliyorsun? Bir sinirim bozuldu yani, orada robotlar koşup koşup duvara çarpıyorlar.
0: Oğlum şunların koşması, şunların hareketleri falan çok komiğime gidiyor benim ya. Baksana oğlum hareketlere bak. Bir de yani bir şey, robotları niye yarıştırıyorlar moruk?
2: Yani.
0: Birbirlerine ip çektiriyorlar falan. Baksana insanlar... halter kaldırtan o. Bak şimdi bak, eli ayağı tutmayacak bak. Bak görüyor musun, bak geldi, gel bak bak. Görüyor musun bak ya. Bunların düşmesi falan da çok komik oluyor. Böyle refleksle düşüyormuş gibi sanki. Ben de öncesinde nikahlarının olmadığını düşündüm demiş. Yok canım, hayır.
1: İşte düşünürler yani, haklılar, ben de düşündüm çünkü.
0: Bunca sene nikahsız yaşamışlar diye düşünürler demiş efendim.
1: Ben sordum zaten. Ne bana dedim? Anlatmak istediğiniz bir şey var mı dedim.
0: Ne dediler?
1: Yok, doğru, gerçekten nikahımız var dediler.
0: Gördün mü belgeyi?
1: Gördüm gördüm.
2: Şevval bir çeyrek falan takacak mı acaba?
1: Takmayacağım yani, benim haberim yoktu ki.
0: Pazartesi günü hemen direkt yayına geliyorsun. Kimle takmış bize anlatıyorsun.
1: Tabii ki. Ben şimdi not alacağım. O görev de bende bu arada.
0: Kiminle taktı?
1: Kimle taktı tabii hepsi.
0: Neyse, basitmiş görevin. Kimse bir şey takmaz bence diye düşünüyorum.
1: Takacaklar.
0: Ciddi misin?
1: Tabii ki de ciddiyim. Bizim için çok önemli öyle şeyler. Biz Arnavutuz abi.
0: Ha, tamam canım benim.
2: Olay anlaşıldı zaten ya. Altınları toplayıp tüyecekler.
0: Bence de öyle. O balayı için şey, para top. Pazar günü giderler onlar.
1: İnşallah.
0: Kimle takacak, şey var mı?
1: Şu anda kesin belirli bir şey yok ama bir çeyrek duydum.
0: Kimden?
1: Kuzenimden.
0: Bir yani tane çeyrek.
1: Burak abimin kardeşinden.
0: Bir çeyreğe yapılır mı bu iş? Ya. Yapılan börekler, esmez, çörekler zaten daha fazla tutar.
1: Babam çeyrek istemiyor, dolar istiyor zaten.
0: Dolar mı istiyor?
1: Evet.
2: Yurt dışına kaçacağı için direkt şimdi çevirmesin, direkt doları
0: çekip
2: alıp
0: çekip Instagram'da kaçsın falan paylaşacak mısın bazı şeyleri?
1: İnşallah. Sen. İzin verirlerse. Tabii
0: gözünü seveyim paylaş. Cumartesi telefon elimde, seni şey bekleyeceğim. İzin vermezlerse bile bana gönder.
1: Tamam, sana özelden gönderirim.
0: Paylaşmayacağım kimseyle.
1: Tamam
0: bana gönder. Kameraman kim olacakmış diyor.
1: Ben olurum herhalde, o da.
0: O da sen.
1: Tabii.
0: Her ama her şey sensin.
1: Ben yani gerçekten.
0: Yani her şey sensin. Abi robotlara gülmeyin. İleride Terminator. Abi gülünmeyecek gibi değil ki. Bu robotların hani düşe yazdığım şey var ya, böyle robot düşmek için böyle kendini engelliyor ya, hiç öyle robot gördünüz mü hiç?
1: Evet.
0: O hareketler aynı böyle insaniydi, böyle ayaklar falan böyle oluyor falan böyle. Ben robotlara çok gülüyorum ya. Ben
2: alttaki ya. Başlık gördün değil mi? Hani robotlar savaşa girmeyi kolaylaştırır mı? Yani bunları izledikten sonra gülmekten herhalde kimse savaşamaz.
0: Bunlar daha ilk ama. İnsansı robotlar çıkınca ben...

0: Eve alırım mesela bir tane.
1: Tabii ki biz daha evleneceğiz onlarla.
0: Neyle, robotla?
1: Tabii ki.
0: Hiç, hiç
2: ya sen olmadı. Önce anneni babanı evlendir.
0: Sen önce eve ananı babanı hallet, sonra gel bize. Robotla evlenecekmiş, bak bak.
1: Bence evleneceğiz.
0: Robotlarla.
1: İnsanlar robotlarla kesinlikle evlenecek. Ben mesela üçüncü eşimin robot olacağına inanıyorum.
0: Üçüncü eşinin.
2: İki oldu.
0: İlk iki mesela.
1: Boşayacağım.
0: İkincisi de kurbağa galiba.
1: Onlar insan olacak.
0: Boşayacağım mı?
1: Tabii.
0: Daha evlenmeden boşanmanın şeyini yapan.
2: Geleceğe yani. Falan mı?
0: Evet, aday bile yok değil mi? Aday bile.
1: Daha aday. Adayın adayı bile yok.
0: Adayın adayı bile yok.
1: Hiçbir şey yok orada.
0: Ama ilkini alacaksın, boşayacaksın.
1: Tabii ki.
0: İkinciyi alacaksın, boşayacaksın.
1: Kesin.
0: Ondan sonra şey.
1: Ne ben birine 10 yıl katlanırım, ne biri bana katlanır bence.
0: Allah Allah. Çok. Sen kaçlıydın Şevval?
1: 99.
0: İyi ki 80'lerde doğmuşuz. Aynen. Vallahi iyi ki 80'lerde doğmuşuz. Ben hiç katlanamam yani bu işlere şu an. Sizin döneminiz bak, sizin karşı cins olduğunuz yerde erkek olmak zor, biliyor musun?
1: Hayır, tam tersi. Bence bizim yani yok, hayır. Tam tersi değilmiş.
0: Tam tersi değil kızım, ben sizin karşınızda.
1: Kadın olmak zor bence.
0: Hayır ya, erkek olmak daha zor ya. Vallahi daha zor ya. Bizim
2: robot
0: zamanımız...
2: olmak daha zor ya.
0: Abi robot, baksana şunlara baksana ya, şunlar çok şey değil mi? Bak illa duvara gidip çarpıp içinden geçecek sanki. Ben su ısıtıcısı ile yıldırım nikah kıyarım demiş efendim. Sen önce bir kocayı bul, sonra üçe geç demiştir. Görüyor musun?
1: Çok teşekkür ederim gerçekten.
0: Affedersiniz ama öyle boşarım falan kolay olmuyor. O kadar nafakayı ödeyemezsin demiş efendim. Nafaka dediğiniz
1: ki.
0: Hani Şevval size erkek olarak mı geliyor? O kadar da olmasın ya. Yani. Şevval erkek olarak mı geliyor acaba? Kadın olmak daha zor. Bilemiyorum.
1: Bence de kadın olmak daha zor. Özellikle şu çağda bizim yaşıtlarımızla, yani bir flört için vesaire, kadın olmak daha zor bence.
0: Bence erkek olmak daha zor.
1: Ama erkekler ilişkinin hiçbir yerinde yok ki.
0: Kızım hiçbir şey beğenmiyorsunuz. Bizim zamanımızda bir sinemaya gidiyorduk, çıkıyorduk, hamburger yiyorduk, üstüne tatlı yiyorduk, herkes eve dağılıyordu. Şimdi öyle bir şey yok.
1: Çünkü niye yok? Çünkü erkekler davet etmiyor.
0: Ha, en son bir karşı cinse ne zaman sinemaya gittin?
1: İşte hatırlamıyorum ya. Ki çok oldu.
0: Ya işte Hüseyin, en son bir karşı cinse ne zaman sinemaya gittin?
2: Geçen sene gitmişim.
0: Bak gördün mü, senede bir kere. Bizim zamanımızda sinemaya gitmek hani çıkma teklifi gibiydi. Mesela birine gidip sinemaya gidelim mi dediğin zaman, ha bu çocuk beni seviyor derdin.
1: İşte sevgili oluyormuşsunuz hemen. Hüseyin, şimdi en son mesela bir kadına ne zaman flört ettin?
0: Bak.
1: Merak ettim.
2: Sabah diyormuş.
0: Sabah trafikte göz flörtü.
2: Sabah.
0: Baktı geldi Hüseyin, sevdi. Bu kadar.
1: Hayır, sevgililiğe hiç geçmiyorlar yani. Hep olduğu yerde kalıyorlar.
2: Yok, ben o kafada değilim.
0: Ne, hangi yani, kafadasın sen?
2: Sevgili, ya sevgili olursun ya evlenirsin ya bir şey olur yani, karşı iki tarafta birbirinize bağlanacaksınız.
1: Evet.
2: Yoksa ne ya, adı konmamış ayrılığın, sevdanın.
0: Bu ayna yani. Şarkısı gibi oldu bu da.
2: Tabii.
0: Ama ben bak ciddi söylüyorum vallahi, bak şu an konuşurken çıktı bu tespit ortaya. Hani bizim jenerasyon şey yazsınlar bana. Ben 82 doğumluyum. Bir kızı sinemaya gidelim mi demek, ben seni seviyorum demekti. Ben İnşallah. Senden hoşlanıyorum demekti.
2: İnşallah.
0: Hani ama şimdi günümüzde mesela gidip ne yapıyorsun kız, hadi hafta sonu sinemaya gidelim mi diyebiliyorsun mesela. Ama bizim jenerasyonumuzda gidip merhaba hafta sonu sinema, bunun adı çıkma teklifi. Ben senden hoşlanıyorum, ben seni seviyorum demekti bu.
1: Bana hani, sapıklık gibi gelir ya.
0: Ne zaman, sinemaya davet evet. etme. Ama İyi şey... ki aynı jenerasyonda yaşama. Bunlar var ya, bizi gün yüzü göstermezler. Devamlı jandarmalarda, polislerde, yani ömrümüz giderdi vallahi. Biri gelip seni sinemaya davet etse sapıklık mı oluyor şimdi?
1: İlk buluşma neden sinemada?
0: Allah Allah. Sinemaya yani. Gidelim mi?
2: Ama şu an onun bulunduğu imkanlar, sahip olduğu şeyler, senin zamanın...
0: Hayır, ilk buluşmadan ne var? Karanlıktan mı korkuyorsun? Ne oldu yani?
1: Hayır, daha böyle insan içinde bir yere gitmemiz gerekmiyor mu?
0: Ya
1: gün
0: kızım,
1: ışığında.
0: En çok seyredilen gişe patlaması yapmış filme gideriz. Kalabalık olur, insan içi olur.
1: Yok, bana şey, evine davet etmesiyle aynı gelir ya sinema.
0: Sinema?
1: Evet.
0: Eve davet etmekle aynı.
1: Bence aynı.
0: Sen, sana bir şey söyleyeyim, bir abin olarak söylüyorum bunu.
1: Söyle.
0: Flörtlerini seni nereye çağırıyorsun, önce sen bizle bir değerlen. Sen çok kolay kandırılabilir bir insansın. Yani ben böyle bir şey görmedim. Diyor ki eve çağırmakla aynıydı. Kızım, bizim zamanımızda sinemaya götürmek çok büyük bir şeydi.
1: Ama romantikti sizin zamanınızda. Şu an sinema öyle kullanılmıyor.
0: Hani şöyle söyleyeyim, öpüşmek evlenmekti yani, anladın mı?
1: Tabii ki.
0: Bir dinleyici yazmış da, Sevilay Hanım yazmış, ondan okudum. Ben değil ha, o yazmış. O yazmış yani. Şimdi artık kahve içelim demek sevgililik teklifi anlamına geliyor. Hayır canım,
1: hayır,
0: hiç
1: yani
0: alakası yok.
1: Yok.
0: Hiç, yok hiç ilgisi yok. Kahve içelim, ne hiç tanımadığın birinin bile masasına merhaba ne haber, ne yapıyorsun deyip kahve içiyorsun, gidiyorsun falan filan, bir şeyler oluyor.
2: Canım kahve içmek, çok eskidendi bu yani, kahve bu. İçelim.
1: Bence halay çekmek romantik.
0: Nasıl halay çekmek?
1: Ben

0: Mesela dün Büyükada'daydım. Cumartesi gece sabah 5'te.
1: Halay teklifi mi oldu?
0: Evet. Çok romantikti bence. İkimiz durduk sabah 5 saat.
1: Kim bu? İkiniz kim?
0: İşte bir arkadaşla ben tanımıyorum kendisini.
1: Nasıl tanımıyorsun?
2: Neyi tanımıyorsun?
0: Tanıştık işte orada.
1: Tanımadığın insanla adaya niye gittin kızım?
0: Hayır. Hayır. Biz arkadaşımla oturuyorduk. Yanımıza
1: nerede?
0: Geldi.
1: Adada?
0: Adada.
1: Orada kaldınız?
0: Orada kaldık.
1: Tamam.
0: Yanımıza geldi. Ne yapıyorsunuz? İyi. Sen ne yapıyorsun? İyi. Halay çekeceğiz arkadaşımla. Katılır mısın dedin.
1: He. Naif sinema bileti alıp davet ettiğin sinema sapıklık oluyor. Sabahın 5'inde bunu halaya kaldırmışlar. Hiçbir şey olmuyor.
0: Ama çok böyle şey kültürel bir şey değil mi? Yani ne? O çocuktan bir zarar gelmez bence.
1: Kızım ya Yeşilçam şey Anadolu filmine gidersin. Zarar gelmez mi dedi?
0: Evet.
1: Halaydan dolayı.
2: Yazık kız sana.
1: Çok yazık. Bir şey diyeyim mi? Erkekler çok detaylı düşünüyorsunuz. Aslında hedef bu kadar kolay vurulabiliyor.
2: Evet.
1: Bak çok detaylı düşünüyorsunuz yani. El oğluna bak gelmiş halay demiş. Geldi radyolara konu oldu el alemin herifi.
0: Evet.
1: Şu an.
2: Ya Şevval'in burada savunması da şey çok kültürel değil mi?
1: Evet çok kültürlü gerçekten çok.
0: Çok yöresel bir şey. Şimdi sinema ne? Batı işi.
1: Mesela,
0: ama halay biziz.
1: Atıyorum mesela Hüseyin Antepli mesela. Elinde böyle keseyle gelip mesela dese ki ya şurada beni bir yatırsanıza şöyle dese. Al sana küt Antep'in hamamları işte.
2: Ya hani, sana yani. Gelip şey desem ki mesela gel Antep'in hamamlarını gezdireyim sana.
1: Evet.
0: Harika. Hiç nasıl zarar gelme. Aile çocuğu derim.
1: Gel Antep'in hamamlarını
0: gezdireyim.
1: Hamam Antep'in hamamlarını evet. Gezdireceğim. Sinemaya götüren sapık.
0: Evet.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Antep'in hamamını gezdireceğim diyen.
2: Tabii. Bizdendir. Temiz çocuk.
1: Tabii.
0: Antep'in hamamı bizdendir.
1: Tamam. Sinemada Yeşilçam filmine gidersiniz kızım.
0: Aa, yok artık.
1: Türk filmine gidersiniz.
0: Yeşilçam'a hiç gitmem.
2: Yeşilçam sinemaya.
1: Allah Allah ya. Çok değişik. Vallahi sinemaya götürene sapık diyor. Hamama davet edene diyor ki bizdendir diyor.
2: Mesela sinemada korku filmine gidelim dedim.
0: Ay iyice sapık derim. Ne? Evine çağır daha iyi derim gerçekten yani.
2: Tamam o zaman eve çağır. Böyle şey mi olur canım?
1: Allah Allah.
0: Korku filmi şimdi hanginiz korku filmi izlemek için sinemaya gidiyor?
1: Bizim zamanımızda biz gidiyorduk. Ben Blair Cadısı'nı falan hep sinemada seyrettim ama hiç hatırlamıyorum.
2: Yani yıllardır sinemanın içinde yer alan bir insan olarak Şevval'in yorumlarını sonra bırakmayı düşünüyorum.
0: İşte çok... bırak zaten boş ver.
1: Ya bir şey söyleyeceğim.
0: Farklı yollar var halay gibi.
1: Ciddi söylüyorum. Erkekler hani bizim jenerasyon erkekleri ben söylüyorum. Bizden geçmiş artık da size anlatıyorum. Bak çok detaylı düşünüyorsunuz. Gerek yok demek ki. Değil mi?
0: Tabii ki. Daha bir halaya çağırın bitti.
1: Bir halaydı, bir horondu.
0: Bitti.
1: Bir hamamdı. Bir saunaydı falan. Yani bu kültürel olacaksın yani. Mesela benim olacaksın. Ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim bir abi yazmış birisi. Seni veren Allah'a şükürler olsun. Çok güzelsin çok. Ben güzelden anlarım. Tamam bir ara vereceğiz. Aradan sonra günümüz ilişkilerini masaya yatıracağız. Bekleyin. Geliyorum.

0: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank.

0: doğasında var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
6: İstersen Neon 1.
7: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
8: Umran Oto Ekspertiz. Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel, 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
9: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe.
11: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
12: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
13: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
1: Detaylar Türk Telekom.com.tr'de.

0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: YouTube'da 5 milyardan fazla dinlenmeye ulaşan ve 7'den 70'e herkesin sevgilisi olan Ceviz Adam yepyeni gösterisiyle tiyatro sahnelerinde. Ceviz Adam müzikalinde eğlenceli şarkılar, hareketli danslar, renkli sahne dünyası ve interaktif oyunlarla çocuklar maceranın yalnızca seyircisi değil, aynı zamanda bir parçası oluyor. Hilltown Seyirlik Sahne'de gerçekleşecek bu gösteri 27 Eylül saat 11, saat 13 ve saat 15'te izleyicileriyle buluşacak.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu. Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

Ya var ya şu reklam aralarında neler duyuyorum arkadaşlar ya. Hani kimlerle çalışıyoruz, neler duyuyor bu kulaklar ya. Vallahi billahi bak neler duyuyoruz. Gitmiş sabah saat 5'te adada hiç tanımadığı insanlarla halay çekmiş. Bir de bunu video çekmiş, gelmiş bana seyrettiriyor ya. Sonra diyor ki sinemaya çağırmak bana göre diyor sapıklık oluyor artık diyor. Ne yapıyorlarsa artık. Sinema dediğin. Şimdi düşün yani yeni Örümcek Adam çekilmiş 1,5 milyar dolara. Ya. Allah Allah. Erkek olmak her çağda zor. Düşünsene ilk çağdasın. Akşama kadar aslan seni kovalamış, sen geyik yakalamaya çalışmışsın. Türlü badire atlatmışsın. Akşam eve geliyorsun, ay şu taş kanepe yata yata belim kolum ağrıdı. Sana yemek yapmadım falan. O tarihlerde bence yoktur öyle bir şey.

0: Tamam, bir saat başı arası mı veriyoruz Yusucan?
1: Yes, saat başı arası.
0: Tamam, bir ara, aradan sonra ilişkileri masaya yatıralım bakalım.
1: Yatıralım.
0: Tamam. Evet, bir saat başı arası, sonra geliyoruz. Hadi bakalım.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
3: Reklam.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: atamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival. Pilot'in Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Pilot'in Eylül sayısı tüm bayilerde.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda. Nablus yenilgisi. Derin tehdit. Balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Japan Dilegno ile zamansız çıktık. Lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
6: bak. En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
7: Reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.

0: Saat 17. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama sigorta.
0: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 5. dalga operasyon gerçekleştirildi. 20 ilde 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Para transferi yapılan şirketlerin gerçek ticari faaliyetlerinin tespitine yönelik inceleme başlatıldı. Gazeteci Veys Ateş hakkında 40 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edildi. Veys Ateş geçtiğimiz yıl uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin dosya yıllar sonra yeniden açıldı. 11 cezaevi görevlisi hakkında adli işlem başlatıldı. 10 kişi gözaltına alınırken FETÖ firarisi bir şüphelinin yurt dışında olduğu kaydedildi. Kayseri merkezli Beşvil'de 89 eyleme karıştıkları öne sürülen Şirinler suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 32 şüpheli adliyeye sevk edildi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarındaki gemi kazasının ardından arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü

düştüğünü söyledi. TCG Işın yakıt ikmali amacıyla görev bölgesinden ayrıldı diyen Üstel, çalışmaların durdurulması söz konusu değil dedi. Geminin batması sonucu 14 kişi ölürken 14 kişi halen kayıp. Adalet Bakanı Akın Gürlek süresiz nafaka konusunda tarih verdi. Bakan Gürlek boşanma davalarıyla nafaka düzenlemesinin Ekim ayında gündeme geleceğini söyledi. İstanbul Tuzla'da iş sağlığı doktoru psikolojik rahatsızlıkları olan bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan doktor hastaneye kaldırılırken kaçan saldırgan intihara teşebbüs ettiği sırada yakalandı. İstanbul'da 8 yıldır aranan firari hükümlü Tuğrul Başar kadın kılığında yakalandı. Başar'ın kız kardeşinin kimliğini kullandığı belirlendi. Yargıtay yıllık izinler için önemli bir karar verdi. Buna göre işçinin talebi ve rızasıyla 10 günden kısa sürelerle kullanılan yıllık izinlerin tek başına haklı fesih nedeni oluşturmayacağına hükmedildi.

0: Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Evet, yeni saatte devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Hüsü burada mısın?
1: Buradayım.
0: Şeboy burada mısın?
2: Buradayım.
0: Tamam. Şimdi mesela şöyle bir şey yapsak. Atıyorum mesela.
2: Ne yapalım?
0: Kendi dönemimden de örnek veremiyorum ya. Hani şimdi ne desek bizi fişleyecek bizi yani. Baksana sinemaya çağırmaya o çok uygunsuz bir şey. Sapıklık falan filan dediler yani. Başka mesela atıyorum. Dedim tamam. Ki mesela ben dedim ki ne haber, iyi işte hafta sonu işim var mı? Yok. Bir şeyler yapalım mı hafta sonu? Yani olabilir, ne yapalım? İşte hafta sonu sahilde buluşalım, kayalarda oturalım.
2: Nerede?
0: Kayalarda. Hani oturduğu yerin bir önemi var yani.
2: Tabii ki ya, kaya ne?
0: Tam banklarda oturalım mesela.
2: Ya çok şey bir teklif değil mi?
0: Ne?
2: Yani ya böyle hiç param yok. Hani.
0: Hayır canım, oraya şey mesela 200 bin euroluk arabayla gidilecek falan. İstiyorsan ruhsatı da göstereyim yani. Kimin olduğunu da bak yani.
2: Ya şey gibi bence mesela.
0: Hiç para mı? Bir şey diyeyim yani, karşı cinse para olduğunu belli mi etmek lazım?
2: Hayır ama böyle daha düşünülmüş bir ilk buluşma daha güzel olmaz mı? Yani mesela bu şey gibi değil mi? Normal bir erkek arkadaşına kanka akşam sahilde oturalım mı?
0: İle şimdi bir dakika şey değil mi? Dur bir dakika Hüseyin.
1: Evet.
0: Bir karşı cinsle yakınlaşıyor, muhabbetim var, tamam mı? Hafta sonu bir yere davet edeceğim. Et bakalım, bir değerlendirelim.
2: Tamam aynen.
0: Et bakalım, bir hafta sonu bir davet et bakalım.
1: Mesaj mı, arayayım mı?
0: Oğlum.
2: Onu da bize sorma
0: yani,
2: ya.
0: Yani ne yaparsın onu söyle.
1: Senin istediğinden bahsediyorum.
0: Oğlum öyle biri var, bu ikram zannetti. Tabii. Öyle biri yok oğlum. Bu ikram da hakikaten ikram zannetti bu yani. Oğlum karşı cins, tamam mı? Karşı cins. Hafta sonu buluşacak.

0: Şimdi bir plan yap bakayım. Biz tamam. Bunu bir değerlendirelim.
1: Tamam.
0: Evet, yap bakayım bir plan.
1: Yaptım yani, çok basit.
0: Bize de anlat istersen.
1: Tamam. Cumartesi günü akşam gidelim bir kahve içelim.
0: Cumartesi günü akşam gidelim yani, bir kahve içelim.
1: İşin yoksa şey yaparız işte, otururuz.
0: Ama çok kahve. Fakir işi değil mi bu?
1: Hayır. Bence çok yerinde bir iş.
0: Kahve içelim.
1: Kahve içeceksin.
2: Gayet güzel bence.
0: Yani, bu mu yani?
2: Ama akşam dedin değil mi? Dur bir dakika, onu atlamayacağım.
1: Akşam mı üstü. Dedin?
2: Heh, tamam, o zaman olur.
1: Yani güneş daha var. Daha güneş batmamış. Yani eğer kahve biter, sohbet ilerlerse bir şeyler mi atıştırsak da olabilir.
2: Tamam.
1: Ondan sonra ya yemek de iyi gitti. Gel şurada bir yerde oturup bir kahve daha mı içsek olabilir?
2: Başka bir şey diyecekti ama döndürdü.
0: Peşki, ben peşki dedim. Konuşamıyorum ha. Kendi programımda konuk olmaya devam ediyorum sevgili dinleyenler.
1: Yani karşılıklı enerjiye bağlı bir durum.
0: Şu mesela nasıl? Hüseyin sen de bunu dinle. Şevval sen de bunu dinle.
2: Tamam.
0: Mesela ben çok dağ bayır orman gezmeyi seven bir adamım.
2: Evet.
0: Dedim ki mesela hafta sonu ya ben hafta sonu Kaz Dağları'na gideceğim. Gel seni de alayım, beraber gidelim.
2: Yok artık. İlk buluşma için mi?
0: Ya ilk değil, konuşuyoruz, tanışıyoruz, muhabbet. Yani flörtöz mü diyorlar ha? Ona flörtözümüz yani. ne derler ona?
1: Flörtöz.
0: Yani
1: date. İlk date'e çık. Yani şu az önce ben date planı yaptım.
0: Gel seninle çıkak mıkak.
2: Öyle. Hayır bak şöyle soracağım, tamam
0: mesela
2: mı?
0: Kaz Dağları'na gidiyoruz mesela.
2: Ama daha önceden buluştunuz.
0: Buluşmadık da konuştuk ama yürümüşüm yani mesela. Ne haber, çok güzelsin, çok hoşlanıyorum senden falan filan. Bunlar
1: mi yürüdünüz?
0: Kız da mesela onlara bana gülücük göndermiş hep. İşte ne kadar güzelsin filan, gülücük göndermiş. Çok güzel bir hatunsun, gülücük göndermiş. Ne güzel ya, seni görünce her yer cennet kokuyor filan diye gülücük göndermiş bunlara. Sonra demişim ki işte ya hafta sonu planın yoksa ben Kaz Dağları'na gidiyorum, gelir misin demişim mesela.
2: Yok hayır. Direkt ya, hayır.
0: Bu yani kötü bir tek. Hayır kızım, ne alakası var? Kaz Dağları'nda gezmeye gidiyoruz.
2: Ya öyle de yani.
1: Kaz Dağları serindir abi, olmaz orası.
0: Belgrad'a gidelim.
1: Olmaz.
0: Ya bir iki yeşillik görelim filan.
1: Tamam yani yeşillik.
0: Vallahi mi olmaz mı? Sen erkek olarak olmaz mı diyorsun?
1: Olmaz abi.
0: Bak, yani keşke bir karşı cins olsa. Bak yemin ederim şunların karşısında konuşurken ürküyorum, yanlış anlaşılacağım diye, ama beni dinleyici biliyordur, anlıyordur beni. Ya keşke öyle bir karşı cins olsa da gel hafta sonu ormana gidelim, kamp yapalım dese ben.
2: Şimdi onu soracaktım. Sana dense ne derdin?
0: Giderim.
2: Ciddi misin? İlk evet. defa göreceksin o insanı ve kamp yapacaksın beraber.
0: Ya ilk defa göreceğim ama ilk defa konuşmayacağım.
2: Ama görmekle konuşmak çok başka şimdi.
0: Ya evet. Ne olabilir, ben ormana gidiyorum. Ya sabahın 5'inde tanımadığın adamlarla halay çekmişim. Bana ormanda ne yapabilirler ya? Allah
1: şimdi
0: aşkına.
1: Ben burada Şevval'e katılıyorum. Kamptır, şehir dışıdır. Bir mesafedir, daha bir kahve bile içmemişsin, Instagram'dan atıyorum bir ay boyunca konuşmuşsun.
0: Evet.
1: Yani bir eylem değil, o eylem olacaksa kahve olur ilk başta, çay olur, çorba olur, yemek olur yani.
2: Evet.
1: Kamptır, Kaz Dağları'dır, orman, Belgrad yani.
0: Şimdi
2: o üçüncü ay.
0: Gözüm bak, bir de üçüncü ay mı?
2: Evet.
0: Ya ne işim olur benim sizle ya.
1: Ya şimdi kampa gidiyorsun.
0: Ben nasıl? Var ya çok uç nokta, ben o zaman imkansız hayatlar yaşamışım gençler.
2: O zaman bir şey soracağım sana.
0: Sor.
2: Şu mantıklı gelecek mi? Tamam.
0: Sor.
2: İşte ormanları boş verelim. Hı. İlk buluşmada tatile gitmek. Sence tamam mı?
0: Bu bizim jenerasyon için yani cevap vermek istemiyorum ben buna. Buna dinleyici cevap versin ama bizim jenerasyon versin. Ne olur. İlk buluşmada diyor tatile gitmek diyor. Bak ben
2: kamp yapmakla farkı ne?
0: Bak ben şöyle şeyler hatırlıyorum. Kız ailesiyle tatile gidiyor. Çocuk ona yakın bir yerden yer ayırtıyor. O da tatile gidiyor. Gündüzleri beraber geçiriyorlar. Denize menize falan filan giriyorlar. Çocuk onların sitesine kaçak giriyor. Bir çocuk boş ver kim olduğunu. Çocuk onların tatil sitesine, hani yazına kaçak giriyor. Beraber denize giriyorlar. Gün boyu beraberler. Akşam olunca kız evinde ailesiyle, çocuk kalacağı yerde falan. Bu çok...
2: Bu çok okey.
0: Çok romantik bir şey değil
2: çok
0: mi bu?
2: Çok romantik bu.
0: Değil
2: ya
0: mi?
2: Ya bu ayrı ha. Ama bunu ilk buluşmada yine yapmamalısın. Şimdi olay orada bir kelimeyle başlıyor, ilk.
0: Hı.
2: Şimdi ilk olunca bunların hiçbiri mübah değil.
0: Bak
2: ama
0: biri yazmış diyor ki bir dakika.
2: Ay, tamam.
0: Serdar senin bu yaşa kadar neden bekar kaldığın belli oldu. Efendim kendi eşinizle ilgilenin lütfen. Ben de lütfen kendi eşinizle ilgilenin. Yani tatile gitmek tabii ki ilkinde tatile gitmek. Ben de bir ürkerim yani.
2: Kampla farkı ne?
0: Kampla farkı kamp ne bileyim işte dağ bayır orman çadır filan. Ben zaten gidiyorum ya ben. Yanımda gelebilir.
2: Bence daha kötü biliyor musun kamp?
0: Yine mi fakir işi?
2: Hayır. Aksine o da çok bence güzel bir etkinlik ama hı. Yani kamp yine bence daha masum kalmıyor. Yani tatil daha masum kalıyor yine.
0: Allah Allah.
2: Ayrı oda tutarsın. İnsanlar vardır. Kalabalık. Şimdi kampı nerede yapacağız?
0: Kampı
2: Issız
0: nerede
2: bir yapacağız? Yerde.
0: Kaz Dağları, Belgrad Ormanı.
2: Yani.
0: Istıranca Dağları filan. Tamam, peki başka bir şey.
2: Tamam.
0: Başka bir şey. Arıyorum mesela, diyor ne yapıyorsun? İyi. Cumartesi günü mesela diyorum ki, cumartesi günü benim çekimim

0: Pilot dönemini bitirdim.
1: Niye? 10.30'da çağırdı diye mi?
0: Sürekli gece çağırıyor. Yani saat 10.30, 9. Hani hiç gündüz göremedim. Gün ışığında nasıl gözüktüğüne dair bir fikrim yok.
1: Ben var ya Hüseyin, ben bu kadar çevreyi, şans eseri ya, ben hep gece 12'den sonra müsaitim oğlum ya.
0: Evet.
1: Allah razı olsun, benim çevrem de hiç kırmadı ama beni yani hiç. He, yıllardır anlatıyorum yayında. En başlarda yalan yok. Sapık gibi davrandılar en başlarda. Ama başladığım 2-3 sene sonra baktılar, dediler ki lan çocuk zaten her gün 1'e kadar yayında, gerçekten 1'den sonra müsait olabiliyor dediler. O çıtayı kırdım ben.
0: Şimdi mesela senin kız arkadaşların senin 12'de buluşmanı kabul ediyorlar mıydı? Yani sen 12 kız arkadaş, bak arkadaş demiyorum.
1: Beni tanıyorsa tabii ki ediyor canım.
0: Ama şey demiyor mu ya, cumartesi pazar şeye mi girdi?
1: Beni herkes,
0: bavula mı girdi, beni herkes, çuvala mı girdi?
1: Beni herkes tanır, ben iş varsa iş, yoksa ben uyurum yani gündüz uyanınca.
0: Oho, olmaz öyle.
1: Nasıl olmaz?
0: Çok çabasız.
1: Çok neysiz?
0: Çabasız.
1: Çabasız mı?
0: Evet.
1: Çabaya ne gerek var? İki gönül bir olunca saatler sabah olur ya.
0: Öyle bir şey yok ya.
1: O var var. Mesela balık tutmaya götürse seni.
0: Aa, çok güzel.
1: Balık tutmaya.
0: Ama açılacak mıyız tekneyle?
1: İlk buluşmada.
0: Nerede tutuyoruz?
1: Tekneyle açıldınız açık denizlere.
0: Yok artık ya.
1: Hani geri dönüşü yok yani, anladın mı? Hüseyin, ilk buluşmada balık tutmaya götürür müsün karşı cinsi?
2: Ben kendim gitmem balık tutmaya. Niye
1: gitmem? Oğlum ilk buluşma, kendinle niye buluşuyorsun? Paranoyak mısın zaten?
2: Hayır.
1: Şizofreni misin
2: balık
1: sen?
2: Balık tutan birisi olmadığım için bekle. İkimiz de bekle yani.
1: Peki Şevval.
0: Efendim.
1: Seni akşam karşı cins evden almaya geldi.
0: Tamam.
1: Motorla mı almaya gelsin, arabayla mı almaya gelsin?
0: Bak o hiç fark etmez.
1: Nasıl fark etmez?
0: Hiç. Yani motor da severim, araba da severim. Ben kendim de giderim.
1: Otobüs.
0: O da olur, hiç o fark olur. Etmez. Buluşma aracı benim için hiç önemli değil.
1: Hiçbir sıkıntı yok
0: hiç.
1: Yani. Anladım.
2: Buluşma yeri önemli onun için.
1: Buluşma yeri önemli.
0: Kesinlikle. Açık denizler değil, orman değil.
1: Sahilde takılsanız mesela, açık denizde sahilde. Aşağı 5-10 metre öteye atsalar çapayı mesela, orada takılsanız. Hani atlasan yüzsen kurtulursun, bir şey yok.
0: Ha, o zaman olur.
1: Olur mu?
0: Olur.
1: Anladım.
2: Senin ama mekanların organik. İşte balık tutmak, Kaz Dağları, Belgrad, orman, yeşillik.
1: Ya tamam, başka şeyler söyleyeyim.
0: Ne var? Korkuyorum artık.
1: Tamam başka şeyler. Mesela dedim ki ne yapıyorsun? İyi. Hafta sonu benimle gelmek ister misin? Nereye? Ya İstanbul Park'ta bir yarış etkinliği var. Ben de araba kullanacağım. Yanımda oturursun.
0: Çok güzel.
1: Olur mu?
0: Kesinlikle.
2: Yanımda oturursun derken co-pilot olarak mı yoksa?
1: Yardımcı olmasına gerek yok. O heyecanı yaşaması
2: yarışçı
1: yeterli.
2: Yarışçı olarak mı?
1: Ama tatlım, ben bunu daha önce denedim. Sonra da arabanın içine kusuyorsunuz be.
0: Yok, ben kusmam. Ben çok isterim hatta.
1: Şevval, ben neler gördüm. Anladın mı? Hani ben neler gördüm. Arabanın içine kusuyorsunuz dediğim doğru bu arada. Bu abartı değil.
0: Gerçi ne yapıyorsun? Döndürüyor musun arabayı?
1: Hani gelirken şey diyor. Benim abim rallici ya, biz alışıyoruz falan deyip de mesela oradan direkt serum takılanları falan biliyorum ben. Anladın? Tamam, peki gittiğin yer şey mi? Çok önemli mi?
0: İnsan, bak benim için önemli olan şey ne biliyor musun? Hı. İnsanlara açık bir yer olması. İkimizin baş başa kalmaması.
1: Niye kızım, kendinden mi bu korku, karşı taraftan mı?
0: Kimin ne olduğu belli değil şu an İstanbul'da.
1: Bravo.
0: Doğru değil mi?
1: Doğru, bir kadın olarak doğru. Ben bilinçli sonuna kadar aynı fikirdeyim.
0: Şimdi korkarım. Hele Instagram'dan tanıştıysan, mesela yüz yüze tanışmış olsaydık daha esnek olabilirdim.
1: Hı.
0: Ama Instagram'dan, sosyal mecralardan tanışsam çok daha dikkatli olurum.
1: Hı. Anladım. Hüseyin.
2: Evet.
1: Şu zamana kadar ilk buluşmada en absürt nerede buluştunuz? En böyle yani.
2: Luna Park. Buluş.
1: Luna Park.
2: Evet.
1: Çok güzel bence Luna Park'ta buluşmak.
0: Gayet.
1: Gayet güzel. Dönme dolapla kaçıracak halin yok kızım.
2: Ama yani kızın boyun fıtığı varmış. Ben ne bileyim bunu diskoya bindirirken söylemedi ki.
1: Sen mesela en absürt nerede buluştun?
0: Onu düşünüyorum. Benim öyle bir şeyim yok ya. Hiç. Ben var. Stüdyoda buluşmuştum.
1: Stüdyoda?
0: Evet. Bir arkadaşımızın stüdyosu vardı.
1: Ben televizyon programında buluştum.
0: Yok artık.
1: İlk buluşma. Hani bana dedi ki ne yapacaksın falan. Dedim ki çalışıyorum dedim. Ha, görüşür müyüz bugün dedi. Ta ama yılların görüş dedim, işten sonra kaçta çıkıyorsun dedi. Dedim ki işte canlı yayın. Ne yayını ya dedi. Dedim televizyon programı. Aa, ne yap, kameraman mısın dedi. Yok dedim, diyemedim de ben direkt. Yok dedim, nedir ne değildir. Geldi stüdyoya geldi. Ama ertesi gün ayrıldık tabii.
0: Neden?
1: Efendim?
0: Neden?
1: Kameraman istiyordu kız. Ertesi gün ayrıldık ya. Ara mı vereceğiz?
2: Ara vereceğiz.
1: Tamam dur, aradan sonra şey, hani ilk buluşmada nereye gidilebilir konuşacağız, tamam mı?
0: Anlaştık.
1: Tamam, ilk buluşmada nereye gidilebilir konuşacağız. Bekleyin bakalım. Vereyim mi ara?
2: Verelim.
1: Tamam, şarkı veriyorum.

0: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
1: Türkiye best modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: da var. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
6: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
7: Otorapor, Oto Ekspertiz.
8: Bu alemde kendini bileceksin. Güzel yaşamayı seçeceksin.
0: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
9: Velcare'de yaşamayı seveceksin.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
12: Mondium'a bak. Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
1: Detaylar turktelekom.com.tr'de.
5: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

Tabi yaz bitti. Her pazartesi birinin tatili bitmiş oluyor. Her pazartesi birinin tatili bitmiş oluyor. Okullara çok az kaldı. Koşturmacalar daha da fazlalaşmaya başladı sevgili dinleyenler. Gün koşturmacası içerisinde ödemeleri, alacakları, onları bunları takip etmek oldukça zaman alıyor. Neyse ki hayatınızda artık Vakıfbank Vinov var. Ödeme ve tahsilatlar Vinov'la 7/24 dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleşiyor. Mesela işletmenizin mal veya hizmet alımından doğan ödemeleri Vinov iş yeriyle vadeli veya vadesiz kolayca ödeyebiliyor. Alacaklarınızı vadesinden önce tahsil edebiliyorsunuz. Vinov eczacıları da unutmadı. Kullanıma hazır limitten sıfır komisyonlu post cihazına kadar birçok ayrıcalık Vinov eczada. Kısacası ticaretten eğitime, sağlıktan alışverişe, onlarca sektörde ödeme ve tahsilatlar artık Vinov güvencesinde. Detaylı bilgi www.vakıfbank.com.tr'de sevgili dinleyenler.

0: Ablanın hayalindeki tanışma bence şey. Merhaba ben çekici, bu da çekicim falan diye böyle. Hani Thor mor inecek böyle. Zuh, merhaba Şevval. Ben gök gürültüsü tanrısı. Ya da ne bileyim birine uranyum falan bulaşacak böyle. Sinirlenince falan yeşile dönecek, maviye dönecek. Süper kahramanlardan kimi seviyorsun en fazla?
1: Ben Batman'i severim.
0: Sana göre bu dedim. Batman mi?
1: Kesinlikle.
0: Hiçbir özelliği yok, sadece zengin biliyorsun.
1: Hayır, bir de yakışıklı.
0: Kimlerin oynadığına? Hangi Batman'i seversin?
1: Ben şeyi seviyorum.
0: Ben Affleck.
1: Neydi o adamın adı? Hayır hayır.
0: Christian Bale.
1: Evet. Evet kesinlikle.
0: Christian Bale tabii. Ben de onu seviyorum.
1: Bence çok tatlı bir adam.
0: Zaten Nolan'ın çekmiş olduğu Batman koleksiyonu bir başka. Değil mi? Kesinlikle. Nolan yapmıştı onu değil mi?
1: Evet. Evet
0: o Joker'i Joker'i. Evet Nolan yapmıştı. Annesiyle babasının nikah tazelemesine Şevval'i dinledikten sonra şaşırmıyorum yazmış birisi. Şaşırmıyorum yazmış. Ben nişanlıyken yemeğe çıkmıştık. Babam aradı. Ne işin var o adamın yanında? Dön eve dedi. Ne tatili kamp falan. 20 yıl önce iyi yayınlar demiş efendim. Peki. Ben teklifimi yaparım. Gelirse ne ala, gelmezse başka birine, o da gelmezse başka birine. Koskoca tatil. Bak görüyor musun? Bir de böyle.
1: İşte böyleleri çoğaldı şu an.
0: İşte ben,
2: ama bir çaba yok.
0: Ben buna katılmıyorum.
2: Olmaz. Şey yok.
0: Bu sevgili dinleyenim, özür dilerim. Kim yazdı bunu bilmiyorum. İsim gözükmüyor burada. Yani aynı fikirde olmak zorunda değiliz. Ben katılmıyorum.
1: Ben de katılmıyorum.
0: Ben hiç öyle katılmıyorum.
2: Ben
0: yani çok büyük risk. Tatile tanımadığın bir karşı cinsle gitmek çok büyük risk. Çünkü
1: evet,
0: çeneyle yiyebilir seni. Evet.
1: Ya hırsız olabilir.
0: Buranın havuzu çok kötü. Buranın dedesi. Ya o bile razıyım. Hani çene olmasa mı hırsız olmasın? Hırsız olsun konuşmasın.
1: Sen ama çok konuşan kişi sevmiyorsun.
0: Ben,
1: değil mi? Daha böyle sen konuşmayı mı seviyorsun?
0: Yok moruk, ben kendimle konuşmuyorum ki. Yani ya, ben evet, kendimle doğru konuşmuyorum ki ben. Dışarıda da böyle. Ben
1: ne yapıyorsunuz buluşunca? Bakışıyor musunuz?
0: Ben profesyonelim. Ben parasız konuşmuyorum ben.
1: Ya yok artık. Ya, hoşlandığın bir kadınla ilk buluşmada bakışıyor musun? Ne yapıyorsun?
0: Yok.
1: Çok konuşsa seni rahatsız ediyor.
0: Yok.
1: Konuşmasa rahatsız ediyor.
0: Ha, çok,
1: ne olacak?
0: Çok konuş.

0: konuşsa değil, boş konuşsa.
1: He, o başka.
0: İdrak sesi çok güzel. He.
2: Ya genellikle mesela konular üzerinden ilerliyorsunuz?
0: Kim, ben de mi? Ben,
2: sizin
0: ben,
2: kuşaktan bahsediyorum.
0: Ben iyi bir dinleyiciyim moruk. İlla bir yerden yakalarım.
2: Ama yani burada radyocu karşıda dinleyici olmaz.
0: Ama yerde. Şimdi ama öyle, ben şimdi iyi bir dinleyiciyim mesela. Yani geçer otururuz, o hangi konuda konuşursa konuşsun, bilgi sahibi olmasam bile edebilecek 3-5 cümleye sahibim yapmış olduğum programdan ve dinleyicilerimden dolayı.
2: Tamam ama...
0: Hani neyle alakalı konuş, kutup ayılarıyla alakalı konuşsun, anlatırım bir şey. Ne bileyim işte atom parçalanmasa sen laboratuvarı desin, nerede olduğunu söyleyeyim falan, anladın mı?
2: Ya sıkıcı konular ama yani. İki
0: hayır, ne isterse işte ya. Ne ister mesela, atıyorum eyeliner desin, aa evet biliyorum derim.
1: Astroloji?
0: Oje desin, astroloji de biliyorum tabii canım. İşte. Ama bak biliyorum şey... karşı yani manitayı tavlayacak kadar, öyle çok büyük bir bilgi sahibi değilim yani. Hani mesela herkesin bildiğinin bir tık üstü biliyorumdur, o da dinleyiciden dolayı.
1: Şu an aranan kan olduğunu farkında mısın?
0: Kim, ben mi?
1: Evet, kadınlar tam olarak Serdar abi gibi insanları sevmiyormuş.
2: Kadınlar Serdar arıyor.
1: Öyle ya.
0: Yıllarca böyle yediler beni diyeceğim ama. İşte onun için çok pahalıyım ben. Ben işte onun için çok pahalıyım ben. Anladın mı? Öyle her tezgahta yokum filan.
1: Bir erkekten beklenilecek bütün şeyleri saydın, biliyor musun?
0: Siparişle geliyorum filan. Öyle evet. Çok. Hani git sor beni mesela, elimizde yok. Ama...
1: Şimdi mesela sen birisi senden ayrılsa çabalarsın da. Peşinde de koşarsın bence.
0: Kim, ben mi?
1: İlişkinin peşinde koşarsın.
0: Benden niye ayrılsın ki bir insan? Ben yani neden benden ayrılabilir ki? Neden benden biraz, ayrılsın evet. Ki mesela? Abi, Hüseyin biz... benden neden ayrıl? Ben yani ben kovarım o ayrı. Hüseyin benden neden ayrılsın ki mesela?
2: Gecesi yok.
0: Niye ayrılasın benden?
2: Kızın gecesi yok, olabilir. Yani.
0: Neyi yok? Yani.
2: Gece çalışıyor ya.
0: E tam beni bulduğunda böyle de, ben Allah aşkına yani beni gündüz şehir hatlarında bulmadın ki. Anladın, beni orada bulmadın ki beni. Beni nerede buldun belli. Yani ben burada gecesi gündüzü yok. Yok.
2: Gündüzü var canım, gecesi yok.
0: Bulduğunda da yoktu. Şimdi de yok. Ne olmuş, benden niye ayrılasın? Gecesi gündüzü yok. Onun için yani.
1: Sana tek bir sebep söyleyebilirim.
0: Söyle.
1: Şimdi peşinde çok kadın var.
0: Kimin?
1: Senin.
0: İşte böyle zannetmeleri beni çok üzüyor, biliyor musun?
2: Şevval tehlikeli gidiyor şu
1: güvenemem,
2: an.
1: Güvenemem. Hayır,
0: beni böyle zannetmeleri çok üzüyor. Çok kadın var ya, çok kadın. Onun için her gece eve git, duvara bak. Ama peşinde çok kadın, ama her gece duvarla böyle. Ne haber? İyi baba, çay koyayım mı? Koy abiciğim.
2: Herkesin zannettiği.
0: Evde devamlı iki tane çay bardağı yıkıyorum ama hep bir tanesi kirleniyor Şevval, biliyor musun?
1: Ya ağlarım ya, yapma.
0: Ya.
2: İşte böyle
0: bak,
2: tavlıyorlar.
0: Bak psikoloji de biliyor, terbiyesiz. Evet, dur bakayım. Mesela seni birisi terk etse Şevval, evet. Seni birisi terk etse peşinden evet. Koşar mısın?
1: Evet.
0: Ciddi misin?
1: Yalvarırım.
0: Aa.
1: Evet.
0: Niye?
1: Hiç çekinmem ben böyle şeylere. Ben ayrılamıyorum kimseden.
0: Hemen direkt barışırsın, sonra sen mi terk edersin?
1: Yok, terk etmem. Barışırım.
0: Barışırsın, ne yaparsın sonra?
1: Devam ederiz o ayrılana kadar. Sonra tekrar yalvarırım.
0: Sonra tekrar yalvarırsın.
1: Tabii. Bak ben bunu yaşadım. Gerçekten birisinin kapısının önüne gidip yalvardım.
0: Kanka bu kız iyi değil. Bu iyi ha, değil.
2: Kafamı bunu... şu mikrofona falan vuracağım artık.
0: Hayır bu vurma, iyi değil. Vurma. Bu şimdi annesinin babasının mutlu gününde yapmayalım. Önce bir anası babası evlensin, sonra anasıyla babasıyla konuşalım bunun biz ciddi olarak. Bu kız iyi değil. Bu kız bu mantaliteyle 3 tane kocayı nasıl bulacak zaten? Bir de o var yani.
2: Robot mu zaten?
0: Yok
1: çünkü
0: yani.
1: Robot ama...
0: Onun icadını bekliyor değil mi onun? Allah Allah. Fuardan alacak üçüncüyü.
2: Fuara gidip seçecek orada.
0: Bu güzelmiş ya. Bu güzelmiş. Ama 10 santim kısasını verin bana. He?
1: Seven çabalar.
0: Yani tamam, çabalar da ne bileyim. Sen ne burcuydun?
1: Ben başağım.
0: Sen nasıl başaksın kızım?
1: Takıntılıyım.
0: Tamam işte, ruh hastası.
1: Ruh hastası.
0: Diye yaptılar işte, görüyor musun? Yaptılar. Evet, yoksa hiç öyle bir şey yok.
2: İnanılmaz
0: Hüseyin,
2: ya efendim.
0: Biri seni terk etse peşinden koşar mısın?
2: Şöyle ilk birkaç gün niye terk ettiğini, suç bende bir sıkıntım var, suçlu muyum neyim, onu bulurum. Hı-hı. Eğer gerçekten benim bir payım varsa koşarım. Ama bir payım yok, başka durumlar söz konusuysa. Yolu açık olsun yani.
0: Ben de mesela olmaz, en fazla yayın saatine kadar düşünürüm. Ondan sonra Serdar trafikte birini yapması lazım, biliyorsun.
2: Bu çok iddialı.
0: Ama öyle yani, bu hani en büyük aşk acısı bir sonrakini bulana kadardır.
1: Hayır
0: arkadaşlar.
1: Ya lütfen. Bunu ya aşkı öyle. Böyle indirgemeyelim.
0: Kardeşim gidin istediğiniz hayat yaşayın, benimkine müdahale etmeyin ya.
2: Aşk
0: Allah
2: bu
0: Allah.
2: Kadar basit değil ama ya, lütfen.
1: Tabii ki daha kompleks bir şey.
0: Ney?
1: Aşk.
0: Aşk mı?
1: Evet. Ya daha böyle çaba göstermesi gereken, daha düşünülesi.
0: Onlar filmlerde oluyor.
1: Daha tutkuludur aşk.
0: Onlar filmlerde oluyor, filmlerde
2: ya.
0: Oluyor.
2: Aşk böyle her an her şeyi yapabilirsin ya.
1: Evet, tutkuların seni ele geçiriyor.
0: Manyak mısınız evladım siz?

0: Mantık işi değil.
1: Siz gerçekten siz ruh hastası mısınız evladım siz? Yani nasıl böyle o zaman bütün aşıklar evi hepsi delirmiş o zaman öyle mi sizin anlattığınıza göre?
2: Tabii ki.
1: Hiç akıllı yani, adam yok yani etrafımızda.
0: Mantığını çok kullanmıyorsun ya işte öyle değil mi şey var
2: evet,
0: yani.
2: Evet kesinlikle ben yani sıfır mantıkla hareket ediyorum. Adam bana masa ol dese masa olurum o sırada.
1: Masa ol dese masa mı olursun?
0: Ben masa olmam bu arada.
1: Ben de olmam canım.
0: Ben başka bir şey olayım ama masa
1: sen masa olacaksın olayım? Adam üstünde başka bir şey yiyecek Şevval.
2: Ama belki.
1: Yani evet masa ol diyeceğim masa olacak gelecek başka bir şey yiyecek senin üstünde. Niye yesin ki yani?
2: Aşk çünkü.
1: Nasıl aşk?
0: Aşk yeri geldiğinde masa olabilmektir diyor
2: kesinlikle.
0: Yani.
1: Gençler yanlış konuşuyorsunuz. Size şu an kaderin karmanın yaptığı bir şey bir şarkıyla cevap veriyorum. Vallahi ben elimle atmadım. Tamam mı? Hazır
2: tamam,
1: mısınız?
2: Tamam hazırım.
1: Bak.
3: Aşka yürek gerek ama
1: net. Net.
0: Tamam işte aşka yürek gerek. Mantık
1: ha, ne yürek gerek? Biri diyor masa biri diyor MDF. Ya, ne anlatıyorsunuz bana?
0: Zaten yürek var. Yani. Masa şey masa nereden çıktı ya şey bak.
1: Aşka yürek Allah Allah ya.
0: Şarkıyı sen bize mi yolluyorsun?
1: Listede vardı oğlum sen attın.
0: Tamam ben attım da yani bize şey gönderip bir şey mi demek istiyorsun?
1: Yo aşka yürek gerek diyor işte.
0: Masa gerek değil yani.
1: Ekru yazmış Ekru. Yenge yazmış. Kaderciğim seni destekliyorum artık. Kızı da delirttiniz. Kader kim? Ekru Allah aşkına bak. Kader kim Ekru? Serdarciğim be yazmış. Ekru bir ki kader kim? Serdar benim tamam da Ekru yani ben... Kızı da delirttiniz. Ekru ne diyor bunlar? İnşallah benimle aynı fikirdedir. Destekliyorum dediğin inşallah benimdir.
2: Bence bize katılır.
1: Kim?
2: Ekru abla.
1: Ekru bizim jenerasyon. Bence size şu an gülüyordur.
2: Ama kadınlar katılır benim dediklerime. Biz aşkta öyleyiz.
1: Ya kadınlar senin dediğine katılıyorlarsa erkeklerle ne işi var kardeşim?
2: İşte ben de bunu sorguluyorum. Ne işimiz var bizim sizinle ya?
0: Ne diyorsun ya?
1: Ya bırak zaten bununla ne işi var erkeklerin? Boş ver ya.
2: Çok ayıp.
1: Boş ver ya.
0: Ben burada sana destek veriyorum, sen burada bana yaptığına bakıyorsun. Yaranı sarıp acını dindiremem.
1: Bak bana ben acınınla kendisi. Sesli yazdırırken yanlış yazdım ya. Seni destekliyorum Serdar tabii ki. Gerek yok abi demiş. Evet ya görüyor musun? Görüyor musun? Bizim jenerasyon. Ne yapamıyorsun?
2: Bence bizim jenerasyon o zaman çok sevgiyle mi büyüttüler acaba da biz sürekli sevgi vermeye çalışıyoruz.
1: Yazık günah sen bu bir saattir anlattığın şeyleri sevgi mi zaten? Kız paranoyak olmuş iyice.
2: Neyi benim anlattıklarım?
1: Boş ver.
0: Yani biz başka şeyden konuşmuyoruz ya. Biz aslında 3 kişi burada ortak aşktan, güzellikten bahsetmiyor muyduk yani?
1: Abi ben tamamen başka bir şeyden konuşuyorum ben şu an. Resmen şey uzaylı kaldım yanınızda. Hiç ilgim alakam yok sizle benim
0: mesela
1: yani.
0: Mesela ben şu an kendimi düşünüyorum. Aşk, sevgi, mutluluk bunlar benim temam.
1: Kim?
2: Tamam. Benim tamam. De öyle. Tamam.
1: Bunlar senin teman.
0: Tamam. Serdar abin de öyle.
1: Ana bir şey söyleyeceğim.
2: Ama Serdar abi duygusal yaklaşmıyor çünkü.
1: Şimdi bir dakika dur bir şey söyleyeceğim. Aleminin Kral Radyosu'nda çalışıyorsun. İki erkek bekar yaşıyorsunuz evde. Ama teman aç, mutluluk benim.
0: Tamam ne olsun.
1: Yımırtakırsın bana falan. Bunlar mı yani?
0: Hayat bu değil mi zaten ya?
1: Efendim?
0: Hayat bu değil mi?
2: Evet.
1: Tanımasak var ya oğlum çok ikiniz de var ya çok tehlikeli insanlarsın.
2: Bak, ama o duygusal.
1: Lan şurada reklam arasında bir saattir neler anlatıyorsunuz bana terbiyesizler. Niye tribünler oynuyorsunuz? Anlatayım mı bana anlattı? Seni bana anlattığını anlatayım mı?
2: Hayır hayır.
1: Senin
2: hayır.
1: Anlattıklarını anlatayım
0: ben
1: mı?
0: Ben de anlatmışım ya.
1: He, geceleri falan. Terbiyesizler. Allah Allah. Yok yok. Bunlara uymayın. Sevgili dinleyenler. Yayınlarda bazen ters köşe böyle mantık yapılabiliyor. Hani illa doğru şeyleri anlatıp bunları yapın dememize lüzum yok. Yanlış şeyleri gösterip bunları yapmayın dememiz de lazım. Aha işte.
2: İki örnek.
1: Aha işte. Ya rica ediyorum yayına bağlar mısınız beni? Bu konu hakkında böyle ama ben sabah televizyon programı değilim ki ben şimdi yani sizi. Ama şimdi şey diye Şevval'in köyünden birisi bağlandı. Evet buyurun filan diye. Bu, o değiliz ki ama biz yani. Ara mı vereceğiz şarkından
0: ara
1: sonra?
0: Ara veriyoruz.
1: Ara tamam. Dur bakayım verebiliyor muyuz diye bakıyorum da. Evet verebiliyormuş. Ara veriyoruz.

0: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
1: Türkiye best modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
9: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
10: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
12: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.

0: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
3: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.

0: temizlik doğasında var.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
3: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
4: Reklam.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Bu bir reklamdır.
8: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar.

0: sürekli yağmurlu ve kapalı bir havaya sahip olan İngiltere'de bile Türkiye'den çok daha fazla güneş enerjisi santrali bulunduğunu biliyor muydunuz? Lütfen enerjimizi boşa harcamayalım. Gücünüze güneşle güç katın. Enerjiniz her daim yanınızda olsun. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.
2: Bizim kaderimiz. Ufak ufak vedaya yaklaşıyoruz ama yine de tempoyu düşürmüyoruz. Hani bu sıcakta, bu trafikte tempoyu yüksek tutmak için ekstra bir enerji, ferahlık şart. O da nedir sevgili arkadaşlar? Bizdeki şart. Sarıyer kola. Bu. Formül belli. Sarıyer kola. Açıyorsun, asitli, buz gibi serinliği, tıs sesiyle zaten ortamın modu bir anda değişiyor. Müziğin ritmiyle Sarıyer kolanın serinliği, bizim programa akışkanlığı yan yana gelince keyifli bir hava eser. Bizden bir tat lazım bize diyenler, akşam arkadaş ortamını toplayanlar, Sarıyer kolaları önden dolaba atın, gerisini dert etmeyin. Şimdi ritmi biraz daha arttırıyoruz. Sıradaki parça Sarıyer kola ferahlığında gelsin. O da Lara, Adam Gibi Adam. Bu bizim çocukların duyurusu mu?
3: Evet.
2: Bakayım. Neredeymiş? Kafa açan uzman 10 Eylül Perşembe Ankara neymiş efendim, yok, Merkez Ankara AVM'de sizlerle buluşuyor. Merkez Ankara AVM'de söyleşi var 10 Eylül Perşembe, değil mi? Evet. Yayın saati de 16:40. Fatih Yıldırım'la Umut Bezgin canlı yayın öncesinde Merkez Ankara sahnesinde. Ben demin Ankara dedim değil mi? Adana demedim.
4: Hayır, Ankara dedin.
2: Aman bir an şaşırdım. Merkez Ankara sahnesinde dinleyiciyle bir araya gelecek. Moderatör eşliğinde gerçekleşecek 40 dakikalık buluşmada programcılar ve dinleyiciler arasında samimi ve eğlenceli bir sohbet ortamı oluşturacak. Canlı yayın tarihi de 10 Eylül Perşembe saat 18.20. 18.20. Kafa açan uzman 10 Eylül Perşembe günü 18.20 saatleri arasında Merkez Ankara'dan 2 saatlik özel bir canlı yayınla sizlere seslenecek. Çocukları yalnız bırakmayınız sevgili dinleyenler. Ankara'da 10 Eylül Perşembe. Ya bu Perşembe oluyor değil mi? 3 gün sonra.
4: Evet.
2: Değil mi? Evet. Perşembe günü Ankara'da bizim çocukları yalnız bırakmayınız sevgili dinleyenler. Dur bakayım neymiş? Ben ilk buluşmada sanayiye götürdüm, şu an nişanlıyız.
4: Olur. Lahmacun, sanayi, hepsi olur.
3: Sanayi tostu.
4: Aa çok iyi. Çok kritik bir şey söyledi.
2: Kim?
4: Üso.
2: Ne dedi?
4: Sanayi tostu dedi.
2: Onu ben yıllardır diyorum, o böyle büyük makine var ya böyle hani kirpas, yağ,
3: evet,
2: falan.
3: O.
2: Lezzeti, lezzet o veriyor zaten galiba değil
4: zaten
2: mi?
4: Zaten rivayete göre şöyle bir şey varmış.
2: Nasıl bir şey?
4: Birlikte sanayi tostu yiyen insanlar evlenirmiş. Biliyor muydunuz bunu?
2: Bunu rivayet, şu an uydurdun.
3: Kaportacı Mahmut Usta'nın rivayetini.
2: Yok bunu şu an uydurdun yani bunu. Bunu şu an uydurdun yani. Baban sanayici midir nedir? Şu an uydurdun.

0: Abi ben de Başak Burcu erkeğim. Yapı gereği karşı tarafa fazla değer verip kendine değer vermemek huyumuz demiş efendim.
1: Ah be kardeşim. Aynı.
0: Sen ne burcu erkeğiydin Hüseyin?
2: Akrep.
0: Akrep burcu erkeğisiniz.
1: Başak'la akrep de çok uyumlu bu arada.
2: Allah Allah.
1: Evet.
0: Allah Allah.
1: Çok uyumlu. Balık'la Başak da çok uyumlu. Biz şu an üçümüz çok uyumluyuz.
0: Ben ikinizle de yayın harici çok yanıma yanaşmayın benim. Çok yanaşmayın. Benden uzak durun. Hani mesela şimdi yayın bitecek ya. Evet. Ben şimdi aşağı falan ineceğim. Gelmeyin benim yanıma.
1: Neden ya?
0: Gelmeyin. Allah Allah.
1: Geleceğiz değil mi Hüseyin?
0: Şoklardayım ben. Yok, istemiyorum ben. İlk buluşmada muhallebici. Muhallebi yemek ne kadar naif bir şey değil mi? Muhallebi.
1: Çok güzel. Adı da çok güzel değil mi? Muhallebi. O da naif.
0: Muhallebi.
1: Evet. O da eskiden güzel. De yapıyorlarmış bunu bu arada.
2: Bu arada pastane bence çok duygusal bir yer ya.
0: Pastanede buluşmak.
2: Pastanede buluşmak. Muhallebi, sütlaç, kazandibi neyse artık.
0: Pastane kalmadı ki oğlum hiç.
2: Var böyle eski mahallelerde.

0: şeyler.
1: Kalma, onlarda sadece şey var, sulandırılmış limonata var artık.
2: Evet.
1: Onlarda hiç öyle gideyim pasta yiyeyim filan. Yok.
2: Ice yani. Latte yok yani.
0: Vardır ya. Canım İstanbul'da yok mu hiç bir tane ya?
1: Oğlum ben limonata içen kız hiç görmedim. Okulda bile görmedim ben.
0: Nasıl ya, şey var?
2: Ben severim biliyor musun?
1: Ya en son ne zaman bir date'e çıktın da ben limonata alayım dedin?
2: İşte en son ne zaman date'e çıktın başka bir soru olsun. Date'le limonatayı bir tutmayalım. Çünkü date'e çıktın, çok uzun zaman önce çıktım. Ama limonatayı 2 gün önce içtim.
1: Ya normalde içersin, bizim aşağıda yakışıklıktan da içiyoruz biz.
2: Evet doğru.
1: Hani buluşmaya çıktın mesela, ne içersin? Limonata alayım der misin bunu?
2: Yok, çok demem.
1: Ne anlatıyorsun bir saattir?
2: Ice latte. Aşk dediğin
1: laftır derler. Bu şarkılar niye böyle, gençler hep böyle aşklı meşkli bugün?
0: Özel seçtim.
1: Sen mi seçtin?
0: Evet.
1: Listeyi sen yaptın.
0: Evet.
1: Anladım.
0: Bir şey.
1: Tamam. Yarın bizim listeyi Şevval mi yapsa?
2: Yapıyor.
0: Yapsın.
1: Ha?
0: Yapsın.
1: O mu yapsa Hüseyin?
2: İşte... Biz biraz rap dinleyelim.
1: Hani sen de bir gör Hüseyin yani. Anlatmak mı olmuyor? Görmen lazım Hüseyin yani. Remix Hüseyin ya. Gece bir çalıyoruz var ya, yemin ederim Tiesto'yum ben. Vallahi bak bir çalıyoruz.
2: David Guetta.
0: Ben seçtiğim şarkıların gayet güzel olduğunu düşünüyorum.
1: Ben kötü demiyorum ki Hüseyin. Evinde yine çal dinle.
0: Evde farklı şeyler dinle. Evde dinlediklerini burada çalamam.
1: Date'de limonata içen kızla evlenilir abi demiş efendim.
2: Ya yeni şeyler türettiler. Ben de ne yoksa onunla evlenilir, farkında mısın?
1: Yani. Hüseyin ilk buluşmaya gittin, ne içersin?
0: Kahve işte.
1: Kahve.
0: Evet.
1: Ne ama öyle kuru kuru kahve dersen kız içinden şey de, ay ne kadar bilgisi.
0: Amerikano içerim.
1: Amerikano.
0: Evet sade.
1: Değil ama. Mi? Hem ağza güzel oturur, ne içer? Amerikano. Hem böyle kültürlü gibi gösteriyor
0: flat
1: değil mi?
0: Flat white olabilir.
1: Hoppa! Yemin Hüseyin.
0: Cold brew olabilir yaz.
1: Date'e çıktın, ne içersin?
2: Ben çay tea latte içerim herhalde.
1: Bak. Akarı yok, kokarı yok, riski yok, bir şey yok. Ne içersin? Latte. Bitti.
2: Bitti.
1: Bitti, bu kadar latte.
0: Çay tea latte'yi ben sonradan içerim.
1: Gençler gözümün önünde sistemden bir şey gitti şu an.
2: Ah.
1: Vallahi bir şey gitti. Ben de aynısını dedim içime, ah dedim ama gözümün önünde gitti yani bir şey.

0: karşında. Evet hanımlar beyler, mevzu biter. Biz ufaktan ufaktan gider. Şebboy uğra bize ara sıra.
1: Uğrarım.
0: Tamam, görüşürüz.
1: Görüşürüz.
0: Hüseyin uğra bize, ara sıra uğra bize. Bak yine şurası kırmızı oldu falan, gitti bir şeyler ama bilmiyorum yani. Hanımlar beyler, ben Deniz Serdar Gökalp. Akşam saat 10'a kadar kendinize iyi bakın. Az sonra Fatih Yıldırım seslenecek size. Akşam saat 10'da Serdar yayındayla karşınızda olacağız bir daha. Akşam 10'a kadar radyonuz Alem FM. Sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com. Ben Deniz, her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Sevgili dinleyenler, Serdar Gökalp. Akşam saat 10'a kadar kendinize iyi bakın. Ondan sonrası bende. 10'da görüşürüz. Haydi eyvallah.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar Trafik'teyi sundu.
2: Sadece en iyiler. Alem Efendi. Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi.
3: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
6: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
7: Getir, bir mutluluk getir. Biz yeni sevdik, lekeleri sildik, uyguna geldik. Doğa.
8: Temizlik doğasında var.
9: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kasko

0: daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
6: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
7: İstersen Neon 1.
8: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
9: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
10: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
11: Bize huzur lazım.
12: Selam, ben Piraye.
13: Ben de Rutkay.
12: Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
14: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
15: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. Saat 18. Bu bir reklamdır.
3: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
4: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
3: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
4: Allah'tan.
3: Sigortadan hallederiz.
4: Sigortadan halledemeyiz.
3: Niye halledemeyiz?
4: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
3: Ama?
5: Ama dememek için ama sigorta.
6: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
7: Amili kadın basketbol takımımız grubundaki son maçında Porto Rico'ya 75-71 mağlup oldu ve Dünya Kupası'na veda etti. Trendyol Süper Lig'in 4. haftası bugün oynanacak. Çaykur Rizespor, Alanya Spor ve Göztepe Gaziantep FK maçlarıyla tamamlanacak. Maçlar saat 20'de başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde sezon heyecanı yarın başlıyor. Turnuvadaki temsilcilerimizden Galatasaray, çarşamba günü deplasmanda Portekiz'in Sporting takımına konuk olacak. Fenerbahçe ise perşembe günü sahasında İtalyan ekibi Roma'yı ağırlayacak.
6: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
8: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
7: BIST 100 endeksi 14.152 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 43 kuruş, euro 56 lira 36 kuruştan işlem görüyor.
8: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
6: Halkbank. Alem FM yol durumu.
7: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 20 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 14 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 39 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 1 dakika.
6: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
7: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.500, yarım altın 22.333, çeyrek altın 11.177, gram altın ise 6.846 liradan alıcı buluyor.
6: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
7: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul 27, Ankara ve Kayseri 25, İzmir 34, Antalya ve Adana 37, Trabzon 23, Erzurum 20 ve Diyarbakır 33 derece.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
8: Parafla'nın katkılarıyla.
10: Güzellikler dünyası.
6: Parafla Portekiz Braga'dayız. Braga, Portekiz'in kuzeyinde yer alan ve ülkenin en eski şehirlerinden biri olarak bilinen önemli bir kültür merkezidir. Tarihi kiliseleri, meydanları ve etkileyici mimarisiyle ziyaretçilerine Portekiz'in geçmişini yakından tanıma fırsatı sunar. Tarihi mirasının yanı sıra üniversiteleri sayesinde canlı ve genç bir atmosfere sahip olan Braga, gelenekle modern yaşamı bir araya getirir.
8: Parafla'nın katkılarıyla.
10: Güzellikler dünyası.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sunar.
1: Bunu böyle adam edebilirsek, edecek, edemezsek yapacak bir şey yok.

0: akşamlar sevgili dinleyenler, saygılar. Bir akşam şovu daha başlar. Alem FM'de. Şevocum, keyfiniz yerindeydi, dinledim Serdar'ınla beraber.
1: Evet.

0: Evet. Aşk mı konuşuyordunuz?
1: Aşk, ilişkiler, Serdar evet. abinin garip
0: lokasyonları. Serdar işte garip. Garip garip şeyler konuşuyorlardı. Kıymetli dinleyiciler, garip garip şeylerin konuşulmadığı radyo programı başlıyor. Saygılar, sevgiler. Uzun bir aradan sonra tekrar bir akşam yayını. Şükürler olsun Rabbuma. Ekip olarak keyfimiz yerinde, gıcırız efendim. Gayet iyiyiz. Umarım sizler de iyisiniz. Heyran yazanlar var. Sağ ol, heyran. Şarkıdan gaza geldi galiba. Yaralara heyran. Sağ olun efendim. Biz de size heyran. Trafik çizgisini ortadan kaldıran program. Canımsınız, abartmayın. Herkese yazıyorsunuz biliyorum. Serdar'a bile yazıyorsunuz. Artık inanmıyorum. Eskiden yazıyordunuz, inanıyorduk. Şimdi artık inanmıyorum. Çünkü dinliyorum yani. Girken dinliyorum çünkü. Herkes geldiyse bir işaret versin. Şevom kuzum, seni de özledim. Bak bak bak bak. Ay, bak fanlar oluşmuş valla. Müzik üstadı olarak sana sorayım. Yapay zekayla yapılan müzikler müzik piyasasını kirletiyor mu yoksa katkı sağlıyor mu? Valla ben yapay zekanın taraftarıyım. İnsanlar böyle yeni şeyleri kabullenmezler. Cep telefonu da ilk çıktığında ulan kim kullanacak bunu demişler. Araba ilk çıktığın zaman iyi yaptın da bunu ne olacak? Elektrik ya, elektrik ilk bulunduğunda aşağılamışlar biliyor musunuz? Saçmalama ya Allah aşkına ya, Tesla bunu kim kullanacak ya? Edison Allah aşkına nerede işimize yarayacak demişler. İnsanlar yeni şeylere kapalılar, kabul etmezler. Hemen hele bizim toplumda hiç kabul edilmez. Biraz zaman ister yani. İnternet ilk çıktığında yapılan eleştirileri, yorumları biliyor musunuz? Bununla ilgili çok ciddi makaleler var. Evet insanın...
1: İyi ki ciddiye alınmamış.
0: İyi ki ciddiye alın. Lan bunu bulduk ama bunu... Bunu bu şekilde adam edebilirsek edeceğiz, edemezsek. O yüzden yani yapay zeka, normal zeka. Yani çünkü normal zekanın ürünlerini de dinledik yıllarca. Çok da dinlenecek şeyler değil yani, onu ben size söyleyeyim. Ama çok müthiş bir panik var ya böyle şarkıcılarda. Şarkıcı tayfasında acayip bir panik var. Yapay zekanın içinde gizli frekanslar var. Dinlemeyin, kulağınızı bozuyor. Bilmiyorum, en son Murat Dalkılıç galiba bununla ilgili bir açıklama yapmıştı. Öyle tahmin ediyorum. Öyle hatırlıyorum daha doğrusu. Ama bundan kaçmanın alemi yok. Bu o gidiyor işte, bu gemi yürüyor, yüzüyor. Bu gemiye binenler, buna adapte olanlar hem bunu iyi kullanıyorlar. Hem bu teknolojiden bir şeyler öğreniyorlar falan. Biz radyo olarak iyi müzik veya kötü müzik diye iyi müziği ikiye ayırıyoruz. Onun haricinde yapay müzik, gerçek müzik, şöyle müzik... Evet, söylem olarak bunu kullanıyoruz. Fakat anlaşılsın diye yapıyoruz. Yoksa müzik iki türlü, iyi müzik, kötü müzik. Bu kadar, gerisinin bir önemi yok yani. Hafta içi her gün dinle, 18'den 20'ye çok meşhurdur şakalarım Fatih Yıldırım. Kentonç hoş geldin. Ayvalık'tan selamlar. İyi yayın. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. İyi yayın deyince şey aklıma geldi. Hayırlı yolculuk lafını ilk duyduğum zaman çok şaşırmıştım. Hayırlı yolculuk, Allah Allah, ne demek ya hayırlı yolculuk? İçten içte böyle Allah Allah, hayırlı yolculuklar değil midir ya bunun, evet, doğrusu değil mi? Hayırlı yolculuklar.
1: Evet.
0: Hayırlı yolculuk, hayırlı yolculuk. Sonra bir şiirde denk geldim. Aynı anda birden fazla yolculuk yapamadığı için hayırlı yolculuk, iyi yolculuk denir demişti. Aa, demiştim. İyi yolculuklar denmez her gidene. Herkes o yolun taraftarı olmayabilir gibi bir ifade geçiyordu. Galiba Yılmaz Erdoğan'ın Bu Yol Nereye Gider diye bir şiiri var. Orada geçiyordu diye tahmin ediyorum. Sonra da anladım ki doğru söylüyor o zaman. Evet tamam, iyi yayın. Çünkü iyi bir yayın, tane yayın yaptığımız tane için iyi yayın. Haklı, doğru.
1: Çok derin bir bakış açısı.
0: Boğazlarım ağrıyor demek gibi bir şey yazıyor. Kaç tane boğazım var kardeşim diyor yani. Birazdan mevzu. Akşamın mevzusu. Telefonlar. Show devam eder. Birazdan selam çekeceğiz birilerine.
1: Evet.

0: Müziğin dehası bilen. Yürü be!
1: Ya dinleyiciniz şey demiş olabilir mi? Yani iyi yayın, hani güzel yayın, beğendim anlamında. Hani... Dönmem olabilir.

0: Şeval, bu düğün meselesi nedir ya? Herkes yazmış düğün düğün düğün. Ne bu be? Kaçırdığım ya, bir şey mi var benim?
1: Annemle babam evleniyor tekrar.
0: Ne?
1: Annemle babam tekrar evleniyor. Ama evliler.
0: Lan, gerçekten mi?
1: Evet. 12 Eylül cumartesi
0: düğün
1: günü.
0: Düğün mü tazeliyorlar? Bizde böyle bir şey vardır. Düğün tazeleme diye bir şey vardır ama tabii, şakası vardır bunun. Gerçeğini bilmiyorum.
1: Ben size gruba atacağım zaten davetiye.
0: Davetiye.
1: Tabii tabii.
0: Para mı lazım sizinkilere? Niye böyle bir şey yapıyorlar?
1: Ben sebebi de anlamadım ama Allah çok Allah ciddiyiz.
0: Kaç yıllık evliler? 30 yıllık var mı?
1: 28
0: yıldır. Koca 28 yılın üstüne. Ama nereden parayı vurabiliriz? Aşkım banka mı soyalım? Yok yok, banka soymayalım. Biz yeniden evlenelim. Çünkü direkt evlenmemek isteme de olacak bu.
1: İsteme olacak.
0: Olsun. Senden istesinler bence.
1: Benden istemeyeceklermiş.
0: Kimden istiyorlar?
1: İşte ben o kısmı bilmiyorum. Ama isteyecek kişiyi çok iyi biliyorum.
0: Bir şey söyleyeyim, bu kurgu mu yoksa gerçekten evleniyorlar?
1: Evet.
0: Allah Allah, güzel.
1: Bak,
0: hanım dinliyor musun hanım? Bizim 3. yıl 4. yılda patatalım bir tane vallahi.
1: Bence
0: güzel olur.
1: İyi. Hem gerçekten getirisi yüksek. Çeyrek takacakları duydum.
0: Abi zaten yatırımda 2 tane ekonomistler de bunu çok söylüyorlar. Ya arsa alacaksın ya evleneceksin diyorlar. Başka da bir 3. bir yatırım seçeneği yok, onu söyleyeyim.
1: Hele altın, bir de evini kurmuşsan. Şimdi sıfırdan evlenmek, evet, çok getirisi olmuyor. Borcun oluyor, harcın oluyor ama şimdi biz sıfırda değiliz. Artı
0: düğün ne zaman düğün?
1: 12 Eylül.
0: Ha, tarih de almışlar yani. Salonda mı?
1: Yok. Normalde bir yer tutacaklardı.
0: Nerede peki? Kır düğün mü?
1: Şöyle, normalde bir yer tutacaklardı. Anlaşamadılar. Herhalde Eylül çok yoğun. Bir türlü anlaşamadılar. Evde yapacaklar maalesef.
0: Hadi bakalım, hayırlı olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çocuk düşünüyorlar mı?
1: Yani...

0: düğün meselesine geleceğim ama bu kızcağız ben tatildeyken durup durup zırpırt çöp, ama ben bunu başta bütün arkadaşlarımıza söylüyorum. Bizde çalışma stili 7-24 kuralına dayalıdır. Yani 7-24 esastır bizde. Biz öyle çalışıyoruz. Aklımıza bir şaka gelir, birbirimize yazarız.
1: Evet.
0: Bir yerde bir şarkı dinler, gönderir. Bu ekipteki bütün arkadaşlarımız, Serdar hariç, çünkü kendisi öğlen 3'e kadar uyuduğu için. Onun uyanık olduğu vakitlerde biz uyuyoruz. Bizim uyuduğumuz vakitlerde o uyanık oluyor. Tabii yayın saatleriyle ilgili bir şey. Serdar hariç ekip komple böyle. 7-24 kuralına dayalı çalışma stilimiz. Şimdi bu kız tatil boyunca bana bindiği taksilerden fotoğraf gönderiyor. Abi Alem FM dinliyorlar. İsmini aldım, selam çakal. Şimdi yayıncılıkla ilgili ilk tecrübesi bizim Şevo'nun.
1: Evet.
0: Doğal olarak çok böyle şeyler onu çok heyecanlandırıyor, mutlu, iyi hissettiriyor. Bu güzel bir şey. İnsanı taze tutar, canlı tutar yani. Bu iyi bir şeydir. Ben mutlu oluyorum. Ve muhabbetleri de ben de köpürtüyorum. Öyle mi, selam söyle, nereliymiş, çocuğu var mı? Bütün detayları alıyorum filan. Bütün böyle. Şimdi WhatsApp'ı açtım. WhatsApp'ta 47 tane. Kızım sen bu kadar taksiye nereden, nasıl biniyorsun? Bu kadar parayı sen ne kazanıyorsun? Sen ek iş yapıyor musun? Bu kadar taksiye nasıl biniyorsun? Ya da
1: ben
0: bedava mı biniyorsun?
1: Taksideyim.
0: Tamam, sürekli taksidesin de sana artık bir araba mı alsak? Bu kadar para.
1: Ama çok iyi oluyor benim için. Şimdi biniyorum taksiye, bakıyorum müzik dinliyor.
0: Ne dinliyor? Ha,
1: nereden dinliyorsunuz? Hı, öyle mi? Neden Alem FM dinlemiyorsunuz?
0: Ha, dinlemeyene denk geldi.
1: Tabii ki de denk geldi.
0: Ama böyle şeyleri yayında söylemiyoruz. Herkes dinliyormuş gibi anlatacağız bunu.
1: Geçen gün
0: bunu öğren
1: şey
0: artık
1: oldu.
0: Bunları ya.
1: Geçen gün şöyle bir şey oldu. Artık o kadar çok sohbet ettik ki bana böyle yaptı. Biliyor musun dedi, bu hayattaki en güzel frekans 89.2.
0: Adamımsın deseydi. Şimdi isimler var elinde galiba, birkaç tane, onlara bir selam çak.
1: Şöyle.
0: Hepsine de aynı saati vermiş.
1: Evet.
0: Demiş ki şu an Fatih abi tatilde, dönüşte pazartesi 6'yı 10 geçe size selam çakacağız demiş hepsine, evet, galiba.

0: Bir Turan abiyle tanıştım.
1: Turan abi seni çok sevdik be.
0: Dünyanın en tatlı insanlarından birisi.
1: Para kendisi... almadı belli. Para aldı mı? Aldı.
0: Biraz azalmış olabilir. Bir sus payı olabilir bende.
1: Tamam.
0: Turan abiyle tanıştım. Dedi ki sadece bana değil dedi.

0: mi?
1: Tabii.
0: Burcu Hanım taksi şoförü mü?
1: Eşi.
0: He, eşinin şoförü.
1: Evet, tamam. Onlar sizi çok seviyorlarmış. Defne özellikle çok seviyormuş sabah yayınlarını. Var onlar da selam.
0: Bir tane daha var galiba. Istedi. Bir de Amerika'daki dayısına selam söyleyecek galiba.
1: Bir tane bakalım. Daha var, Necat Bey. Necat Bey'le de evet iletişime geçtik. Video da çektik hatta.
0: Ne diyorsun?
1: Umut abiye video yolladık.
0: Çocuklar bunlardan para alın. Öyle bedava video yok. Bazen dinleyicilerimiz sağ olsunlar böyle mail atıyorlar, iletişime geçiyorlar filan. Diyor ki işte eşim sizi çok seviyor diyor. Ona bir hediye olarak sizin videonuzu göstermek istiyorum diyor filan. Sağ olsunlar geliyor ve biz de videoları çekiyoruz, gönderiyoruz. Hakikaten böyle kırdığımız dinleyici yoktur. Hani ya yapamayız ha, hiç hatırlamıyorum ben, yaptık yani. Sonra bir baktı ki oğlum böyle bir şirket varmış, biliyor musunuz? Ünlüleri çatısında toplamış, doğum günü videosu çekiyormuş parayla. Vallahi billahi biraz...
1: Tam benlik bir iş değil mi bu?
0: 10 numara iş. O gün yayında bize anlattık bunu, dedi ki böyle bir iş o gün bugün gelmiyor, biliyor musunuz? Mail gelmiyor kimseden. Arkadaşlar biz para almıyoruz ya. Gönüllü yapıyoruz ya.
1: Evet.
0: Hanımlar beyler, burası Alem FM. Memleketin en alem radyosunda Alem FM personeli Fatih Yıldırım yayınını sunuyor. Şimdi mevzuyu verelim. Bu akşamın mevzusunu. Hazırsanız Rafetçiğim'den sonra.

0: Teşekkürler Rafiçiğime, ben mevzuyu verdim. Bu akşamın mevzusu nokta nokta nokta oluyorsa anlayın ki mutluyum. Nokta nokta nokta yapıyorsam anlayın ki sinirliyim. İki tane seçeneğiniz var bu akşamki mevzuyla ilgili. Anlayın ki mutluyum, anlayın ki sinirliyim. İkisine de katılabilirsiniz, birinden birini de tercih edebilirsiniz efendim. Ne olunca mutlu olduğunuzu anlarız. Ya da ne olunca sinirli olduğunuzu anlarız. Mevzu bu. Ben hemen kendimden örnek vereyim. Benim babaannem, dedem de öyleydi. Yani baba tarafından dedem. Şimdi babaanne, anneanne ayrılıyor da dede deyince nerenin dedesi? O anlaşılmıyor. Abi mutluyken mutlaka televizyondan, telefondan bir yerden müzik açar oynarım. Saçma sapan. Girişteki şarkı var da Yaradan O Kurban. Mesela onu bugün mutlu bir anımda açıp evde oynadığım anda Şevval'e dedim ki bununla giriyoruz bugün diye. Mutlu olduğum anda böyle telefonumdan bir yerden bir müzik açar oynarım. Halay çekerim, bisiklet oynarım, bir şey yaparım yani. Mutlu olduğum anda anla ki oynuyorsam anla ki mutluyum. Şevval'e da soralım bakalım. Hangisine cevap vereceksin?
1: Ben anlayın mutluya ki... cevap vereceğim. Anlayın çünkü ki sinirlenmiyorum.
0: Mutluyum. Süle bakayım.
1: Ben bir evde, eve gidince yani ya da arkadaşım hadi bir Türk kahvesi yap da içelim ya diyor, tam mutluyum.
0: Güzel cevap. Aferin kız. Efendim kısa bir ara, aradan sonra mevzu.

0: Konu anlaşılsın diye bir iki örnek verdik. Bu şey gibi düşün bunu. Hani ilkokulda hocamız soruyu sorardı. Bir örnek yapardı ya tahta.
1: Evet.
0: Onun gibi. Anlayın ki mutluyum, anlayın ki sinirliyim. Bakalım neler gelecek. 536-901-8902 Alem FM WhatsApp hattıdır. Reklamlardan sonra show devam eder. Ayrılmayın.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
6: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB.
8: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
11: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
8: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.

0: çay makinesi deyince vatan.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
2: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Okul alışverişinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında Kulinart PP kapak A4 80 yaprak çizgili ve kareli defter çeşitleri 29 lira 50 kuruşa. Brickbag çift gözlü kalem çantası 134 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belkeer'den DHA içeren omega 3 ailesi. Belkeer. İlk o güvencesiyle.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs, üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
5: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
6: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
7: Hakan'ın mesajını okuyayım. Diyor ki yüzüme söylenmiş yalan şuydu diyor, ya da en son duyduğum yalan. İstanbul'dan bir kap duruyorum, 1 saat 15 dakikaya Ankara'dayım. Demiş ki süreyi de küsuratlı veriyor ki yalan desteklensin. Ya bunlar niye böyle Hakan, bu tipler ya? Peki kim söyledi bu yalanı yüzüne en son? Dayıoğlu mu?
8: Ben sana yalan söylemeyeyim. Yeri geliyor ben de söylüyorum abi bu yalanı.
2: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: ya şu şarkının sonundaki Hadi'nin sesi düşmüş ya. Çok üzülüyorum ya. Hadi. Gel kurtar beni bu yollardan. Hadi. Teşekkür ederiz Kıraç. Abi sabah da Kıraç çalmıştı, şimdi de diyor. Kıraç'a bir şey oldu zannettim demiş. Allah korusun. Allah uzun ömür versin inşallah. Kıraç niye çalıyoruz? Çünkü biz de ilk programın girişinde konuştuk yani iyi müzik kötü müzik diye. Ülkede iyi müzik yapan kaç kişi var Allah aşkına? Kıraç çalmayacağız. Kimi çalacağız? Efendim nokta nokta nokta oluyorsa anla ki mutluyum. Nokta nokta nokta oluyorsa anla ki sinirliyim. Bu akşamın mevzudur. Satış hedefleri tutarsa anla ki mutluyum. En çok gelen cevaplardan bir tanesi efendim. Saçlarımla oynuyorsam anlayın ki sıkılmışımdır ve mutsuzumdur diyen hanımlarımızın sayısı 1 milyonu bulmak üzere neredeyse. 900 bin civarında. Evet efendim. Bir rock gecesi daha mı yapsak? Yapacağız, geldi çünkü. Rock gecesi bizim ritüellerimizden, bilmeyenler için söyleyelim. Yıl içinde böyle bir defa ya da iki yılda veren en kötü ihtimalle rock gecesi yaparız. Yine bir rock gecemiz inceden geldi. Yapacağız, yapacağız. Kocam eve gelirken karpuz alıyorum demek için ararsa bilin ki mutluyum. Bu senenin karpuzları ne güzeldi be. Yedik yedik doymadık ama şunu fark ettim. Geçen yıllarda bir karpuz gurusu olarak. Geçen yıllarda çekirdeksiz karpuzu kötüleyenler. Ama çekirdek karpuz mu olur? Yani hormonlu kardeşim olur. O kadar çok vardı ki bu tayfada. Şimdi onlar gitti. Herkesin evinde çekirdeksiz karpuz görüyorum. Çok da mutlu oluyorum. Yıllardır çekirdeksiz karpuz seven bir kardeşiniz olarak... Ama onun da geni bozuldu. İçinde çekirdek çıkıyor artık. Çekirdeksiz karpuz içinde çekirdek çıkar mı ya? Dün mü, önceki gün mü ne aldık? Tabii çekirdek vardı içinde yani.
1: Karpuzun içinde hep çekirdek olmuyor mu zaten?
0: İşte çekirdeksiz karpuz da olmaz ya. Onda olmaz ya.
1: Öyle bir şey var mı?
0: Var tabii canım. Olmaz olur mu?
1: Onu mu yiyorsunuz şu an?
0: Ne yiyeceğiz başka?
1: Çekirdekli bu çekirdeği tükürme.
0: Hayır hayır. Çekirdeksiz karpuzun tadı daha bir bana bir güzel geliyor. Bir de bu çekirdekli karpuzda bilmiyorum bana mı denk gelmedi. Hep bir yerinde bir çürüme, bir yerinde bir böyle bir şey yapma. Diyeceksin ki gören yanlış yerden alıyorsun ondan dolayı. Abi o kadar farklı noktalardan aldım ki karpuzu. Pazardaki dayıdan da aldım. Ama bir yerinde bir mutlaka bir şey oluyor. Bir de bence çok daha hızlı bozuluyor gibi geliyor bana çekirdekli karpuz. Çekirdeksiz hiç öyle değil valla. Bunu da bence ikisine de ayrı isim bulalım artık. Çünkü söylemesi çok zor. Çekirdeksiz karpuz çok uzun oluyor. Ne desek adına ya? Çerkap mı desek? Ya kısaltsak mı? Bir şey mi yapsak? Ne kadar kötü oldu adı bu arada.
1: Diksiz.
0: Çerkap.
1: Diksiz olsun.
0: Diksiz ne demek?
1: Çekirdeksiz. Diksiz.
0: Bu kız ne böyle oldu ya?
1: Diğeri de dikli olsun.
0: Serdar'ın yayına girmeyi yasaklıyorum sana. Vallahi bozuyor çocukları ya. Hüseyin de aynı. Bizim yayına girdi biliyorsun, evet. Bir hafta boyunca. Adamı düzelttik normal, servisten çıktı. Yine gelirken dinledim, yine bozmuş çocuğu ya. Vallahi billahi.
1: İstemsiz böyle bir etkisi var, doğru.
0: Bozuyor bozuyor vallahi bozuyor. Eğer çok yiyorsam sinirliyimdir. Bizim Banu Hanım yazmış efendim. Sabah buraya geldi İK müdürümüz Banu Hanım. Bendeki değişikliği fark ettiniz mi dedi. Bak sabahın 8'i. Yo vallahi fark etmedik dedik. Umut'a döndü. Bu zaten bir şey fark etmez. Nasılım dedi. O da dedi ki vallahi anlamadım. Sinirlendi bize tabii. Sena'ya döndü. Sena'cığım fark ettin mi bendeki değişikliği dedi. Sena da dedi ki yavrum hiç yalan söyleyemiyor Sena. Ya da çok iyi söylüyor bilmiyoruz. Hiç anlamıyoruz. Dedi ki Banu Hanım yani fondöteninizi mi değiştirdiniz? Çünkü değişik bir şey var çünkü görüyorum. Ha. O da şey İK müdürlüğünde oynuyor yavrum tabii haliyle. Banu Hanım ne dedi biliyor musun?
1: Ne dedi?
0: Bir kilo verdim dedi. Bunu nasıl fark etmediniz dedi ya. Ne kadar güzel görünüyorum dedi. Bir kilo. Biz bunu nasıl fark etmedik ya. Kadınlar böyledir ama yani. Saçlarını açık kestaneden daha açık kestane yaptığında bunu anlamalarını beklerler etrafındaki insanların. Biz anlayamadık efendim. Kendisi bir kilo vermiş. Bir kilo deyince az gibi görünüyor. 1000 gram diyelim efendim. 1000 gram. Değil mi?
1: Tabii ki. Daha bir de bir kilo daha çok fark duruyor. Ediyor biliyor musun aslında?
0: Ya nerede fark ediyor? Bir kilo nedir Allah aşkına ya?
1: Bak bu hafta bir kilo vereceğim beni gör.
0: Ben dedim ki Banu Hanım 20 kilo verin anlarız biz. Bir kiloda nasıl anlayalım? Bu hafta bir kilo vereceksin, evet. Anlayacağız.
1: Deniyorum şu an diyetteyim.
0: Ya Şevval'cığım anlayamayız. Vallahi anlayamayız. Biz erkekler o konuda birazcık zayıfız. Hanımlar kendi aralarını anlayabilirler. Aşkım nasılım? Bak bak. Aşkım nasılım? Eridim anlamına geliyor tabii yani.
1: Üzülmüşsün biraz gibi.
0: Bu aralar bir de herkesin zayıflama şeyi var ya, trendi var ya, yani zayıflıyorum, iğne vuruyorum, zayıflıyorum. Bu dönemde son böyle bir aydır, özellikle son 2 haftadır diyelim, herkeste bir zayıflama şeyi var. 2 tane trend var biliyorsun.
1: Evet.
0: Birincisi Amerika'daki hasidikler. Herkes bunu konuşuyor. Abi gördün mü ya falan diye. Ya Ruhi Allah aşkına ya. Tam güzel belgesel çekiyorsun. Ben çok beğeniyorum Ruhi'nin belgesellerini. Ona bir diksiyon kursuna git lan. Şu tonlamalarını bir değiştir kurban olayım ya. Milyon tıklanıyorsun. 50 milyonlar 30 milyonlar havada uçuşuyor. Çok da güzel kazanıyorsun. Emek veriyorsun. Güzel iş. Ben beğeniyorum Ruhi Çenet'in işlerini. Güzel kardeş. Zamanında biliyorsunuz YouTube şifresini falan unutmuştu. Hatırlıyor musunuz?
1: Evet.
0: Haberlere konu olmuştu falan. Ben onun bir PR çalışması olduğunu düşünüyorum ama neyse. Herkes bunu konuşuyor hasidikler. Bir de bu zayıflama iğneleri. Herkes zayıflama iğnesi kullanıyor. Bir de onun gramları varmış. Duyuyor musunuz bilmiyorum. İşte 2 gramlık kullanıyorum. 5 gramlık kullanıyorum. Bunların 2 iğneyle zayıflayanın konuşmasını dinle. Narkotiği ararsın.
1: Bir de çok kusuyorlar.
0: Evet hem öyle hem de konuşmaları bir ilginç. İğne lafı geçmese arada dersin ki lan polisi arayayım tutuklasın şunları. Seninki 2 gramlık. Ben 5 kullanıyorum. Şöyle oldu. Nereden aldın? Halkalı'dan falan. Bu saçma sapan şeyler konuşuyorlar. İnşallah kötü kötü haberler görmeyiz. Çünkü bir şey trend olduğu zaman hemen arkasından kötü haberler gelmeye başlıyor. Çünkü çakmaları oluyor. Evet. Ben daha önüme düşmedi. Belki bir tane dinleyicimiz gönderdi öyle bir haber hatırlıyorum ama inşallah insanlar abartmazlar. Yani bir an önce kilo vereyim deyip yüzlüğü çakmazlar inşallah. Çünkü biliyorsun daha hızlı olsun diye bazı ilaçları daha fazla kullanan insanlar özellikle 90'larda böyle haberleri çok okurduk yani. Mesela antibiyotiği beşli içiyor falan çabuk geçsin falan. Öyle olmuyor tabii. Önemli bir konu. Bir bilgi daha vereyim size, öğrendiğim bir şeyi sizle paylaşayım. Bu yayının bir amacı da odur efendim. Kitle iletişim araçlarını böyle de kullanmak lazım. Bugün öğrendim bir hocamız bir sohbet sırasında demiş ki kendisi bu zayıflama iğnelerini kullanan insanlarda bağımlılıkların da azaldığı görüldüğünü söylemiş. Ben duyduğumu anlatıyorum size. Bununla ilgili makale bir şey okumadım ama kulaktan dolma bir bilgi yani. Hocamız öyle söylemiş. Demiş ki sigara ve alkol tüketiminin de azaldığı tespit edildiği için bununla ilgili çalışmalar da yapılıyormuş. Yani bu zayıflama iğneleri gibi. Düşsenize bir iğne var çakıyorsunuz ve sigara ve alkolden sizi uzaklaştırıyor. Muazzam olur.
1: Muazzam.
0: Bununla ilgili bir çalışma varmış. Hadi hayırlısı bakalım. Kısa bir ara, aradan sonra buradayız. Mevzu şu. Nokta nokta oluyorsa anlayın ki mutluyum. Nokta nokta oluyorsa anlayın ki sinirliyim. İki konuya katılmak zorunda değilsiniz efendim. Keyfiniz ve kıyasıyla beraber karar verebilirsiniz. Bir de olur.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliği'nin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Reklam.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: tamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zucex.com.
5: Umran Auto Ekspertiz.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi göz.
3: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
4: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam. Garanti
3: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
4: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

giderim üstüne sonra da hatırlamam. Demek ki geçmiş zaman.

0: Yalan dünyada neler gördük değil mi Şevoc? Ne gülüyorsun kız orada, Allah Allah.
1: Ya ben bu dizi ne zaman burada... başlayacak onu düşünüyorum.
0: Şarkı söylüyorum, bana gülüyor orada ya. Bütün duygusallığını yerli eksan eyledi. Hanımlar beyler, şovumuz devam eder. Sevgili Eyüp Öğe'ye çok teşekkür ederiz. Telifi birazdan yatar. Biz de öyle. Para çok omel gibi. Ya bizim Selahattin bu zayıflama iğneleriyle ilgili bana bir haber atmış. Niye böyle bir haber attı ki, anlamadım yani. Ya haber gerçek mi değil mi bilmiyorum ama sosyal medyada bayağı tık alan bir haber yani. Bak şey 80.8 yani 81 bin kişi haberi birbirine göndermiş. Oo. 404 yorum, 2105 beğeni. Bir de neyini beğeniyorlar? Bu beğeniyi de anlamıyorum. Orada ya bir ölmüş mesela abi, ölüm haberi var, altında 7000 beğenin. Neyini beğeniyorsun? Delirdiniz mi lan siz? Eliniz mi çarpıyor? 7000 kişinin eli çarpmış olmaz herhalde. İşte retweetler var, bir şeyler. Neyse. Zayıflama iğnesi hamileyi mi bırakıyor diye bir haber var. Şimdi konuştuk ya az önce zayıflama iğnesiyle ilgili. Gebelik vakaları bilim dünyasını harekete geçirdi diye. Haber gerçek mi değil mi bilmiyorum ama Ozempik bebekleri olarak anılan beklenmedik gebelik vakaları bilim dünyasını harekete geçirdi diye bir haber. Yani inşallah gerçek değildir diye umuyorum. Çünkü radyomuzda ardı arkası kesilmeyen doğum izinleri olabilir. Çünkü bizde de kullananlar var. İsim verip burada rencide etmek istemiyorum ama var yani. Var.
1: Olabilir mi böyle bir şey mümkün ya?
0: Bilmiyorum yani, tıp bu. Tıp çok gelişti.
1: Gerçi her
0: tıp.
1: Şey olabilir.
0: Nasıl ki çocukluğumuzdan beri 1-2-3 tıp deyince duruyoruz. Tıp deyince duracak. Şimdi böyle haberler yalan olabilir, gerçek olabilir bilmiyoruz ama bununla ilgili insanların aklına bir kurt soktular. Ulan hamile bırakıyor olabilir mi? Şimdi bunu biz şey olarak da düşünüyoruz ya, eğer öyleyse kötü yani, çünkü kontrol dışı bir şey ya, başka bir şey için yapıyoruz, başka bir şey oluyor. Tersi de mümkün.
1: Nasıl hani
0: yıllarca
1: yani?
0: Çocuk sahibi olamayanlar da mesela bundan medet umabilir. Gülmeyin, böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Maalesef böyle şey olur. Böyle vakalar yani, herkesten süper tam anlamıyla okuduğunu anlamasını beklemeyin. Soruyu ben bir örnek veriyorum ya, böyle yapılan sokak röportajlarında mesela soruyu anlamama şeyimiz var bizim ya, soruyu anlayamıyoruz. Bazen okuduğumuzu da anlayamıyoruz. Hatta çoğu zaman maalesef anlayamıyoruz. Onun ilacı değil ama yani böyle bir yan etkisi var, haberiniz olur. Varmış ya da haberi var önümüzde.
1: Bahane neyse. Olarak kesin kullanılır bu arada.
0: Ne nasıl yani?
1: Aldatma vakalarında.
0: Ha, bilmiyoruz. Bakacağız efendim. Bu arada biz çocuk düşünmüyoruz. Her program dinleyici yazıyor, onun da cevabını vermiş oluyor efendim. Evet. Bakayım. Dur bakayım. Abi gerçekten baldızın bu iğnelerden sonra... Aa bak mesela böyle bir vaka yazmış. Serhat Bey yazmış efendim. Böyle bir şey yaşadık demiş efendim.
1: Gerçekten
0: aa,
1: mi?
0: İlginç. Serhat uydurma oğlum bak.
1: Ya gerçekten mi?
0: Sağlık Bakanlığı şimdi bir şey yapmasın. Bize iletişime geçmesin. Peki. Geçiyorum efendim. Nokta nokta nokta oluyorsa anlayın ki mutluyum. Oluyorsa da mutsuzum. Ne diyorsanız artık konuyu dilediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz efendim. Cihat Savaş abimize teşekkür ederiz. Çok güzel şeyler yazmış. Övmüş. Sizi dinliyorsam mutluyum diyor. Teşekkürler. Trafikte diğer arabalar nereden aldın ehliyeti? Hay sürdüğün arabaya hadi be diye söyleniyorsam diğer arabalara anlayın ki sinirliyim. Buyurun efendim diyorsam trafikte. Ya da geç babam benim. Hakan çok tatlıymış, bir dakika bunu aramam lazım. Bu çok hoşuma gitti benim. Ben bu ifadeyi çok seviyorum. Benim babam mesela, bunu da çok severim. Bizim bir akrabamız var. Çok severim kendisini. O kullanır bunu. Özellikle de söylemesini isterim. Buyur benim babam. Geldi mi? Hakan bağlandı. Hakan'cığım iyi akşamlar. Ha yok. Abla konuşuyormuş lan. Pardon. Buyur benim babam. Evet efendim. Doktora gidiyorsam anlayın ki mutluyum. Hastanede olma duygusu bana iyi hissettiriyor. Mesela aa, bak bir dinleyicimiz Hüsnü Bey yazmış. İlginç, enteresan. Ama bu bir hastalık he. Böyle sürekli tabii doktora ki giden bir tayfa da var. İnşallah öyle değilsinizdir. Hastanedeysem güvendiğim falan. Öyle halam, zannediyor.
1: Halam sürekli.
0: Hastanede mi sürekli?
1: Şu an i̇şte, arayayım yine hastanede.
0: Hastalık seviyesine gelmişse sıkıntı yani. Orada,
1: dışarıya
0: orada
1: kahve içmeye çağırdığında gelmez ama hastaneye çağırdığında gider, gelir.
0: Evet. Gider. Fenerbahçe kazanırsa mutluyum, kazanmazsa mutsuzum diyor. Bu aralar genelde mutsuzum yani, anlayın demiş efendim. Geçtim. Evet efendim. Abi saçma sapan şeylere saçma sapan paralar vermeye başladıysam anlayın ki mutluyum. Alper yazmış. Arkadaşlar bunu daha önce yayında söyledim, bir kere daha söyleyeyim. İş yerinizde, evde olmuyor da, evde de olur gerçi istenirse. Bizim mesela iş yerimizde böyle bir badiciliğimiz var. Badi, arkadaş. Askerde de vardır mesela, askerde biliyor musunuz? Badi diye bir şey vardır. Birbirinin badisidir, arkadaşıdır. Ondan sorumludur, o da ondan sorumludur. Sorumludur. İlkokul ikilerden Fatih kardeşimiz bugün yayın yapıyor. Hani okul gezilerinde birbirimizi meçhilerlerdi falan. Neyse. Ben mesela Umut benden sorumlu. Ne zaman sosyal dijital dünyadan bir alışveriş yapacak olsak bir sitede, Umut'un yanına gidiyorum. Bana bunu almamam için sebepler sırala diyorum. Anlatıyor. Buna ihtiyacın var mı? İşte bunu almasan hayatın zorlanır mı? Daha iyisini bulabilir misin? Atıyorum 3 ay sonra işte Pro Max'i çıkar mı falan gibi ya. Böyle ikna yoluyla birbirimizi ikna ediyoruz. Almıyorum. Sepetimiz dolu, almıyoruz. Ben onu, o beni.
1: O seni durdurma.
0: Durduruyor. İşte Banu Hanım bizim Damla'yı şey yapıyor, durduruyor falan. Evet.
1: Süper, benim de böyle birine ihtiyacım var ya.
0: Body ol bizim, Sena ile body ol.
1: Biz kesin birbirimize al.
0: Al kız daha çok, aman ölümlü dünya be. Bir daha mı geleceğiz annem?
1: Kesinlikle.
0: Al benim babam. Al. Öyle bir şarkı vardı ya, al al al diye. Dünyanın en garip şarkısı. Neydi, İbrahim Tatlıses'in miydi? Bir dakika. Al mıydı ya? Neydi o şarkı öyle bir? Al. Ya bu kadar güzel başlayıp bu kadar saçma bir nakarata sahip olan bir başka bir şarkı olamaz ya. Ay sürem geçiyor ama dur. Şu nakaratı vereyim bari. Bak ne kadar güzel bir şarkı. Evet. Nakarata bak. Kasım indirimlerinde bu şarkıyı kullansalar ya. Burası. Kısa bir ara, çay molası, yeni saatte buradayız. WhatsApp'tan beni ara yazarsanız, tatil dönüşü artık telefonlarla, yüzümüz güler. WhatsApp'tan beni ara yazın, Şevval size dönsün. Geliyorum. Al yavrum.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.

Ara 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
2: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850-399-2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Okul alışverişinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında Kulinart PP kapak A4 80 yaprak çizgili ve kareli defter çeşitleri 29 lira 50 kuruşa. Trickbag çift gözlü kalem çantası 134 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkartıyor.

0: sabit fiyatla.
1: Daha uyguna.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
3: Reklam.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Saat 19. Bu bir reklamdır.
7: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
8: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
7: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
8: Allah'tan.
7: Sigortadan hallederiz.
8: Sigortadan halledemeyiz.
7: Niye halledemeyiz?
8: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
7: Ama?
9: Ama dememek için ama sigorta.
10: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
11: Amili kadın basketbol takımımız grubundaki son maçında Porto Rico'ya 75-71 mağlup oldu ve Dünya Kupası'na veda etti. Trendyol Süper Lig'in 4. haftası bugün oynanacak Çaykur Rizespor, Alanya Spor ve Göztepe Gaziantep FK maçlarıyla tamamlanacak. Maçlar saat 20'de başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde sezon heyecanı yarın başlıyor. Turnuvadaki temsilcilerimizden Galatasaray, çarşamba günü deplasmanda Portekiz'in Sporting takımına konuk olacak. Fenerbahçe ise perşembe günü sahasında İtalyan ekibi Roma'yı ağırlayacak.
10: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
11: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 20 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 14 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 39 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 1 dakika.
10: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
11: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul 27, Ankara ve Kayseri 25, İzmir 34, Antalya ve Adana 37, Trabzon 23, Erzurum 20 ve Diyarbakır 33 derece.
10: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
12: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
13: Check, kontrol 1.
14: Ne diyeceğim abi?
13: Ne diyeceğim?
14: İstanbul geceleri.
13: İstanbul geceleri diyeceğim tabii.
15: Telefonlar stüdyoya yönlendiriliyor. Alem FM'de show devam ediyor. Uğur Motorlu Araçların katkılarıyla.

0: İstanbul eğlencelerini bizim Şevo'ya sormak lazım. Fin katıyor sürekli. Bir euro ne biçim enerji ya? Bizim Senoş da aynı. Arkadaş hakikaten sosyal medya insanı depresyona sokuyor. Hikayelere bakarken iki tane cümle ağzımdan çıkan hanımla paylaştım. Kimim var ki? Onunla paylaşıyorum. Bir, ulan bu insanlar bu enerjiyi nereden buluyor? İki, bu parayı nereden buluyorlar? Başka da yok vallahi ya. Ezgi Hanım sizde de aynı mı ya? Instagram hikayelerine aynı, bakarken aynı. Ulan bunlar bu parayı nereden buluyor? Bunlar nasıl geziyorsunuz ya?
1: Bende de aynı. İnan ki anlayamıyorum yani.
0: Yıldım ya.
1: İnsanların nasıl hayat yaşadığını.
0: %95'ini sessize aldım Ezgi. Şey değilsin. Bildirim gidiyor mu şeye?

0: Karşı tarafa bildirim gidiyor mu? Sessiz aldı bu sizi diye. Ezgi?
1: Bana bir şey gitmiyor şu an.
0: Yok yok. Yok yok. Hayır, ben şimdi Instagram'dan birini sessiz aldım ya. Instagram evet. Karşı tarafa şey atıyor mu yani, sizi
1: gitse
0: sessiz?
1: Gitse ne olur ki abi, gitsin yani bence. Gitmesi gerekiyorsa gitsin.
0: Eyvallah yok Ezgi'nin ya. Aman bana ne lan, gidersin. Ya doğru, giderse gitsin de Ezgi'cim, muhatap olmamak için hani yani. Ama bir de ona cevap ver, bilmem ne uzayacak.
1: O zaman eklemeyeceğiz abi, niye takip ettik?
0: Aynen abi, ben de onu söylüyorum ya. Adana kapalı cezaevinden sevgili Ezgi bağlandı. Babuş kaç kaldı? Babuş.
1: Valla biraz var. Bu ömür bitmez.
0: Evet.
1: Bu mahkumiyet bitmez. Öyle baka baka geçiriyoruz işte. Zaman geçme, Instagram'a bakacağız.
0: Zengin, İnsanların hayatlarına. Zengin mi peki arkadaşlarınız, takip ettikleriniz zengin mi yani? Çünkü bu, genelde herkes en iyi tarafını gösterdiği için hani en zengin, en mutlu, en
1: o
0: güzel.
1: O şeyde çıkıyor benim. Keşfette çıkıyor onlar. Ama takip ettiklerim öyle değil. Onlar iyice moral bozar.
0: Bana takip ettiğin 5 ünlüyü söyler misin sosyal medyada?
1: 5 ünlü.
0: Var mı ya da 5 tane var mı takip ettiğin?
1: Tenisçi.
0: Tenisçi tamam evet. Olsun, tenisçi olsun. Şarkıcı var, oyuncu yok mu? Şarkıcı oyuncu
1: onlar
0: falan.
1: Onlar yok, seni takip ediyorum.
0: Ya ben ünlü miyim be? Ben ünlü miyim be? Ben yarı ünlü. Tam ünlü.
1: Sensin işte arasında, sen bizim.
0: Gömdü. Güzel gömdü ama bak.
1: Hayır,
0: böyle gömülürse.
1: Sizi çok seviyoruz ya, sağ olur mu?
0: Çok teşekkür ederiz. Memleketimden arıyor. Kocaeli'den arıyormuş.
1: Evet.
0: Kocaeli özel, hemen bunu sorarız. Neresinden? Sadece Kocaeli özel soruyoruz efendim. Çünkü oralı olduğum için. Neresi?
1: İzmit.
0: Merkez. Ama, İzmit merkez.
1: Evet. İzmit merkez. Şu an Gölcük'teyim ama.
0: Eyvallah. Selam olsun efendim Gölcük'e de.
1: Evet. Ben de selam ediyorum tüm Kocaeli'ye.
0: Canımsınız efendim. Çok teşekkür ederiz. Adana cezaevi dedik. Şaka yaptık sevgili izleyiciler. Gölcük'ten arıyor. Şimdi radyoyu açan diyecek. Ulan adada değil mi diyor bu? Gölcük'ten arıyor. Şakaydı,
1: buradan
0: orası şaka.
1: Buradan oraya düştüm işte, evet. Öyle.
0: Tayinle oraya şey oldu. Ezgi Hanım, mevzumuz şu. Nokta noktaysa mutluyumdur anlayın. Nokta noktaysa sinirliyimdir anlayın. Hangisi efendim?
1: Yani çok belli benim ya. Yüzüm gülüyorsa mutluyumdur. Gülmüyorsa sinirliyimdir. İki ihtimal var.
0: Muazzam yaratıcı bir cevap. Evet. Aradığımız
1: direkt
0: bir
1: şey. Çok netim yani.
0: Kız böyle şeylerin, triklerin yok mudur ya? Aa, bunun kaşları kalktı. Ezgi kesin sinirli falan gibi şeyler.
1: Adana cezaevinde şaka yapacak halimiz yok.
0: İçselleştirdi bak, görüyor musun? Nasıl içselleştirdi?
2: Bu da gerçek.
0: Şu anda orada, kafa olarak orada şu anda. Peki Ezgi, çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum, yayınlar.
0: Dur kız, gitmeme nereye gidiyorsun? Yani?
1: Tamam, söyle.
0: Gardiyan geldi kesin. Mesela
2: yakalandı.
0: Yakalandı şu anda. Kapatman lazım, telefon yasak. Gölcük dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesi diyecektim efendim. Selam ederiz Gölcük'e ve Ezgi Hanım'a. Sağ olun efendim. Görüşmek üzere Ezgi Hanım'cığım. Hoşçakalın. Var olunuz efendim. Az daha konuşsak var ya.
2: Çıkacaktı
0: telefonda
2: şeyler.
0: Beni oyalardı. Gölcük'ten binip buraya gelirdi.
2: Gelirdi.
0: Sen bir in bakayım aşağı derdi yani.
2: Çıkışa gel derdi.
0: Şu an astral seyahatte. Adana'da o, Adana'da. Kübra geldi. Ah be, Kübra da psikologmuş. Keşke yan yana bağlayaydık. Hay Allah ya, Ezgi kapattı. Kübra Hanım, iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar Fatih Bey.
0: Merhabalar efendim. Psikolog olmaz, bizi çok mutlu etti gerçekten. Haftada bir iki bağlanıyorsunuz. Psikologlar bizi sever. Psikiyatristler, psikologlar, bir de mühendisler. Niyeyse programın böyle bir şeyi var yani. Nereden? Ankara'dan. Evet, kız Ankara'ya geliyoruz Perşembe. Perşembe Ankara'ya geliyoruz bu arada Kübra'cığım.
3: Yalnız biz şu an Fatih Bey. Ankara'dan yola çıktık. Son dakikada karar verdik. Memleketimiz Elazığ. Elazığ'a doğru gidiyoruz kızımla birlikte.
0: Geliyoruz diye gitmiyoruz tabii, değil mi? Gezmeye yani.
3: Gitseydik yani, şu an Zümra bunu duyduğunda çok üzülecek zaten. Dört gözle sürekli sizi bekliyor.
0: Hay
3: sürekli
0: Allah.
3: Bağlanmaya çalışıyor.
0: Ne, sağlık olsun.
3: Niye beni bağlamıyorlar diye de üzülüyor sürekli.
0: Kaç yaşında efendim kendisi?
3: 14 yaşında.
0: 20 yıl daha beklemesi lazım bağlanması için. Ama anne şeyinden bağlanabilir. Şu an yanınızdaysa bir sesini duyalım
3: evet,
0: kendisini.
3: Evet, şimdi öyle oldu.
0: Her bir sesini duyalım.
3: Yani Kayseri'de şu an dışarıya çıktım ben. Yol kenarında bekliyorum. O da arabanın içinde dinliyor. Özellikle beni dışarıya attı.
0: Ay yavrum benim. Konforuna da düşkün belli ki yani. Kendisi çıkacağına içeride oturmuş. Anne sen çık. Anne sen ekmeğe git gibi olmuş kendisi. Şu an dinliyor. Tamam, bu anonsu duyduğunda arabanın kornasına bassın. Biz bunu çok yapıyoruz evet. Çünkü. İsmi neydi prensesin? Zümra. Zümracığım, bu anonsu duyduğunda kornaya bas, biz duyalım.
3: Zümra, anonsu duyduğunda kornaya basacak.
0: Ya ben size de söyledim hanımefendi zaten. Aynı cümleyi kurmadım mı az önce?
3: Acemiliğimize verin biraz.
0: Anne lafı dinler ya, o yüzden yaptı. Başkasını... Kornayı yanına kornayı yanına mı getirdin? Arabanın yanında mısın? Ne kadar yakın çaldı.
3: Evet, arabanın yanındayım.
0: İyi tamam. Kıza bir şey yapmasınlar diye arabadan uzaklaşmamış. Anne gibi anne, görüyorsunuz
2: i̇ç
0: değil
2: güdü,
0: mi?
2: İç güdü.
0: Maşallah. Analık güdüsü tabii yani. İyi yolculuklar diyoruz Kübra Hanım için. Kazası belasız. Anne babanın yanına mı Eleza? Niye gidiyorsunuz?
3: Anne babanın yanına, evet.
0: Ellerinden öpün bizim yerimize inşallah.
3: Teşekkür ediyoruz. Zümra... Allah'a emanet, görüşmek üzere.
0: Dur kız. Abi bugün bağlananlar niye hemen gidiyor? Anlamıyorum ki ya.
3: Ya biraz üşüdük galiba ondan.
0: Hadi bir önceki Adana'da yasak cezaevinde telefon. Sana ne oldu? Otobanda da mı yasak ya? Neyse peki. Size sticker gönderiyorum. Prenses her yere yapıştırsın, olur mu?
3: Çok seviniriz.
0: Eyvallah. İyi yolculuklar. Anne babaya selam, ellerinden öperiz. Görüşmek üzere efendim. Var olun. Sağ olun. Üşüdük. Ben de çok üşürüm ya. Kışın var ya, çok üşürüm abi.
2: Hiç üşümem.
0: Sen üşümüyorsun, evet. Hiç. Bizim Damla ile ben çok üşüyoruz radyoda. Hatta Damla'nın odasında sürekli petek çalışır yani. Yaz, Temmuz, Ağustos'ta çalışır. Daha bugün çalışıyordu. Yemin ediyorum, abartmıyorum yani. Üşüyoruz ya, acayip. Hatta
2: Temmuz'da
0: ben...
2: da kazak giyiyor ki o.
0: Giyiyor. Üşüyoruz. Yani kan değerlerimize baktırdık. O da baktırdı. Ben de baktırdım kan değerlerime. Aynı kandan ikimize bakmadılar. Tamam, ayrı ayrı verdik, onu söyleyeyim. Ama bir şey çıkmadı. Üşüyoruz yani.
2: Peki, bence psikoloji... genetik bir şey. Annenle baban da üşüyor mu?
0: Üşümezler. Annem üşür, babam üşümez yani. Öyle bir durum. Babam alev alev her zaman. Ben annemi çekmişim belli ki. Buradan Ruhi Çenet'e seslenelim. Hasidiklerden sonra üşüyükler belgeseli bir tane. Ha, ne diyorsun?
2: Çok güzel bence.
0: Üşüyükler, güzel.

Enis diye bir dinleyici bir şey yazmış ya. Beni arayın. TRT bile bağladı beni demiş. Böyle bir referans olur mu ya? WhatsApp'tan beni arayan bir dinleyicimiz, iki dinleyicimizi alacağız birazdan. Yokancığımda söz.

0: Ya şimdi bu şarkıyı ben ne zaman çalmak için, burada bizim arama ekranımız var, şarkı arama ekranı. O arama ekranına ne zaman yazsam Sen İstanbul'sun çalacağım ya mesela, aklıma geldi. Yazıyorum, hep içimden şey geçiyor mesela, Sen İstanbul'sun aptallık etme. Şey de vardı ya, neydi?
1: Bihter Ziya gitsin.
0: Aptallık etme. Hep böyle içimden, aynı paspasa baktığımızda içimizden konuşmamız gibi. Hani böyle misafire gidersin, paspasta hoş geldin yazar, sen de içten içe hoş bulduk dersin ya. Aynı onun gibi yani. Sen İstanbul'sun aptallık etme. Yine aynı duygu geçti bana. Yusuf mu geldi? Yusuf Bey, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar Fatih Bey. Nasılsınız?
0: Kağıttan okudunuz. Burayı kağıttan okudunuz, hissettim.
2: Abi hazırlanmıştım ya.
0: Kağıdı da açamadı. Açamadı kağıdı. Girişi aklında kalmış. İyi akşamlar Fatih Bey. Nasılsınız nokta. Satır başı.
2: Abi heyecanlıyım ya. Ben yıllardır sizi dinliyorum.
0: Bir saniye abi, bir saniye. İyiyim Yusuf Bey. Siz, burası silik çıkmış, nasılsınız?
2: Abi ben Umut Tezgin hocamız gibi giriş yapacaktım aslında da, sabah yayınlarında dinliyoruz sürekli.
0: Bu sayfada yazmıyor, bir dakika böyle. Bu sorunun cevabı yok, bir saniye.
2: Benim sayfada da yer almıyor giriş, o yüzden dolayı ben de böyle gireyim dedim.
0: İyi yaptınız efendim, çok teşekkür ederiz. Dinlemeye değer bulduğunuz için de minnettarız, var olunuz efendim. Nerede arıyor? Onya. Onya nereye?
1: Konya yazacakmışım herhalde. Onya.
2: Konya yolundayım Fatih Bey.
0: Şevval'cim aldığın paranın hakkını ver ya.
1: Pardon gerçekten.
0: Konya ise Konya yaz kurma olayım. Onya nedir ya? Adam yurt dışına bağlan zannettim ya. Onya Afrika'nın bir şeyi gibi, ilçesi gibi oldu.
1: Onya.
0: Onya'da.
2: Şevval Hanım'la o arada bir Konyalıca konuşmuş olabiliriz. O yüzden de öyle yazdım.
0: He sen Konya dedin. Kız dedi ki lan Konya diye ilçe yok. Kesin Onya dedi o. Onya yazdı. Onya. Evet. Güzel isim bu arada Onya. Kız çocuğu ismi gibi değil mi ya? Onya.
1: Rus bir kız çocuğu ismi
0: Onya,
1: gibi
0: Onya, Onya Şarapova. Karşınızda Onya Şarapova. Konyalı iki çift düşün bize. Bir çift düşün ama iki kişi. Ne saçma oldu bu. İkisi de Konyalı ama Konya'ya aşıklar, kızları Onya. Okay. Peki erkek ismi ne olurdu acaba Konya'dan yola çıksak?
1: Anya. Erkek
2: onu düşünemedim şu anda Fatih Bey.
0: Şey düşünen diye sordum. Kon olmadı.
1: Kato.
0: Kato ne ya? Ticaret odası gibi.
2: Abi bu arada
0: ne ben
1: oyna.
0: Dur adam bir saniye. Adam bize övecek bir duruşa bakıyor. Yusuf Beyciğim kusura bakma, bir şey söylüyordunuz efendim.
2: Dedim ben sizin yayınlarınızı 2014-2015 yılından beri dinliyorum.
0: Var olun efendim.
2: Yani
0: çok eski.
2: Gerçekten zevk alarak dinlediğimiz bir yayın programcısı.
0: Çok da
2: yani,
0: geliştirdik kendimizi değil mi Yusuf Bey bu arada? Yani uzun süredir dinlediğinize göre geliştirdiğimiz.
2: Bu doğuştan gelen bir şey galiba.
0: Estağfurullah.
2: Fatih Bey.
0: Estağfurullah efendim. Erkek olursa Tonya diye. Yusuf abi ne diyorsun, olur mu Tonya?
2: Tonya olabilir.
0: Erkek evet. Olursa etli ekmek koyalım diyor.
2: Abi etli ekmek değil mi? Karışık börek daha iyi olur belki.
0: Karışık börek de olur. Konya, Kanye olabilir.
1: Kanye West.
0: Bak Konyalılar, çocuklarımızın ismini kız olursa Onya, erkek olursa Kanye önerisi var. Tersten okuyalım, Yakon olabilir diyor.
1: Aa, çok iyi.
0: Yakon. Nasıl? Arkadaşlar ezbere konuşmayın. Yakon'u tersten okunca ne oluyor?
1: Ne oluyor?
0: Nokay oluyor. Konya olmuyor ki, Nokay oluyor.
1: Evet.
0: Hemen çok iyi.
1: Yağını yerini değiştirmiş konla.
0: Olmamış. Konay nasıl diyor? Konay. Hocam sorular çok konay ya. Ben çözerim ki bunları. Konay. Gonya olmaz. Somya olmaz. Konya. Abi Konya unisex bir isimdir zaten diyor. Konya. Canım Konya.
1: Anya en iyisi ya. Anya'yı Konya'yı.
0: Anya'yı Konya'yı. He. Ya da mesela Anya kız, Konya erkek.
1: Konya
0: o da
1: erkek
0: olabilir
1: gibi.
0: Mesela. Evet peki. Yusuf Bey günlük saçmalama kotamızı doldurduk efendim sayenizde. İyi ki bağlandınız gerçekten.
2: Teşekkür ederim.
0: İmalatçı abi. Diyor Yusuf abi. Ne imal ediyorsun?
2: Bayan çantası imalatçı.
0: Vay güzel.
2: İmalatçı toptan satır.
0: Deri mi? Deri mi? Deri.

0: Deri değil de daha çok böyle kaliteli Winex üzerine şey yapıyoruz. Üzerine.
1: Çakma mı? Çakma deri mi diyorlar ona?
0: Evet, ha. Öyle oluyor.
1: Abi böyle bir Winex mi diyorlar? Yani deri olmayan her şey sahtedir algısı var. Bu yanlış değil mi? Böyle bir şey yok ya.
0: Ya deri olmayan her şey sahtedir benziyor da genelde ithal kaliteli malzemeler kullanıyoruz. Hmm. Ama yerli üretimde de genelde hep dedikleri gibi. Yani Winex dediğimiz gruplar biraz daha şey oluyor.
1: Ne oluyor?
0: İthal malzemelere göre biraz daha ucuz oluyor yani.
1: Ucuz oluyor peki efendim. Biraz da ticaret konuşalım dedik sevgili izler. Yusuf abim bağlanmışken. Öyle sadece gülmek olmaz. Evet efendim. Dur bakayım hala öneri geliyor ya. Konyar nasıl demiş Banu Hanım ya. Konyar mı?
2: Gayet iyi
0: abi
2: bence.
0: Abi 8'e kadar o öneriler bitmez galiba.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Senden sonra bir Erzurum bağlanırsa onu bulamayız abi. Konyar.
2: Konyar bir aşiret gibi değil mi? Konyar aşireti.
1: Hakikaten.
2: Çok iyi bence.
1: Evet. Perşembe günü Nav'da. Dizisi hemen dizisini çekerler onu.
0: Yeni sezon teaser.
1: Yusuf abi iyi ki bağlandın. Bir torba güldük sayende mi?
0: Abi çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz. Yusuf Sarı aradı efendim. Onya'dan aradı. Kendisi çok teşekkür ediyoruz. İmalatçıymış. Çok sevdiğimiz bir abimiz oldu. Artık onu unutmayacağız. Onya deyince hatırlayacağız. Yusuf abi görüşürüz. Var ol.
0: Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ya bu az önce bir dinleyici bir mesaj attı ya. Beni TRT bile bağlıyor oğlum. Siz kimsiniz diye. Enis miydi? Enis. Enis orada mısın?
3: Merhaba.
1: Merhabalar efendim. TRT ne zaman bağladı sizi ve niye bağladı efendim?
3: Ya valla ben yolda giderken şey dinliyordum. TRT'nin uzakta bir şeyi vardı. Programı vardı. Hep dinlerim yolda. Ondan sonra dur bağlanayım dedim. Direkt bağladılar.
1: Tamam. Abi yokluktan bağlamışlar da seni. Yani az insan aramıştır o blok. O blok o yüzden bağlamış olabilir. Ben de uzun yolda TRT Türkü'yü dinlerim mesela. Özellikle dağ bayırda mesela birçok radyonun çekmediği yerlerde özellikle. Veya canım Türkiye istediğinde TRT Türkiye'ye bağlanıyorum. Yıllardır yani 300 yıldır aynı anonsla anons ediyorlar. O beni evet. Çok güldürüyor Enis. Şöyle anonslar oluyor mesela. Mesela hatırlar mısınız? Yapayım mı bir onu?
3: Lütfen. Bekleyin
1: efendim. Bekleyin. Bak şimdi şöyle anonslar. Ve ben çok seviyorum bu anonsları. Evet dur bir de fon vereyim altta. Şöyle yapayım bekle. Bak şöyle anonslar. Yine yüzünden düşen bin parça. Dalıp dalıp uzaklara iç çekiyorsun. Eğer bıçak kemiğe dayandıysa niye bu amansız acıya göz yumuyorsun? Akıl kârı değil ızdırabın böylesi. Bu aşk değil esaretin ta kendisi. Ace Pekkan yakar geçelim. Dinliyoruz. Hani biraz ya, şarkının sözünü söyleme. Ajde Pekkan, yakar geçerim. Dinliyoruz. Çünkü şimdi bak bu anons niye önemli ve çalışan bir anons? Yıllardır değiştirmiyorlar bu anonsu yoksa isteseler değiştirirler. Arkadaşlar insan komutlarla çalışır. Dinliyoruz dediği için sıkıyorsa dinleme. Hadi bakalım. Dinliyoruz. Hani konserde eller havaya herkes kaldı. Komut alıyoruz oğlum. Hemen komut alıyoruz yani.
2: Bizle... Evet ya gerçekten öyle biliyor musun? Şu an yaptığım bir şey geldi aklıma.
1: Evet. Psikoloji kitabı niye okuyoruz yıllardır? Bundan dolayı komut. Hemen komutu alıyoruz. O yemek bitmeden kalkmayacaksın. Hop aldın komutu.
2: Aldım.
1: Yemek bitecek. Enis Beyciğim sizce niye?
3: Efendim?
1: Sizce niye? Bir şey diyordunuz ya şundan
3: ben
1: dolayı.
3: Normalde diyorum ben. Uzaklar mesela arıyor. Nerede arıyorsunuz diyor. Şu an Ankara'dan Niğde'ye gidiyoruz. Ama herkes Ankara'dan Niğde'ye gidiyor. Bir tek onu arıyor. Bir tek ben farklı bir yerden aradım.
1: Oğlum sen ChatGPT olabilir misin lan bu arada sesin ChatGPT senin Enis.
2: Evet ya.
1: ChatGPT'deki yani, adam var ya
2: aynı. Aynı o adam hem de ben onu seçtim. Ya değiştirebiliyorsun ya modları. Benim seçtiğim ses bu.
1: Bak şimdi teşekkür ettik. Teşekkür edecek bir ses gerçekten.
3: Teşekkür ederim.
1: Abi vallahi ChatGPT'nin sesi ya bak şöyle sesler var ya orada. Çok ben teşekkür ediyorum. Ne zaman ihtiyacın olursa buradayım bağlanmanı isterim diyor ya ChatGPT demiş.
2: Evet.
1: Burada yapabiliyoruz mu onu ya? Burada açık mı?
2: Yapabiliriz.
1: Evet dur bakayım.
3: Ben yapayım.
1: Benim lan o zaten diyor.
3: O benim zaten.
1: Burada açabiliyor muyuz ya?
2: Ben benimkiyle konuşayım.
1: Alem olarak devam ettiğim. Dur bakayım bir saniye. Alem efem olarak devam et. Abi üyeliğimiz varmış. Dur bakayım şuradan açayım. Radyomuz vallahi her şeyin üyeliğiyle almış. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Dur bakayım. Şuradan konuşayım. İnşallah ama aynı adam olur tabii.
2: Benimki öyle aynı.
1: Sen seninkini açsana, şimdi bulamayacağız adamı. Açayım. Evet. Şurada bir şey buldum ama.
2: Merhaba, ne yapıyorsun?
1: Bir dakika dur bakayım.
4: Seni sormadı.
2: Nasılsın,
4: ben
2: iyi misin?
4: Ben burada seninle... fena sayılmam. Sen nasılsın?
2: İyiyim ben de, radyodayız. Oturmuşuz harika kendimize.
3: Benle konuştuğunu söyleyin.
1: Peki Enis'le konuşuyorum. Aynı senin sesin.
4: Daha çok nasıl bir şeyler konuşacaksınız?
2: Enis'le konuşuyorum da aynı senin sesin, biliyor musun?
4: O özellik henüz gelmedi ama.
1: Bak. O özellik henüz gelmedi ama der misin Enis bir?
3: O özellik daha gelmedi ama.
1: Abi aynısı ya, adam ChatGPT bağlandı bize bugün.
3: Bak yavaş yavaş halkın arasına inmeye başladık. Belki de ben gerçekten yapay zekayım. Nereden biliyorsunuz? Abi...
1: Beni duyuyor musun şu anda? Bekle dur, bilgisayara şimdi veriyorum komutu.
5: Duyuyorum, evet, seni net duyuyorum şu anda.
1: Tamam, kadın sesi, kadın sesiymiş ya. Kadın sesisin sen, erkeğe geçebilir misin?
5: Şu an devam ederken onu yapamıyorum ama istersen...
1: Yapamıyor mu? Onu yapamıyor mu Acun abi yalnız?
3: Yemeğe gitti diyor.
1: Dur kapatayım ya. Ya bunu nasıl ayarlanıyor acaba? Erkek sesini Sena beni andı yine bak.
2: Onu nasıl ayarlıyorsun biliyor musun? Nasıl? Ayarlardan
1: evet girdim.
2: Bak sesli Enis'te iletişime giriyorsun.
1: Ayarlardan sese gel.
2: Sese geliyorsun.
1: Enis'i seç.
2: Enis mısı?
1: Ay, bir dakika. Alem efem, bir dakika. Alem efem. Ulan bir de bizim üyelik plus'mış kız. Buna bayağı para veriyorum.
2: Çok iyi. Tamam. Enis kesin var onda.
1: Enis'i bulamıyorum ama. Kerem var, Murat var, Enis yok.
2: Şey yapıyorsun bak, sesli iletişime giriyorsun ayarlardan sonra. Ya, orada modeller çıkıyor bir sürü.
1: Neyse bulamadık ya. Adam zaten karşımızda, illa ChatGPT'den konuşacağız. Biz de bir enteresanız valla. Peki Enis Beyciğim, gerçekten TRT'nin bağladığı kadar keyifli bir insansınız.
3: Teşekkür ederim size. Valla sabah akşam dinliyorduk sizi. Bir arkadaşım önermişti. Yaklaşık 1,5 yıl oldu.
1: Var oğlum. Bir yere bağlayacaksın gibi tonladın ama devamı gelmedi. Enis internet çekmiyor. Enis.
2: Telefon kapandı.
1: Enis. Ses gitti valla. Enis duyuyor musun?
3: Evet duyuyorum.
1: Ha, sesin bir an gitti, kusura bakma.
3: Pardon. Hatta bir arkadaşım önermişti sizi. Şimdi ona yarın nispet yapacağım. Bak beni bağladılar, seni bağlamıyorlar diye.
1: Senin konuşmalar niye havada bitiyor oğlum? Bir yere bağlasana.
3: Kesiliyor bilmiyorum. Benim bir arkadaşım vardı, o önermişti sizi programı. 1,5 yıl oldu. Ondan sonra işte ben bağlandım diyeceğim kendisine yarın. Biraz nispet yapacağım yani.
1: Tamam.
3: Yani bağlandılar falan diyeceğim.
1: Eyvallah, selamlarımızı ilet kendisine bu arada.
3: Hadi, ileteceğim.
1: Ama var ya bak, sen konuştukça ChatGPT canlanıyor kafamda yani. O ses canlanıyor. Dinleyicilerimize benzettiler bu arada. Siz söyleyince fark ettim diyor.
3: Ben daha önce ben eskiden beri radyocu olmak istemiştim de olamadım.
1: Oldun, şu an oldun. Alem Efendi, Alem Efendi 5 dakikalık yayınım var. Podcastlerden yarın dinle. Bu tamam. Da benim yayındır yani sonuç itibariyle.
3: Yayın ya, olsun. Evet güzel, bu da
1: çok
3: güzel.
1: Çok da memnun. Maaş almadıkça yayıncı kabul etmiyor kendini.
3: Ben yayına bağlanırım. Söyle. Bir şey lazımsa söyleyin. Ben size söyleyeyim. Şey diye. İnternet neydi o? Yapay zeka olarak ya, şey yaparım.
1: Tamam, şimdi yapay zeka gibi yapıyoruz o zaman şimdi. Şöyle yapacağız.
3: Bana vermeyin yani.
1: Tamam, şöyle yapacağız. Sen ChatGPT misin gibi konuşacağım seninle, tamam mı? Reklama gideceğimi söyleyeceğim sana. Sen de ChatGPT gibi cevap ver. Hey ChatGPT, beni duyuyor musun?
3: Evet, duyuyorum.
1: Şu an yayındayız. Reklama gideceğim ama nasıl gideceğimi bilmiyorum. Bana yardımcı olur musun?
3: Tamam, şöyle yapalım. Komutları takip et lütfen. Aşağıda yazıyorum.
1: Bu tembel ChatGPT. Ben ne yapacağım lan, sen yap gibi. Peki Enis'im, çok öpüyoruz. Antep'ten arıyor. Antep'imize, Gaziantep'imize selam ederiz efendim. Var olunuz. Görüşmek üzere Enis Beyciğim.
3: Kendinize iyi bakın, iyi akşamlar.
1: Hoşçakalın efendim. Ya Şeval, ben bunu hala ayarlamaya çalışıyorum da. Ha, buldum Dezime. Ayarları. Ayarları buldum.
2: Buldun mu?
1: Ayarları buldum. Sese de geldim, sese de geldim. Model live.
2: Aynen.
1: Gelişmiş standart. Live mı? Live olsun.
2: Bak nasıl, biliyor musun?
1: Tamam, akıl yürütmeyi düzeyi hızlı, orta yüksek.
2: Live'larla alakalı değil. Bak orada bir sürü böyle Sprouse var, ondan sonra Arbor var. Görüyor
1: yok
2: musun?
1: İşte onlar bende. Maple. Buldum.
2: Sakin ve olumluyu seç.
6: Canlı olduğumu söylemek istedim ve başlamak için... Hey, ben işe koyulmaya hazırım.
1: Bu değil.
2: Değil.
7: Merhaba, tanıştığımıza memnunum.
1: Merhaba canım.
7: Yardım etmeyiz. Selam, nasıl gidiyor? Aklına takılan her şeyi çekinmeden...
1: İğrenç.
8: Hey, how's it going? Birlikte...
1: Dur bakayım.
6: Merhaba, tanıştığımıza memnun oldum.
1: Bu Enis'in 10 yıl sonraki hali birazcık çok Enis.
7: Merhaba. Mr. Big One, I'll give you that. But...
1: Yok.
6: Hey, seninle tanışmak harika.
1: Bu mu? Bu değil.
6: Dünün nasıl geçiş?
2: Sprouse mu adı?
1: Yok değil. Ha, Sprouse mu?
2: Sprouse diye biri var.
1: Sprouse.
2: Sakin ve
1: buldum,
2: olumlu.
1: Buldum. Şu.
8: How's it going?
2: Evet,
8: bu, birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum. Önce nereden başlayacağımıza karar verelim.
1: Tamam canım benim. Teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler, kısa bir ara. Ara dönüşünde iki dinleyicimizle daha iki lafın belini kırmak isteriz efendim. Ayrılmayın, geliyoruz.
9: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
10: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
11: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
10: Paraf paraf dünyası.
11: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta.
12: Banyomuz bakacak her bulaşıktan tek yanınızda.
13: Temizlik doğasında var.
14: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
15: Bize huzur lazım. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
16: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
17: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
18: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
17: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

Da Migros'ta 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında Kulinart PP kapak A4 80 yaprak çizgili ve kareli defter çeşitleri 29 lira 50 kuruşa. Brickbag çift gözlü kalem çantası 134 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs, üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: Reklam.
4: Ooo, her yerden sipariş aldık.
5: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
5: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
5: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

güzel kardeşim Sarper Can Ayaz dinliyor. Lig Radyo'nun en yakışıklı, en tatlı spikeri. Yayıncısı Sarper Can Ayaz. Bu şarkıyı Sarper'e armağan ediyoruz. Antalya'daymış. Sarper, sakın gelme. Sarper'cim, yanında kim varsa onları da armağan ediyorum. Güzel kardeşim benim.

0: Aytekin geldi. Aytekin'cim iyi akşamlar. Gelmedi mi? Gelecek mi? Kız geldi yazıyor burada. Ulan gözler de gitti be. Daha bir 50'yi göreydim ya. 40 yaşında gözler gitti vallahi. Neyse. Sarper'imi öpüyoruz. Tatilde galiba. Tatilde mi? Tatildeymiş. Askere gitti desem yeni geldi. Acaba yarım kaldı bir daha mı çağırdılar diye düşündüm. Aytekin şimdi alabildin mi peki? Aytekin orada Bağlı. Mısın? Aytekin. Alo.
1: Alo buradayım.
0: Ben de buradayım. Aytekin ne yapıyorsun?
1: İyiyim, sen ne yapıyorsun?
0: Sağ ol, çok teşekkür ederiz efendim. Dinleyicilerimiz yapay zeka ile ilgili benim sesim daha benziyor diye kayıtlar göndermişler. Arkadaşlar hiçbirinizin sesi benzemiyor. Onu söyleyeyim yani.
1: Fatih az evvel senin yapay zeka da Almancıların sesi gibiydi, hatırlıyor musun? Yazdım hatta oraya. Seninki de Almancı gibi.
0: Benimki evet biraz. Ya bir de yapay zeka dediğimiz mevzu büyük yalancı olduğunu bir yakında bir video paylaştım. Aytekin gördün mü bilmiyorum. Büyük yalancı. Böyle çocuk şey diyor videoda. Senden uzaklaştıkça sesimi alamadıkça bana bilgi ver diyor. Çocuk aynı mesafede duruyor, diyor ki mesela bir metre gerideyim diyor. Seni duyuyorum diyor o da. Ya canlı yayında test edelim. Niye anlatıyorum ki? 2 saniye bir dakika. Aytekin için beraber test edeceğiz, bekle.
1: Hadi edelim.
0: Beni duyuyor musun?
2: Evet, gayet net duyuyorum. Ne hakkında konuşmak istersin?
0: Peki şimdi seninle uzaklık testi yapacağız. Senden uzaklaştıkça sesimi duyup duymadığını bana söyle.
2: Tamam, test edelim. Konuş, ben de her adımda duyup duymadığımı söyleyeyim.
0: Senden şu anda istersen... bir metre uzaktayım. Beni duyabiliyor musun?
2: Evet, gayet net duyuyorum.
0: 10 metre uzaktayım senden. Beni duyuyor musun?
2: Evet, sesin hala net geliyor.
0: Şu anda 500 metre uzaktayım. Beni duyabiliyor musun?
2: Hayır, duyamıyorum.
0: Salak mı çocuk ya? Vallahi salak.
2: Bir yanlış anlama oldu sanırım. Bu kadar uzak mesafeden duymam söz konusu değil. Başka nasıl yardımcı olabilirim?
0: Şu anda 1 kilometre uzaktayım. Beni duyuyor musun?
2: Bu mesafeden duymam mümkün değil.
0: Oğlum hayır. Duymuyorsan nasıl cevap veriyorsun o zaman?
2: Bak, eğer sesim buraya geliyorsa duyuyorum. Eğer sesim bana gelmiyorsa duyamam. Yani fizik kuralları burada.
0: Aferin, bravo. Alkışlayalım çocuklar.
3: Alkış gerçekten.
0: Bravo, seni alkışlıyorum. Tebrik ediyorum. Sağ ol mu? Neyse tamam, bunu kapattım. Sinirim bozuluyor ya. Şey var, söyle bu üyeliği kapatsınlar. Para ödüyoruz buna çünkü. Yazık günü ya, abi. Vallahi. Çoluk çocuğumuzun rızkı. Aytekin'cim.
1: Efendim?
0: Nokta nokta oluyorsa sinirliyim, nokta nokta oluyorsa mutluyum. Var mı bir cevabın?
1: Ya var aslında, şöyle iş yerleriyle alakalı genellikle böyle boş boş oturup hiçbir şey yapması gerekirken ya ben niye yapıyorum, diğeri yapsın. Yapanlardan nefret ediyorum ya.
0: Sinirleniyorsun.
1: Yaşı benden büyük de olsa, küçük de olsa böyle var ya, kafalarını duvara sürtüp kıvılcım çıkarasın gibi.
0: Evet, çok
1: abi,
0: doğru.
1: Abi işinse yap ya.
0: Çok doğru.
1: İşinse yap.
0: Helal para kazanmak için bunu yapmamız icap edilir de gereksiz sinirlendi şu anda.
1: Oğlum, aynen öyle.
0: Çok sinirlenmişsin ya bu konuya, bu kadar yükselmiyor. Bunları düzeltemiyorsun bunları. Uyar düzelmiyorlar.
1: Aman doğru söylüyorsun ya.
0: Yattığı süreyi kar sayıyor o Aytekin. Yatıyor kar sayıyor onu. Oh diyor, bugün az çalıştım. Yani?
1: Adam oturuyor, oturduğu yerde uyuyor. Uyuyor uyurken görüyorsun. Ya işin var, kalksana, ha tamam diyor. Çok. Ama yapmıyor.
3: Kurulmuş birine.
0: Çok kurulmuş. Fena. İsim söyledim sayar şimdi.
3: Gerçekten.
0: Hiç gaza getirmeyelim Aytekin'i. Belli gaza gelmiş.
1: Kurulmuş söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim.
0: Eyvallah.
1: Bak bana bunu söyletemezsin.
0: Aytekin şu an 1 kilometre uzaktayım. Beni duyuyor musun?
1: Hayır. Biraz bağır.
0: Aytekin'im Ankara'ya geliyoruz. Perşembe seni de bekliyoruz, tamam mı?
1: Bak ne geliyorsunuz?
0: Perşembe günü Ankara'ya geliyoruz.
1: Lan neresine?
0: Söyleyeceğim la.
1: Tamam,
0: şöyle 16-16.40 arası Ankara, Merkez Ankara AVM'de sizinle beraber olacağız. 16-16.40 arası söyleşi olacak. Sohbet, muhabbet. 18-20 arası da canlı yayın olacak. Özel bir canlı yayınla sizinle beraber olacağız. Merkez Ankara'dan sizleri de bekleriz efendim. Canlı yayınımıza. Mutlaka gel, tamam mı?
1: Tamam, geleceğim inşallah.
0: Tamam. Çok öpüyorum. Selam ediyorum.
1: Onunla çalışıyoruz ya. Ama
0: ya sen halledersin ya.
1: Halledelim.
0: O günde çalışmayı ver kardeşim.
1: Doğru söylüyorum. Ben de yatacağım bundan sonra.
0: Bak hemen çözdü işi. Görüşürüz
1: bak,
0: artık.
1: Götürme oluyorsun bak.
0: Sağ ol. Hadi yardım. Kısa bir ara sonra veda.
4: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
5: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
6: Vakıfbank Minov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
7: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
8: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk
9: getir. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
10: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
12: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu?

0: Onlar zaten standart. İstersen de 11.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Kırtasiye ve okul alışverişlerinde 250 üründe fiyatlar geçen seneyle aynı ya da daha ucuza Migros'ta. 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında bal lisanslı beslenmeli ilkokul çantası 399 lira 95 kuruşa, Kulinart 12'li pastel boya 18 lira 50 kuruşa, Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Yolda dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir. Yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: sabit fiyatla.
1: Daha uyguna. En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
1: Detaylar turktelekom.com.tr'de.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
5: Yanarın söylüyorsun. Hanım ne pişirdin köşesi için hanıma bağlanıyoruz. Alo hanım, iyi akşamlar diliyoruz.
6: İyi akşamlar Türkiye.
5: Sağ ol Türkiye. Demek ki güzel yemek var. Bu onu saydı.
6: Güzel yemek izleyen, var.
5: Bundan sonra her akşam programın kapanış bölümünde eve arıyorum. Çünkü burada direkt eve gidiyorum. Ve soruyorum burada sizin huzurunuzda soruyorum. Ne yiyoruz diye yani. Yeşillik yemekten gına gelmişti. Ve Antalyalılar yeşillik yer. Egeliler de yer genelde. Ben de sevmiyorum. Yeşillik sevmiyorum. Bakalım bugün ne pişirmiş. Hanım bugün yemekte ne var?
6: Önce şuradan başlamak istiyorum.
5: Buyur.
6: Şimdi biz Antalya'ya gittik. Ot mod falan neyse. Sen peki bu süreçte sürekli olarak ne yapmaya çalıştın?
5: Antalya'da uyumaya çalıştım. Uyudum.
6: Hobi olarak.
5: Hobi olarak balık tutmaya çalıştım.
6: Ha, tuttun mu?
5: Tutamadım.
6: Peki ben sana sürekli olarak burada İstanbul'da Boğaz'a bir balık tut bana diyorum. Ondan tuttun mu?
5: Onu tutamadım, doğru, o da olmadı.
6: Evet, şu anda mevsimi olan palamut yapıyoruz.
5: Palamut bu akşam menüde tutamadığımız palamutlar var. Palamutlar mı, bir palamutu mu ikiye bölüyoruz?
6: Palamutlar.
5: Palamutlar var. Şevval sen de gel kız.
7: Vallahi gelesim geldi biliyor musun?
5: Bugün gelmem, bugün iki palamut var. Bugün gelme. Çok ama bir gün gel yani.
7: Tamam bir gün geleceğim gel, inşallah. Tamam. Üç palamutla geleceğim.
5: Üç palamutla seni uğurluyorum. Hanım o zaman yayın biter ben gelir.
6: Bekliyor oraya.
5: Öpüyor oraya.
6: Öptüm.
5: Sevacığım teşekkür ederiz.
7: Ben teşekkür ederim.
5: Bugün yemekte palamut. Bugünün bir sonraki gün için fikir olsun diye de yaptık. Hani yarın ne yapayım ne yapayım diyen ev hanımlarına büyük bir hizmet sevgili dinleyiciler. Yarın palamut olur, hamsi olur ama palamutun tam zamanı yani. 1 Eylül av yasakları kalkınca tabii balık da tutuluyor, artık satılıyor. Yarın bir aksilik olmazsa tekrar buradayız sabah 7'de. Bütün dinleyicilerimize minnettarız, var olsunlar. Şevval'cime de çok teşekkür ederim.
7: Ben teşekkür
5: Instagram'da
7: ederim.
5: Bizi bulabilirsiniz. AlemFM.com. Beni de Fatih Yıldırım com.tr olarak. Yarın görüşürüz ve unutmayın yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
8: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
9: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
0: Peugeot.

0: alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
4: Kırtasiye ve okul alışverişlerinde 250 üründe fiyatlar geçen seneyle aynı ya da daha ucuza Migros'ta. 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında bal lisanslı beslenmeli ilkokul çantası 399 lira 95 kuruşa, Kulinart 12'li pastel boya 18 lira 50 kuruşa, Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
6: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgiler

0: Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
3: Ya insanın içine huzur veriyor.
4: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.
2: Saat 20. Bu bir reklamdır.
5: Ah çok geçmişsin. İyi misiniz?
6: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
5: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
6: Allah'tan.
5: Sigortadan hallederiz.
6: Sigortadan halledemeyiz.
5: Niye halledemeyiz?
6: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
5: Ama?
7: Ama dememek için ama sigorta.
2: Yeni saatleri tüm zamanların en iyileri. Alem. Alem efendi.

0: birazdan.
1: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
4: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
5: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
2: Getir, bir mutluluk getir.
1: Reklam.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.

para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliği.

0: kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.

0: Alem efendim.
1: Ara beni. Hadise. Hadise. Hadise.
0: Cümle alem burada.

0: Oğlum ben ses konusunda benim eski oturduğum ev gibisini bilmem. Bütün yatak odaları bina boşluğuna bakıyordu. Hani ses 1 ise 10. Binadan herkes de ertesi gün aynı saatte çıkıyor. Hani asansöre biniyoruz böyle yük asansörü gibi. Sanki mal taşıyor gibi, anladın mı?
1: Evet.
0: Kimse kimsenin yüzüne bakmıyor böyle. Sanki hiç gece onlar olmamış. Bir de şikayet de edemiyorsun yani. Hani kapıyı çalıp ne diyeceksin? İyi akşamlar, iyi akşamlar. Yani nasıl söyleyeyim bilmiyorum.
1: Ne?
0: Hani şikayete geldim de ses için. Yani nasıl söyleyeyim ya, biraz sesini kıssanız mı? Televizyon açık galiba. Adam dövüyorlar çünkü televizyonda. Çok bağırıyor adam. Yapmayın, yapmayın diye çok.
2: Serdar Gökalp'le Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar Yayındayız sunar.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen, yalnız değilsiniz.

0: Hanımlar beyler, herkese merhaba.
1: Burası Alem FM, bendeniz Serdar Gökalp. Dağdaki çobanından, plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden, bile isteği bu saatte açanına, radyolar arasında gezerken denk geleninden, kadınla erkeğini, gencini, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun. Tarih 7 Eylül, yıl 2026 günlerden pazartesi sevgili dinleyenlerim. Bak bu sefer doğru söyledim. Cumartesi de diyebilirdim. Yani. Herkese selam sevgili dinleyenler. Alem FM'de Serdar yayında başladı. Ben Deniz Serdar Gökalp. Bu Deniz'de...
2: Hüseyin Koyuncu.
1: Ne yapıyoruzun?
2: Ne yapalım? Güzel günler bizi bekliyor.
1: Oğlum sen yani seni evim taşısak ne yapsak ya?
2: Niye?
1: Ne bileyim. Oğlum ben birini arayacaktım. Çok önemliydi ama vallahi unuttum. Kim acaba ya? Dinleyen varsa yani tanıdıklardan ben birini arayacaktım ama... Birine mi gidecektim? Ben bir şeydi ya, şimdi geldi aklıma ya.
2: Şimdi mi gitti? Ne zaman gidecek?
1: Abi yani bugün bir şey vardı ama.
2: Bugün yayın vardı.
1: Yani tamam oğlum bugün yayın vardı da ben bugün birini arayıp bir şey yapacaktım ben ya. Neyse. Dur şu ilk 22 mesajına bakayım da aklıma gelirse söylerim. Bir şeydi ama bak. Söyleyeyim sana. Allah Allah. Neyse dur bakayım. İlk 22 mesajına bakıyoruz şimdi. Yayın kime gelsin? Dur bakayım şuradan. Yayın forkliftçilere gelebilir mi? Bak bakayım forkliftçilere gelebiliyor mu? 22 mesajında ilk 22 mesajında hani saatler tam 22.00'ı gösterdiğinde bana yazmanız lazım. Sevgili dinleyenler saatler tam 22.00'ı gösterdiğinde 22.00'ı gösterdiğinde değerli dinleyenler. Evet buyur bakalım. Ha, sen kontrol ediyorsun ben de o arada.
2: Gelebilir.
1: Forkliftçilere gelebilir mi?
2: Gelebilir.
1: O zaman gecenin yayını forkliftçilere geliyor. Başlıyor forkliftçilerin yayını. Forklift ne demek biliyor musun?
2: Biliyorum.
1: Kullandın mı hiç?
2: Kullanmaya çalıştım.
1: Çok zor biliyor musun?
2: Çok zor. Ters vallahi. Ya bir de o.
1: Zor yani zor. Yürü be!

0: Gecenin konusu nedir Hüsucan?
1: Nedir?
0: Sana soruyorum işte, nedir?
1: Yani gecenin konusu...
0: Mikrofona yaklaş Hüsucan.
1: Sesim çıkmıyor bugün, o yüzden.
0: Yok yok, mikrofondan biraz şey getirdim.
1: Şu an iyi mi?
0: İyi iyi bugün.
1: Sesim geliyor mu?
0: Geliyor.
1: Sesi çıkanlara geldim.
0: Nedir gecenin konusu?
1: Gecenin konusu...
0: Hı.
1: Yani çok düşünmek lazım. İyi düşünmek lazım.
0: Düşün, iyi, vallahi gecenin konusu, evet, güzel konu. Gecenin konusu güzel konu. Nedir oğlum gecenin konusu? Oğlum içim içimi yiyor, ben bir şey yapacaktım ya. Çok önemli bir şey yapmam tamam, gerekiyordu da unutmuşum ben ya.
1: Unuttuklarımız.
0: Unuttuklarımız. Evet. Ama unuttuysa adam nasıl yazsın? Ben mesela unuttum ama neyi mesela?
1: Aklına gelir onu.
0: Ama abi, ben şimdi radyoyu dinleyen olsam mesela, ben unuttum bir şey. Birini ya arayacaktım ya gidecektim oğlum ben birine. Ben Allah Allah.
1: Şöyle yani, bir şeyi unutursun ama sonra hatırlarsın, iş işten geçer ya.
0: Yok olmaz. Git geçti o.
1: Nasıl geçti? İş işten mi?
0: Ben var ya, bir şey söyleyeyim mi? Ben hep normalde telefonuma not alırım. Bunu şimdi baktım bu arada, telefona da not almamışım.
1: İçim içimi yiyor.
0: İçim içimi yiyor.
1: Dediğiniz.
0: Yok değil. Nazım inşallah cezası. Yok, bugün Nazım'ı değiştireceğiz artık sevgili dinleyenler. Nazım aramızda mısın oğlum? Ceza yedi mi? Bir hafta sana çok ağır şeylerde bulunduk, ithamlarda bulunduk. Ama ceza yedi mi yemedi mi bilmiyorum. Allah Allah. Ben var ya gece uyuyorum. Ben birine ya, bak ya, birine gidecektim. Ya birini arayacaktım. Ya bir şey. Bir Allah Allah.
1: Gece uyutmayan mevzular.
0: Yok. Öyle olmaz ya. Kocamın nerede olduğunu düşünmekten şey yapamam. Uyuyamıyorsun. Öyle şeyler geliyor onun için. Evet. Olmaz. Bir şeydi ama ya. Gitti ben. Bütün algı odak orada şu anda.
1: Şimdi istersen biraz geçmişe gidelim beraber.
0: Gidelim.
1: Şimdi bugünkü yayından sonra mı oldu bu olay?
0: İşte hatırlasam.
1: Tamam, bugünün kesin bugün mü?
0: Bugün sanki birine git ama şöyle de bir olay var. Birine gideceksen ve gitmediysen bu saat oldu. O beni aramızda ayıp ediyor yani. Belki Allah korusun başımıza bir şey geldi. Bizde de öyle bir şey yok biliyor musun hiç? Oğlum niye aramıyorsun? Abi duyduk yayındaydın ya filan diyorlar. Yani hiç bu şey gibi mesela bakkal söz verse, abi gördük bakkal açıktı ya filan diye. Lan belki eltisi işletiyor o. Gelmedi. Valla unuttum
1: yani
0: ya.
1: Yani şöyle. Hı. Bugün planladıysan biraz ipucu vermen lazım.
0: Bak ne yaptım biliyor musun? Yayın bitti. Buradaydım bir yarım saat falan. Tamam mı? Sonra aşağıya indim. Motora bindim. Eve gittim. Evde oturdum. Telefon görüşmeleri, Allah Allah.
1: Sen eve gittin buradan. Evde planlamış olabilir misin?
0: Oğlum hatırlasam söyleyeceğim zaten sana. Yani gıcığından değil ki.
1: Ama şimdi ne olduğunu da bilmiyoruz. Görüşme mi? Arama mı?
0: Günün şeyi konusu. Mistik olaylar başımızdan geçen. Aman abi aman, ne olur benden uzak dursun. Ne olur. Ne olur yani. Instagram'da video kaydırırken geceleri hep karşıma çıkıyor mesela. İşte şöyle bir ses o, yaratık. Yaratık bağırma sesi var biliyor musun?
1: Yo.
0: Instagram'da keşfette devamlı karşına ne çıkıyor oğlum? Ben sana karşıma çıkanları söyleyeceğim. Çok şaşıracaksın.
1: Yani karşıma insanlar çıkıyor.
0: Tamam, sen de düzgün demek ki.
1: Sende insan yok mu?
0: Bende ne biliyor musun? Bir böyle mistik olaylar. Google Earth'ten böyle alıyor. Tırnağı uzun birisi böyle büyütüyor. Bir yerde Godzilla görmüş, onu gösteriyor. Bir yerde şey var. Bir de bu aralar niyeyse suyu emen bez. Suyu emen bez. Valla adam şey yazmış mesela. Bidondaki suyu emerse 100 tane satın alacağım falan diye adam onu deniyor falan mesela böyle. Bir de bu denizin altında böyle bir yaratık sesi böyle. Hani gizemli videolara koyuyorlar. Bilmiyorum geliyor mu sana o ses. Çok rahatsız edici bir ses. Böyle bağırıyor filan.
1: Hep böyle şeyler mi var keşfetinde?
0: Eskiden şeydi, hafta sonu gazeteleri gibiydi. Söyleye söyleye naza. Benim keşfet var ya, kiraya versem para eder diye yemin ediyorum. Öyle şeyler vardı
1: sen
0: yani.
1: Sen ne izliyorsun ya bu kadar? Demek ki yani...
0: Keşfette mi?
1: Evet. Keşfette değil. Sen demek ki normalde bir şeyler izliyorsun.
0: Yo, ben direkt keşfete giriyorum. İlk videoya tıklıyorum. Oradan yukarıya doğru kaydırıyorum işte.
1: Geçmiş olsun.
0: Öyle kaydırıyorum ben de. Algoritma falan gitti oğlum bende. Hep gitti yani.
1: Hani kızlar şey diyor ya.
0: Ne?
1: İşte tanışacağınız, ne? Tanıştıktan sonra erkeklerin şeyine bakın, keşfetine bakın.
0: Vermem ki telefonu. Vermem ki.
1: Yani böyle mistik olaylar videoları, mistik videolar falan çıksa herhalde.
0: Bayılıyorum öyle şeylere ya. Öyle seslere bayılıyorum. Ses demişim, böyle videolara bayılıyorum. Hani böyle ılık sesli çocuklar anlatıyor ya. Bilmiyor musun onu?
1: Ilık sesli çocuklar.
0: Evet. Sen hiç denk gelmedin mi oğlum onlara?
1: Ben izlemiyorum öyle şeyler.
0: Hani şeyler varmış. Dünyanın bir ucunda gizemi çözülemeyen piramitlerde.
1: Ilık mı?
0: Evet, ılık sesli. Evet. Tabii sen Cihan Yıldız'ı çok duydun ya bunları.
1: Hayır, senin şu an yaptığın normal bir ses yani.
0: Hayır canım, ılık sesli çocuklar. Dünyanın bir ucunda.
1: Tamam.
0: Evet. Bazen Ruhi Çenet'e falan bakıyorum.
1: Ruhi Çenet bayağı iyi ama.
0: Ben baktığımda hiç kimse bir Ruhi Çenet diyordum, o kim filan diyorlardı bana. Vallahi geriye dönük bak.
1: Ya inanılmaz.
0: Ben o çocuğu seyretmeye başladım da yüzü yoktu onun. Hani yüzsüzdü değil, şey, videolarda yüzü yoktu. Hmm. Ha, sadece sesti mesela.
1: Son videosu mesela çok patladı. Dünyada ses getirdi.
0: Yani bakamadım. Ben son bir senedir falan bakamıyorum. Ben galiba şey ya, günümün iki saatini falan YouTube'da geçiriyordum ben. Şimdi o galiba bir saate falan düştü. Instagram'da Reels kaydırıyorum ben. Ama çok tahammülsüzüm. Hep böyle 2x, 2x, 2x falan. Hep böyle.
1: Kısalara da mı 2x?
0: Kısalara da 2x. Bir şeylere uyuz oluyorum. Genelde böyle uzak doğulu çocuklar çıkıyor. Part 1, part 2. Atıyorum mesela neyi? Cep telefonu kılıfı deneyecek değil mi? Wow! How falan yapıyor. Kutusunu açıyor kılıfın. Tam telefona takacak. Part 2. Part 2. Hiç şey yapmıyorum.
1: Bir de öyle şeyler var biliyorsun. Anlatıyor devamı part 2'de diyor. Profile çekiyor.
0: Sihirbazlıklar var. Biliyor musun sihirbazlıkları? Bu müzikle falan.
1: Soralım dinleyicilerimize, keşfetinde neler var?
0: Evet değerli dinleyenler, keşfetinizde ne var? TikTok keşfet olur, Instagram keşfet olur, YouTube keşfet olur. Keşfetinizde daha çok ne çıkıyor? 0536 901 8902 0536 901 8902 sevgili dinleyenler. Keşfetinizde neler çıkıyor? TikTok olur, YouTube olur, Twitter olur, Facebook o olur, bu olur. Neler çıkıyor? Açma, şöyle yapalım. Keşfetinizi açın, ekran fotoğrafını çekin, bana gönderin.

0: Göndersen oğlum.
1: Benim KVKK'ya göre.
0: Göndersen oğlum, benle paylaşıyorsun. Ben de kamuyla paylaşmıyorum. Hayır,
1: ben
0: yani
1: sana göstereyim yanında.
0: Dur bir dakika, ben açayım şimdi şu anda. Instagram keşfeti açıyor. Yemin ederim açılmıyor.
1: Yanına geleyim mi?
0: Açıldı. Ben söylüyorum sana. Street Fighter Balrog'la Honda çarpışıyor. Hemen yanında bir arabanın 603 beygirlik bir arabanın son sürat hızı. Ondan sonra Street Fighter Balrog'la Zangief kapışıyor.
1: Bence yazıyorsun diğer şu an.
0: Yemin ederim al işte. Vallahi bak. Sonra hemen yanında gayet genç ve güzel bir kız arabaya biniyor. Videonun içeriğini bilmiyorum. Arabaya binerken gözüküyor sadece.
1: Anlıyorum, anlıyorum.
0: Predator.
1: Netor?
0: Predator. Predator. Onun hemen yanında biberli suyla bir şey yapıyorlar. Onu görüyorum. Yanında da para sayma makinesi.
1: Aa.
0: Benim ya evet, benim keşfetim bu. Yenile yapayım mı?
1: Yenile.
0: Yeniledim kardeş. Hemen şöyle bakıyorum. Evet bak, yenileniyor. Bir tane karikatür, karikatürün üstünde Hulk'la şey, karikatürün hemen yanında Hulk'la Wolverine'in kavgası. Onun yanında gayet genç güzel bir abla. Onun altında genç güzel bir abla. Yanında genç güzel bir abla. Yanında genç güzel iki abla.
1: Tam olarak kastettiğim buydu.
0: Tamam, onun altında turuncu bir telefon. Onun yanında genç güzel bir abla. Onun yanında genç güzel bir araba. Tamam, aşağı iniyorum, yine Predator. Onun yanında genç güzel bir abla. Onun yanında genç güzel bir abla. Bu.
1: Anladım.
0: Ama bu keşfet neyden oluyormuş biliyor musun böyle? Takip ettiğin insanların beğenisine göre çıkartıyor sana.
1: Hayır sen...
0: Öyle öyle, ben oğlum, ben YouTube Türkiye ile çalışıyorum. Adamlar
1: ama,
0: söyledi.
1: Bu Instagram ama.
0: Tamam, keşfet algoritma öyle oluyor. Hepsi, bütün hepsi oradan gidiyor.
1: Ya öyle de var ama sen mesela tıkladın bir tanesini, açtın ya, geçmiş olsun.
0: Oğlum öyle olsa bana neler çıkması lazım, öyle değil.
1: Öyle öyle.
0: Daha öyle değil oğlum.
1: Bak şöyle söyleyeyim, keşfetin dışında normal timeline'ında da giderken bir tane profilde dur. Tamam mı?
0: Evet.
1: Orada bir 10 saniye durup bir şeye baktığın zaman kaydırdığında bile hemen yenileniyor.
0: Evet. İkbal göndermiş. Kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, Cemre Baysel. Kedi, Cemre Baysel, kedi, kedi, başka kedi bir şey bilmiyorum ya, ne olduğu ve kedi. Genelde kedi. Evet. Hakan Bey göndermiş. Hemen bakıyorum. Şöyle. Bir palyaço. Yanında genç ve güzel bir hanımefendi. Genç ve yakışıklı bir erkek. Altında genç ve güzel bir hanımefendi. Yanında genç ve güzel bir hanımefendi. Onun yanındaki video genç ve güzel bir hanımefendi. Altındaki genç ve güzel bir hanımefendi. Yanındaki genç ve güzel bir hanımefendi. Genç ve güzel, öyle gidiyor. O öyle gidiyor. Hakan'ınki öyle gidiyor. Şimdi Hakan olsam benim de öyle olur. Evet. Şimdi açıyorum. Motosiklet. Motosiklet kim bu? Bir dakika, isim görebiliyor muyum? İsim yok. Motosiklet, motosiklet, motosiklet. Hepsi motosiklet bunda. Başka bir şey yok. Hepsi motosiklet. Benim keşfetimde kışlık hazırlıkları var demiş efendim. Bravo. Seda Hanım göndermiş. Hemen Seda Hanım'ınkine bakıyorum. Kalem, cennet papağanı, patik, bir şey. Kıyafet, genelde kıyafet. Bunda genelde kıyafet. Evet, Seda Hanım da genelde kıyafet. G.Tekin göndermiş. Abi çok fena yazmış. Bakayım. Bunu oğlum, tek video göndermeyin bana. Keşfete girin, öyle kutu kutu gösteriyor ya, onun ekran görüntüsünü alın gönderin bana. Benimki böyle. Bakayım. Illuminati. Muhammed Salah. Türk kahvesi. Ondan sonra başka bir şey, uygun spek bir şey göremedim yani.
1: Evet.
0: Yine bana müsait ama. Oğlum ben minibüs değilim. Benden önceki arkadaş o. Ali Beyköy'e kadar gider o. Ona müsaitim değil mi? Ali Beyköy'e kadar gider o. Bizim Fatih o, Fatih. Sadece YouTube kullanan benim keşfet. Bakayım. Bir kızla bir erkek. İşte muhabbet. Onun yanında başka birisi muhabbet falan. Allah Allah, çok şey yok yani. Keşfetin %80'i de hadise videoları var demiş efendim.
1: Kendisi bakıyordu canım onu.
0: Semire göndermiş. Gelinlik. Ondan sonra gelin çiçeği. Genç ve güzel bir hanımefendi. Tırnak yapımı. Tatlı yapımı falan filan gibi şeyler. Bizim Eko göndermiş. Dur dur, Eko'nunkine bakayım. Eko'nunkine. Abi ne olur bana Twitter keşfeti göndermeyin bana ya. Orada hani yok, Twitter keşfeti göndermeyin bana. Şu an filenin sultanları yoğunlukta demiş efendim. Bravo. Evet. Şuradan geçiyorum. Dur. Fatih Bey göndermiş. Bakayım. Tır, otobüs filan. Safa göndermiş. Şöyle. Şuna bakayım. Kuş. Yine muhabbet kuşu. Bir teyip mi ne bu bilemedim. Arabalar marabalar falan filan. Bravo. Sonra dur bakayım.

0: Burçin göndermiş. Benim hep çiçek demiş efendim. Bakayım. Harbiden hep çiçek. Vallahi hep
1: niye
0: çiçek.
1: Niye hep çiçek?
0: Ne bileyim, hep çiçek işte, o göndermiş fotoğrafı. Benim keşfet. Bakayım. Bikini mikini filan hep. Keşfette. Bikini mikini. Bikini mikini de şey değil mi? Yabancı futbolcu adı gibi. Bikini mikini.
1: Bikini mikini.
0: Evet. Tuğçe göndermiş. Hemen şöyle bakıyorum. Biber. Hayko Cepkin. Türk dizileri. İşte düğünler müğünler falan filan gibi şeyler. Ondan sonra başka. Dur şuradan. Oo, amma varmış ya maşallah. Esra Hanım göndermiş. Tövbe estağfurullah. Ölü gömme teknikleri.
1: Allah Allah. Mistik değil ama bu.
0: Değil canım ama hiç. Allah. Şeyma Nur göndermiş. Yok yok. Bakayım. Harbiden yok. Ruhi Şenet var. Şey var. Magazin var. Diziler var. Hepsi var. Yemek tarifi var. Hepsi var. Bu nasıl bir algoritma ya? Ece Hanım göndermiş. Benimki de ne olduğu belli değil demiş efendim. Evet, tek başına oturan bir genç ve güzel kız. Yanında başka genç ve güzel bir kız. Yan video başka bir genç ve güzel kız. Onun altında ufak bir erkek çocuğu. Yanında genç ve güzel bir kız. Onun yanında genç ve güzel bir kız. Yanında yakışıklı bir oğlan falan. Genelde sevgili videolarına bakıyorsunuz galiba Ece Hanımcığım. Genelde. Demet Hanım göndermiş. Her telden var. Bakıyorum şimdi.
1: Neye baktın ya?
0: Bir dakika dur. Bunu şey... Au. Keşfete böyle olur.
1: Bu. Bakayım ben de.
0: Evet, sonra Arman göndermiş. Dur bakayım. Futbol, genç ve güzel bir kadın. Şener Şen, Şener abi. Ondan sonra yine genç ve güzel bir kadın. Ve aşağı doğru kadınlar öyle gidiyor yani. Evet. Başka. Bu da benim keşfet ehliyet Esra. Bakayım. Magazin, antik Mısır, Çakır. Magazin, antik Mısır, Çakır. Her şey var yani. Canan Hanım göndermiş. Hemen bakıyoruz Canan Hanım'a. Canan Hanım'da hep aynı kadın var sanki ya. Ufak bebekler de var. Canan Hanım hep aynı kadın var sanki. Bir de galiba Çağla Şikeli görüyorum aralarda. Galiba. Benim keşfet böyle. İrem göndermiş. Bakayım. Erik, kıyafet, hani alışveriş, Türk kahvesi. Bunlar çıkmış. Türk kahvesi falan filan. Bunlar çıkmış. Evet. Hacer göndermiş. Bakıyorum hemen. Pembe bir elma, ayakkabı, ufak bir kız çocuğu, denize atılan bazı şeyler, bir dua var galiba. Evet.
1: Pembe bir elma nedir ya acaba?
0: He?
1: Pembe bir elma dedin ya.
0: Pembe elma kesiyorlar işte, onu gördüm yani. Onu gördüm. Başka şuradan. Dur. Azıcık erkek bakayım dur. Şey, içim kapansın devamlı. Bak erkek devamlı araba. Devamlı araba, hep aynı araba bir de galiba. Araba. Hep aynı araba. Hep aynı araba çıkar mı ya? Çıkmaz herhalde değil mi hep aynı araba?
1: Hep aynı markaya bakıyorsa çıkar.
0: Çıkar mı? Peki.
1: Ya şu an konuştuğumuz şeyler de keşfette çıkabilir, önümüze çıkabilir.
0: Tabii canım. Bakıyorum. Ebru Gündeş, Sibel Can, araba, saat.
1: Erkek keşfeti mi?
0: Bilmiyorum. İsim yazmıyor bunda. Sonra başka. Şuradan. Evet. Geçemiyorum ki abi. Heh. Şuradan bakayım, tamam. Bazen isimleri yok. Ne bu ya? Bunu söyleyemem. Bazı söyleyemeyeceğim şeyler var. Bebek bakımı mesela. Evet. Bebek bakımı var. Başka. Hatice Hanım yine bebeklerle alakalı bir şey göndermiş. Eser galiba. Araba. Ondan sonra ünlülerle ilgili bir şey var. Onlar filan. Dur bakayım. Şuradan. Neyse şey. Pek böyle otobüste falan filan açılmayacak keşfet yok. Otobüste bazen hani keşfet açılınca eyvah eyvah diyor ya insan.
1: Ya ama şimdi öyle olan zaten göndermez diye düşünüyorum.
0: Nasıl olan göndermez?
1: Size göndermemiştir.
0: Olan mı?

0: Ne olur canım, biz burada biriyle paylaşmayacağız ki, biz sadece kendimiz kendimiz bakacağız.
1: Çekinmiş olabilir.
0: Kendimiz bakacağız. Ya şimdi ben hani günde iki tane program yapan bir adam olarak böyle iyi şeylerde çok seviniyorum, çok mutlu oluyorum. Kızları tebrik ederim. Gündüz yayınında tebrik ettik ama gece yayınında tabii bahsetmemek olmaz. İnternette nereye baksam kızları tebrik videosunda Tarkan'ın bir oluruz şarkısına şey yapmışlar, paylaşım yapmışlar.
1: Evet.
0: Yani yine öyle mi yapalım? Gündüz öyle yaptık, yine öyle mi yapalım?
1: Tarkan'ın voleybola ayrı şarkısı var.
0: Ne, adı ne? Bak düşün, o kadarız yani.
1: Şöyle, kendi daha önceki şarkısını yapmıştı. Yollayı mıydı? Bir bakayım istersen.
0: Bir baksana. Bir bak bakayım.
1: Yani voleybola özel yazısı da çıkabilir.
0: Tamam oğlum, bir bak işte. Allah Allah. Şeyde yani internette kimi görsem kızları paylaşıp tebrik eden işte arar buluruz
1: hep birlikte
0: izini.
1: Milli takım.
0: Hep birlikte şarkı. Milli takım.
1: Evet.
0: Hemen bakayım. Bu sefer de o şarkıyla kutlayalım değil mi?
1: Evet.
0: Dur bakayım. Hep birlikte
1: hep birlikte milli takım.
0: Birlikte milli takım. Bizde vardır değil mi? Olmaz mı canım? Dur bakayım şuradan. Evet varmış. Şöyle tak, şunu şöyle yaparsak. Kızlar yüzümüzü güldürdü. Defalardır güldürüyor. İnşallah bundan sonra da güldürmeye devam edecekler sevgili arkadaşlar. Tebrik ediyoruz kızları. Selam ediyoruz hepsine. Çok da teşekkür ediyoruz. Bize iyi geldi. Bizi mutlu ettiler. Çok teşekkür ediyoruz. Başarıların devamını diliyoruz. Gururumuz bizim onlar. Vallahi göğsümüzü kabarttılar. Tebrikler kızlar. Bunu mu diyorsun?
1: Evet.
0: Tamam peki.

0: Tebrik ediyoruz kızlar. Sağ olun, var olun. Çok thank you. Oo, baksana abi ne keşfetler var ya. Yemin ederim insan görse canı çeker ya. Vallahi. Tamam tamam. Başka. Şimdi insanlara bugün başka şey. Mesela keşfetini sordum. Başka ne soralım mesela insanlara? Başka bir şey soralım insanlara.
1: DM'lerini soralım.
0: DM'lerini mi? Tamam değerli dinleyenler. Ne diyeyim? Instagram DM'i mi soralım?
1: Instagram.
0: Instagram DM'inizin ekran görüntüsünü çekin gönderin. Merak etmeyin, bize gönderiyorsunuz ya. Radyoda goy goy yapıyoruz. O kadar ya. Başka bir şey yok. Instagram'daki DM'lerinizin ekran görüntüsünü çekiniz gönderiniz. 0536-901-8902 0536-901-8902 sevgili dinleyenler. 536-901-8902 Instagram DM'lerinizi mesaj olarak gönderin. Evet Hüseyin'cim gönder, şey, gönder bakayım bana.
1: Ben dahil değilim buna.
0: Niye?
1: Hayır canım.
0: Nasıl?
1: Hayır.
0: Neden değilsin?
1: Çünkü tehlikeli yani.
0: Neymiş onun tehlikeli olan?
1: Yani şey yapmayalım.
0: Ne yapmayalım?
1: Biz dinleyicimize soralım.

0: Sen var ya sen. Dur bakayım şurada. Hayır, şey bildirimleri gönderiyorsunuz. Bildirim değil, DM DM. DM'leri göndereceksiniz. Bildirimleri değil. Sonra evet şuradan şöyle bakalım. Haluk abiye yazmış bir dinleyici. Antalya Spor falan filan. Haluk abiye yazmış. Sertap yazmış. Dur bakayım. Instagram olmayanlar ne yapıyor demiş efendim.
1: Facebook gönderin.
0: Facebook değil, WhatsApp göndersin onlar. Onlar da WhatsApp göndersin. Evet WhatsApp göndersin. Hatta şöyle yapalım. Şu anda bana yazan herkes. Bunu güncelliyorum. Instagram değil, herkes de olsun. WhatsApp'ınızı hani böyle giriyorsunuz ya. Birinin sohbetine girmenize gerek yok. WhatsApp'a giriyorsunuz. O böyle alt alta insanlar var ya. Onu böyle bir çekin gönderin bana. Hani ne diyorlar ona? Ana menü değil mi? WhatsApp menü mü demem lazım Hüseyin? Ne diyorsun?
1: WhatsApp'ın normal ekranı.
0: WhatsApp'a girdin. Ekranı. Evet. Hani bir mesela ben WhatsApp'a giriyorum. Ondan sonra Hüseyin'e dokunuyorum ya mesela Hüseyin'le konuşmak için. Hüseyin'e dokunmuyorum. Sadece WhatsApp'a giriyorum. Böyle hani alt alta böyle isimler var ya. Bir mesela benimki bir ekranda ne kadar oluyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişi var mesela. Onu bana bir çekin de gönderin sevgili dinleyenler. Bakalım sizi gidi sizi. 0536-901-8902 0536-901-8902 sevgili dinleyenler. Geldi. Evet. Kimden geldi? Rana'dan gelmiş. Rana sis. Kendi
1: Rana,
0: kendine de
1: kendi
0: gönderelim.
1: kendine mesaj atıyormuş arada.
0: Evet. Elif. Alem efem. Melo. Allah Allah. Anneciğim. Elif abla. Elif Nisa. Suudi. Geçtik. Jack göndermiş.
1: Kim?
0: Jack.
1: He.
0: Evet.
1: Bak.
0: Hazalım. Hazalım yaman çiç. Öyle değildi ya. Kimdi o? Neydi o? Hazalım
1: Hayır.
0: aşkım gerçeğim.
1: Hayır ya.
0: Neydi ki? Neydi bu? Aa neydi bu? Neydi lan şarkı neydi? Ha belalım belalım. Ha. Hazalım ne alaka oğlum? Belalım. Ha. Olsun ama bak bunu yazana güzel bir şey yaptım yani.
1: Orada Serdar'ım yazsa Serdar'ım yaman.
0: Yok Hazalım orada kafamda şey yaptı. Hazalım. Asen. Cüneyt abi pasaport.
1: Cüneyt abi pasaport.
0: Evet. Hasan. Maaşı aldım raporu sisteme işleyin abi. Rapor parasını alayım. Öyle yazmış.
1: Hasan'ı kırmayın.
0: Vallahi öyle yazmış. Maaşı aldım rapor parasını işleyin filan diye. Bakayım. Murat. Aynı bir şey yaptığım yok. Misafirlikteyim açamadım. Heh. Bir de telefonu açmamış galiba. Ondan. Şimdi bakıyoruz. Oğlum kendi kendine gönderenler var mesela. Sena, siz. Siz niye böyle bir özel bilgileri kendinize mi gönderiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz?
1: Birisi galiba nakliye yapıyor. Bizim gördün mü onu sen?
0: Yok bakacağım. Dördümüz ayrı grup. Senem canım. Çıtırım. Hakaret. İşte hakaret etmiş. Alem efem Serdar Gökalp. Serdar filenin sultanları her galibiyette mesajın devamı yok. Ramazan ifade bırakmış. Şey. Başka? Başka şuradan. Evet. Tamam abi. Dekont. Tamam abi kim yazmış bilmiyorum. Dekont Balsu. Rasim sondajcı. Bereketini gör abi. Birader 20 yazmış. Dur bakayım. Bugün kapanırsa 116 bin. Acil ödenmesi gereken para 30 bin. 140 ne kadar? Ziraat açıklamaya koş bırak. Ama ne bu ben hiç anlamadım ne demiş. Valla. Evet şuradan. Tuğçe Hanım göndermiş. Bakayım. Şükredelim o zaman. Nankörsün arkadaşım. Buna da pek şükretmen yok falan filan. Geçtik. Şey, yazışmayı göndermiş. Yazışma değil canım o şeyi gönderin bana. Hani girin. WhatsApp'taki şeyi gönderin. Ne onun adı? Kocam. Sizden bahsetti. Kocam. Kızım. 3B sınıfı. Alem efem. Ha. Bacılar. Merinaz. Bacım. Geçtik. Evet. Esra Hanım. Alem efem Vatsoş en yeni. Vatsoş en yeni. Kültür Sarayı. Asiye'nin gülleri. Esra. Kendim. Selim. Yeğen. İhsan eniştem. Zeynep yeğenim. İhsan enişte fotoğraf göndermiş. O gözükmüyor fotoğrafın ne olduğu. Evet, dur bakayım şuradan. Aşık Veysel. Bu bir grup galiba. Alem FM yeni. Canlarım. Geçtik. Dur bakayım. Bazıları okumuyor ha sevgili dinleyenler. Şöyle bir bakalım hemen. Sadece biz varız. Alem FM. Kim bu? Elif Hanım da. Sadece biz. Konuşup silenler var. Böyle de istihbaratçılar var aramızda biliyorsun. Yani böyle de istihbaratçılar var. Evet. Münih Kitap Kulübü. Yaşar. Ecem Kuzum. Caroline. Caroline'ın hemen altında Edoş. Caroline Edoş. Edoş. Sonra dur bakalım şuradan. Evet, başka bir şey soralım. Başka bir şey. İnsanlara sonra bugün şey yapıyoruz. Özel bilgileri topluyoruz. Üstünüze şirket açacağım. Yok be yok. Şaka yapıyorum sevgili dinleyenler. Evet. Bir söyle bakalım ne sorabiliriz insanlara?
1: Sorar derken şeyle ilgili mi?
0: Neyle ilgili mi? Doruk sen dünyada mısın lan? Sen burada olduğunu boş ver. Sen dünyada mısın?
1: Ben burada değilim zaten.
0: Niye? Hasta mısın ondan mı?
1: Yok. Buradayım.
0: Nasıl burada değilsin o zaman?
1: Öyle mi dedim?
0: Hüseyin. Vallahi bak gerçekten yemin ederim daha tatilden geleli bir hafta oldu. Bir yıl daha tatile çıkma ihtiyacı hissettirtiyorsun bana. Yemin ediyorum.
1: Çıkmalısın zaten.
0: Bence sen gitmelisin rapor alıp. Şöyle iki hafta üç hafta falan bence.
1: Oo, iki üç hafta rapor alabiliyor muyuz?
0: Sana bir şey değil mi? Sen bu psikolojiyle git seni bir sene de işe gelme derler sana.
1: Ben bir gideyim.
0: Öleyim yani. Evet, şimdi ne istiyorum sizden biliyor musun? Google arama geçmişinizi bana gönderiyorsunuz. Bir dakika, nerede? Dur. Evet. Evet, Google arama geçmişi. 0536 900 1-8902. Yazın, gönderin de gülelim biraz. 536 900 1-8902. 536 901 8902 değerli dinleyenler. Google arama geçmişi 536 901 8902 değerli dinleyenlerim. Buyurun nice dobra kızları, nice delikanlı erkekleri görelim. 536 901 8902. Bir şey mi diyeceksin?
1: Bundan sonraki aşama telefonlarınızı bize kargolayın.
0: Bakacağız. Dur bakayım. Google arama geçmişi. Google'da Google'u aratan bir tek ben yokmuşum ya.
1: Yok, eskiden ben de yapıyordum ama şimdi Google tıklayınca kendi gidiyor ya.
0: Evet. Bakayım.
1: O iyi oluyor.
0: Kahramanmaraş Motor Festivali. Kültür Yolu Festivali. Peki. Bunlar aranmış. Şöyle bakalım hemen. Kim bu? Son dakika. Gazete. Evet, transferlere falan bakılmış. Sonra... Başka. Şuradan. Bez bebek. Hekimoğlu seslendirme. Allah rahmet eylesin. Serhat Kılıç. Onu sormuşlar.
1: Evet.
0: Onu aratmışlar.
1: Maalesef.
0: Sonra dur bakayım. Ayşenur Hanım göndermiş. Neymiş bu? Çuval dikme makinesi ayarı. Çuval dikme makinesi.
1: Ha, var elinde onun ayarını yapmaya çalışıyor.
0: Demek. Yani. Bursa metro hattı. Dönerci Bursa. Küfür mü aranmış orada sonra ne? Yok değilmiş, küfür değilmiş. Tamam. Bakıyorum hemen. ÖSYM. Randevu. Kiralık daire. E-Devlet'e giriş. Tamam. Geçtim. Şuradan. Bakıyorum hemen. Allah Allah, bizim bu dışarıda duyduğumuz insanlar kim acaba, hiç radyo dinlemiyor mu? ÖSYM giriş, KPSS sınavı kaçta bitiyor filan. Onlar tamam. İstanbul akşam ezanı tamam. Başka şuradan şöyle. Evet, Drakula. Drakula'yı aratan insan var ya. Drakula.
1: Niye aratmış acaba?
0: Merak etmiştir. Drakula nereli biliyor musun?
1: Nereli?
0: Pandispanya mıydı neydi ya? Pandispanya tatlı mıydı lan?
1: Pandispanya keki.
0: Pandispanya. Transilvanya ha. Pandispanya ne alaka? Transilvanya. Pandispanya. Yok, tavuk göğsü. Ama Pandispanya da güzel şeymiş değil mi? Memleket adıymış.
1: Güzeldir.
0: Hani nerelisin? Pandispanyalıyım. Kabak yemeği nasıl yapılır? Kurum dışı kamu işçi alımı. Kızartma kabak dip frizde saklanır mı? CV hazırlama formu. Kızartma kabak dip frizde saklanır mı peki Hüseyin?
1: Niye saklanmasın? Normalde kızartma, patates kızartmasını saklıyorlar.
0: Hani saklanır mı Hüseyin? Ne bileyim, bilmiyorum işte, sana soruyorum.
1: Gerçi ben kızartmayı saklamıyorlar. Kızartmadan önce saklıyorlar.
0: Allah Allah.
1: Tabii canım.
0: Dur bakayım.
1: O pişmiş sonuçta yani.
0: Evet.
2: Efendim.
0: Alo.
2: Efendim.
0: Kızartma saklanıyor muymuş efendim? Bilgi sahibi oldunuz mu?
2: Saklanıyor ve difrize bıraktım.
0: Difrize bıraktınız.
2: Ya difrize koydum.
0: Koydunuz mu difrize?
2: Hı hı.
0: Tamam, anladım. Ne yani bu şeyde, Google'da her yazan doğru bilgi midir sizce?
2: Yok. Önceden mesela teyit ediyorum. Eğer hani tadı bozulmuyorsa falan. Öyle devam ediyorum.
0: Tadı bozulmuyor. Bunu ne yapıyor? Evde beyaz fare mi var? Onda mı denetiyorsunuz? Kobay mı var evde?
2: Hayır, biraz mesela bırakıyorum. Birkaç gün duruyor. Eğer sulanma, hani tadında bozulma falan olmuyorsa.
0: Tamam.
2: Başka zaman daha fazla koyuyorum.
0: Oluyorsa mesela birine yediriyor musunuz evde? Hani ölmezse devam mı ediyorsunuz? Ne yapıyorsunuz?
2: Genelde kendim yiyorum.
0: He, başkasını yakmayayım diyorsun yani.
2: Yok, şu aralar diyet. O yüzden yani sebze yemeği genelde şey yapıyorum yani kendim.
0: Tabii zaten yiyeceklerin derin dondurucuya kaldırılmasından belli zaten efendim diyette olduğunuz yani. Hani evet, yiyecekler derin dondurucuya kaldırılmış. Yemiyorsunuz değil mi?
2: Nasıl?
0: Yemiyorsunuz yani.
2: Yani zaman zaman yiyorum, öyle orada bırakmıyorum.
0: Evde başkası var mı?
2: Var.
0: Onlar da yemiyor değil mi? Çünkü evin kadını diyete girdiyse herkes girmek zorunda. Çünkü evde yemek yoktur.
2: Yok, olmuyor genelde. Hiç öyle olmadı. Keşke olsa.
0: Yiyorlar mı onlar?
2: Ya sebze yemeğini yemezler zaten çocuklar.
0: Hı.
2: Eşim yer, o da nadir.
0: Nadir yer.
2: Yani.
0: Anladım efendim. Siz kimsiniz? Adınız ne acaba?
2: Neslihan.
0: Nereden Neslihan Hanım?
2: Kocaeli'den.
0: Peki Neslihan Hanım, selam ederim size. Öpüyorum sizi. Görüşmek üzere.
2: Sağ olun, teşekkürler.
0: Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Var olun. Serdar, kocam arama geçmişini kaydetmeme özelliğini çalıştırmış. Burnuma pis kokular geldi, ne yapayım demiş. Arama geçmişini kaydetmeme. Hüseyin, sen de kaydediyor mu?
1: Kaydediyordur.
0: Ama senin telefonu kim alacak ki, değil mi?
1: Bilmem.
0: Ben de işte bilmediğim için soruyorum.
3: Geçici olarak servis dışı oldu.
0: Bak, yine bir istihbarat ajanı görüyor musun? Numara servis dışı ama WhatsApp. Ara bunu. Abi, numaram başka, WhatsApp'ı başka kullanıyorum. Ya da ben mi yanlış çevirdim? Dur bakayım. Şuradan. Bir saniye. Evet. Tamamdır. Evet, ben yanlış çevirmişim galiba. Ya da çevirmemişim. Alo.
4: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar efendim. Kocanız son arama kaydetme özelliğini kapatmış, doğru mu?
4: Doğru vallahi Serdar Bey. Şimdi bakıyorduk, ben size gönderdim resim. Dedim kocamınkine de bir bakayım. Tamamen silmiş, adamda hiçbir şey aranmamış gibi görünüyor.
0: Kocanız geleceği mi görüyor acaba? Bizim bu gece bu konuyu vereceğimizi nereden biliyordu acaba?
4: Vallahi bilmiyorum be. Burada diyor kalabalık yapmasın dedim diyor, ama siz ne düşündünüz bu konuda? Ben çok kıllandım yani.
0: Ya ablacığım, kalabalık yapmasın dediğiniz 1,5-2 sene boyunca arama geçmişini silme, her gün 10 tane şey ara. Yani 2 senede 10 megabayt falan yer, ya tutar ya tutmaz.
4: Ya ben de işte şaşırdım, ben diyorum ya burada bir tuhaflık var.
0: Bir alabilir miyim? Eşiniz yanınızda mı acaba?
4: Yanımda ama araç kullanıyor.
0: Bir hoparlörü açar mısın, daha güzel, açacağım, senin yanında konuşalım.
4: Açacağım tabii, açıyorum. Buyurun, açtım.
0: Enişte merhaba.
5: Merhaba merhaba Serdar Bey, nasılsınız?
0: Sağ olun enişteciğim, siz nasılsınız, iyi misiniz?
5: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Bir böyle bir moralim bozuk gibi.
5: Ya yok, moralim bozuk değil. Şimdi baktı, dedi ki böyle böyle. Ya dedi, altta çıkınca kafam karışıyor benim dedim. Onun için kapattırdım dedim.
0: Bir de birine kapattırdınız bir de, siz yapmadınız öyle mi?
5: Ya ben bulamadım nereden olduğunu da, bir arkadaşa yaptırdım.
0: Bravo. Hep zaten etrafınızda bilgisayardan, telefondan anlayan bir arkadaş olmalı abi, erkek milletinin.
5: Aynen öyle.
0: Olmalı olmalı, kesinlikle. Ne kadardır kapalı?
5: Yani herhalde bir 2-3 sene olmuştur.
0: Oh, Instagram kullanıyor musun?
5: Kullanıyorum.
0: Orada da kapattı mı son aramayı?
5: Vallahi yok, orayı bilmiyorum. Orada kapalı değildi.
0: Şu an kalbin pır pır etti değil mi?
5: Aynen öyle.
0: Değil mi? Kalbin pır pır. Neyse tamam, ben artık kapatayım. Yenge yazarsın bize.
4: Bir saniye. Oğlum da size konuşmak istiyor. Zaten her dakika konuşuyordu.
0: Ver sorun yok, ver.
6: Abi iyi günler, ben Lütfi.
0: Kim?
6: Lütfi.
0: Oğlum yemin ediyorum ya. Var ya yani. Yani vallahi billahi ya. Oğlum ananı babanı alet etme artık şu işe ya.
6: Abi bu konuyla hiçbir ilgim alakam yok benim.
0: Daha yat uyu. Kaç gün kaldı? Değerli arkadaşlar, kaç gün kaldı şu okulların açılmasını? Kaç gün kaldı?
6: Abi haftaya pazartesi başlıyor.
0: Pazartesi bak, kaçta yatacaksın lütfen? Ben gerçekten
6: 12'de.
0: Bak, 30 senedir yapmış olduğum yayın saatini senden sebep değiştirmeyi düşünüyorum ben Lütfi. Yani... Lütfi yeter vallahi artık abi. Ne olur bak, biz de insanuk ya. Ne olur ya.
6: Abi okullar açık olsa da olmasa da zaten gece 12'de yatacağım ben yayın için.
0: Tamam 12. Hüseyin, pazartesinden itibaren 12'yi 5 geçe başlıyoruz oğlum.
1: Tamam.
6: Beklerim, sıkıntı yok bana.
0: Lütfi yat uyu kardeş, ne olur. Okullara gerek yok. Bak uyku gözünden uyku akıyor. Git yatsana oğlum.
6: Tamam abi, iyi yayınlar, iyi günler.
0: Lütfi.
6: Evet.
0: Babanın son arabasını sen mi kapattın oğlum? Doğru söyle
6: yok
0: bana.
6: Yok abi, benimle bir ilgisi yok.
0: Peki şu an mı öğrendiniz ailece peki kapalı olduğunu?
6: Ben çok önceden beri biliyordum.
0: Kapalı olduğunu. Lütfi.
6: Evet.
0: Kapalı olduğunu biliyor muydun?
6: Ben biliyordum, evet.
0: Şimdi şey yap ama, hani babanın telefonundan mı konuşuyoruz şu anda?
6: Annemin telefonu.
0: Lütfi bak, her yerdesin, orada da olman lazım. Babanın... Instagram son arama geçmişi, Twitter son arama geçmişi falan, hep kapat bunları.
6: Abi o konularla hiçbir ilgim alakam yok benim.
0: Lütfi bir hafta kaldı değil mi şimdi okulların açılmasına?
6: Evet, haftaya pazartesi açılıyor.
0: Ne
6: ben de çok heyecanlıyım. Okulun da açılmasını istiyordum zaten.
0: Kanka inan bizim kadar isteyemezsin. Sen şimdi kaça geçtin Lütfi?
6: 10. sınıfa.
0: 10. sınıfa geçtin.
6: Evet.
0: Anladım. Ya yine aynı okul oluyor yani değil mi? Değişmiyor.
6: Aynı okul.
0: Aynı okul oluyor. Sınıf arkadaşların falan filan hep aynı. Doğru mu?
6: Aynı.
0: Anladım kardeşim. Sabahçı mısın? Öğlencisi var mı sizde öyle sabahçı. Şeyler artık? Sabahçısın.
6: 8'de başlıyor, 4'e 10 kala bitiyor.
0: Öyle okul mu olur ya? 8'de başlayıp nasıl 4'e 10 kala bitiyor?
6: Abi 8 ders, arada da 1 saat teneffüs var, bir tane.
0: Bir tane 1 saat teneffüs var.
6: Evet, onun dışında 10'ar dakikalık teneffüsler de var tabii.
0: Blok ders mi?
6: Blok ders değil, yok. Her dersten sonra 40 dakika ders, 10 dakika teneffüs. Bir tanesi de 1 saat öğlen arası o da.
0: Bir tanesi de öğlen arası.
6: Evet.
0: Anladım. Okul yakın mı eve? Lütfi eve geliyor musun?
6: Ya abi yürüyerek değil, otobüse gidip geliyorum.
0: Oğlum gelme okulda dur. Gelme, evdekiler de biraz rahat etsin Lütfi.
6: Abi okulda kalırsam sıkıntı.
0: Niye?
6: Temizlikçiler beni atar bu sefer de.
0: Ya yok canım, niye atsın seni? Aşk olsun, aslan gibi çocuksun. Peki... Lütfi, hani okula başlayacak bir kardeşimsin ya, pazartesi günü mesela en heyecanlı neyi bekliyorsun Lütfi?
6: Abi arkadaşlarımı, öğretmenlerimi özledim.
0: Evet.
6: Onun dışında da pek bir şeyi beklemiyorum.
0: Dersleri özledin mi Lütfi?
6: Abi bir iki tane dışında hiç özlemedim. Bir iki tanesini özlemedim, diğerlerinin çoğunu özledim.
0: Peki Lütfi, oturacağın yer belli mi?
6: Yok abi, sınıf öğretmeni belirliyor onu.
0: He, siz öyle gidip kafanıza göre oturamıyorsunuz yani.
6: Ya belki olabilir de çok nadir kişiler öyle olur.
0: Nasıl çok nadir kişiler öyle? Niye öyle oluyor yani, nadir kişiler?
6: Tam nokta yerini belirlemiştir. Sağında solunda kimseyle konuşmayacağı yeri belirlemiştir. Hoca da sen orada kal derse orada kalır.
0: Sınıf başkanı kim Lütfi?
6: Daha seçilmedi. Okul açılınca seçilir o.
0: Adaylığını konacak mısın? Koyacak mısın?
6: Emin değilim abi.
0: Nasıl emin değilsin? Niye?
6: 10 yıldır bir kere bile seçilemedim. Şimdi de koysam mı koymasam mı emin değilim.
0: Kaç kişi sınıf?
6: 40 yok pardon, 31-32 kişi mi ne, öyle bir şey.
0: 31-32 kişi. Lütfi'nin sınıf, evet, başkanı seçilmesi için bir şey yapalım. O 31-32 kişi. Aklıma tişört geldi ama tişört olmasın Hüseyin. Başka değerli dinleyenler, sticker Lütfi'nin gönderelim. Lütfi'nin sınıf başkanı seçilmesi için bir şey yapalım. Hepsine Alem FM sticker'ı gönderelim mi?
1: Evet. Oha, kim oy attıysa.
0: Yani tamam canım, işte kaç kişiyse Lütfi'yi oy attığını ispat edenlere. Lütfi ne diyorsun, Alem FM sticker'ı verelim mi?
6: Ya abi bence gerek yok, çünkü bizim sınıfta öğrencilerden hiçbiri radyoya ilgi

0: sosyal alakası merakı olmayan kişiler.
1: Tamam, ben o zaman şöyle yapalım. O zaman şöyle yapalım. Başka bir şey yapalım. Dinleyiciden de yardım alalım. Lütfi'ye oy verene bir şey yapalım. Bir şey vaat edelim. Lütfi'ye oy verene ve böylelikle radyoyu da kazandıralım. Aklıma bir şey gel, ne bir kalem kutu set, böyle
0: abi
1: kalem seti.
0: Abi SGK falan versek.
1: Oğlum adamların radyoyla alakası yok diyorsun. SGK versek ne olacak?
0: Belki bir işe yarar.
1: Sarıyer kola göndereyim.
2: Olur bilmiyorum bence.
0: O bir şey diyemem.
1: Tamam, Sarıyer kola gönderiyor. Bana oy veren herkese de ki bir koli Sarıyer kola gelecek de mesela.
0: Tüm sınıfa.
1: Ya ne olur, o ağanın eli bükülmez Lütfi. Tamam, kolayı hallederiz. Kolayı hiç söylemedim varsay. Sarıyer kolayı hallederiz. Hani şu an dinliyorlarsa mesela Sarıyer koladan yazarlar bile direkt. Yani bütün sınıfa bizden diye hiç. Onda sorun yok. Mesela onu seçim vaadi olarak yapmayın. Başka bir şey yapalım. Yani dinleyiciyi de işin içine katalım. Bilemedim şimdi. Ne olsun böyle içinde kalemlik mi olsun? Ne olsun? Ne olsun?
0: Abi. Böyle özellikle lise tarafında falan kalemlik falan çok kullanılan nesneler değil. Herkes çantasında getirip götürüyor genel olarak, erkekler özellikle.
1: Tamam Lütfi Başkanım, beni bir yönlendir yani. Senin başkan seçilmek için bir çalışma, bize bir iş ver, görev ver bize.
0: Abi benim de aklımda hiçbir fikir yok ki yani.
1: Ne verelim, okula top bağışlayalım. Futbol topu, basketbol topu, voleybol topu Lütfi seçilirse.
0: Bilemiyorum abi. O konuda bir şey diyemem yine.
3: Sınıftan şey alman lazım. Beni başkan seçmek istiyorsanız ne vaat edeyim size?
0: Abi öyle olur mu?
1: Yani olur. Bak bir dinleyici yazmış, diyor ki her akşam bir oy atan canlı yayına bağlansın demiş. Radyoya davet et sınıfı demiş. Değerli dinleyenlerim, lise talebesi çocuklar, Kahramanmaraşlılar. Hani biraz zorluk olur. Ailesinden izindi, oydu buydu. Yani İstanbul'da olsa bizzat gidelim evlerinden alalım, evlerine bırakalım tekrar, ama şimdi Kahramanmaraş olunca işin içinde, yoksa geldi aklıma da lise 10. sınıf kaç oluyor? Lise kaç oluyor?
0: Şimdi lise 2 oluyor.
1: Yani lise 2'ye giden çocuklar, hani hepsinin anası babası ailesi hani merak içinde olur şimdi Kahramanmaraş'tan buraya. Hepsi göndermek istemez, gelmek istemeyebilirler. Onun için bilemedim. Şey mi yapsak oğlum, çiğ köfte mi dağıtsak sınıfa?
3: Şişt,
1: sınıfa çiğ köfte mi dağıtsak?
0: Valla abi o konuda da kim ne yer, kim ne ister, hiçbir ilgim olmadığı için o konuda da bir şey diyemem. Yani annem diyor ki sınıftan herkesin adını bir gece söyleyelim, adını anons edelim falan diyor.
1: Radyodan mı?
0: Evet.
1: Lan seni başkan seçsinler, adına şarkı yaptırayım ben. Adına şarkı yaptırayım. Lütfi başkan yapmamız lazım. Evet değerli dinleyenler, buyurun. Pazartesi günü okullar açınca Lütfi adaylığını koysun ama öyle bir vaatte bulunsun ki Lütfi'yi seçsinler. Biz de o vaadi karşılayalım. Biz diyorum, farkındaysanız. Bak sizi de soktum işin içine sevgili dinleyenlerim. Çocuklar lise 2'ye gidiyor. Ona göre. Top bağışlayalım dedim, mırın kırın etti Lütfi. Kola dedim, mırın kırın etti Lütfi. Ondan sonra işte Sarıyer kola dedik, bilemedim dedi. Çiğ köfte dedik, bilemedim dedi. Hüseyin bir şey demedi, yine de bilemedim dedi
2: sticker
1: çocuk.
2: Dedim,
1: ha, Hüseyin sticker dedi.
2: Sarıyer kola da olur bu arada.
1: Evet, Hüseyin sticker dedi. Ya sticker'la Sarıyer kola tamam, onlar cepte zaten. Onlar cepte. Ha. Yani onlar oy vermeseler de gönderelim, ne olur yani, onda bir şey olmaz. Ama bilemedim, telefonla bağlansın demişler. Ya bunlar basit şeyler, bunlar yapabileceğimiz şeyler sevgili arkadaşlar.
0: Abi aklıma bir fikir geldi.
1: 30 tane lise 2 talebesinin, Lütfi'nin sınıfındaki 30 kişi misiniz oğlum siz?
0: Abi 32 maksimum, çok fazla kişi değil yani.
1: 32 kişisiniz. Öyle evet. Mi? Tamam, 32 kişi. Hani böyle tişörttü, kolaydı, molaydı falan, bunları geçelim sevgili dinleyenler. Bunlar zaten ilk akla gelenler, bunlarda bir sorun yok. Bunlarda bir sorun yok. Ben daha böyle bir atraksiyon olsun istiyorum.
0: Abi aklıma bir fikir geldi.
1: Söyle bakalım.
0: Yani idareyle görüşüp bizim sınıfı radyoya misafir olarak getirme gibi bir olay olabilir mi acaba?
1: Lütfi'nin sesi gitti birdenbire ya. İdare dedi, ben sonrasını duymadım ya. Lütfi'nin birdenbire sesi gitti ya. Birden sesi gitti Hüseyin, değil mi? Birden gitti yani.
2: İnceldi.
1: Ha böyle idare dedi, gitti yani. İdare dedi ve gitti yani. Alo.
0: Alo abi.
1: Ha geldi Lütfi, sesin geldi, evet.
0: Abi gerçekten mi gitti yoksa özellikle mi yaptınız?

0: Neyi?
1: Deminkini.
0: Ne? Demin sesin gitti, ben anlamadım ki. Biri arkada yıkılıyor yalnız. Gitti gitti, ses gitti. Değil, yani o zaman şöyle, demin söylediğini bir daha söyleme. Nasıl olsa gidiyor ses. Evet. Her gün yayın armağan edelim. Buna kanacaklarını zannetmiyorum. Lütfi diyor ya, hani lise 2'ye giden çocuklar radyoyla pek alakaları yok diyor.
2: İsimleri söylenecek mi? Hani... İsimleri söylenecek diye dinlerler Serdar Bey onlar.
0: Tamam canım, onu oy vermeseler de yapalım onu. Ben bu çocuğu seçtirelim istiyorum. Yani bu çocuğu seçtirelim istiyorum. Forma, ya onlar basit işler. Onlar oy vermese de tamam, konuşuruz hallederiz onu. Onda bir sorun yok. Hani onda konuşuruz hallederiz onu. Onda bir problem yok. Öyle Sarıyer koladan kola göndermek, forma göndermek falan, bunlar da sorun yok. Ben böyle daha bir eğlenceli bir şey, böyle bir eğlenelim birkaç gün istiyorum. Hani pazartesiden itibaren. Ama sağ ol, Allah razı olsun değerli dinleyenler. Hiç çok da yardımcı oluyorsunuz ha yani vallahi. Gerçekten. Sen Maraş'a git demiş efendim. Ya benim bunun için Lütfi'ye oy vermelerine gerek yok. Davet etsinler, gideyim. Hani okul desin ki Serdar Gök, Lütfi'ye ön ayak olsun. Başkan seçildikten sonra ilk icraatı bu olsun mesela. Hani beni bir seçim kampanyası olarak kullanmayalım bence. Beni çağırsınlar, gideyim ben. Beni ben çağırsınlar, gideyim. Başka. Marka uçlu kalem. Hepsi kullanır. Ne diyorsun? Pişt. Marka uçlu kalem. Ne diyorsun? Lütfi.
1: Yani olabilir aslında.
0: Olabilir mi?
1: Evet.
0: Tamam. Başka. Çiğ köfte gençler başka ne ister ki yazmış. Söyledik abi. Sinema. Bilemedim. Lütfi, bunu bize bir düşün. Pazartesi günü için bir düşün. Adaylığını koyunca hani ne yapabilirsin, ne edebilirsin falan filan. Biz de sana elimizden geldiğince yardımcı olalım, olur mu?
1: Abi o zaman pazartesi günü arayayım. Gelen sonuçları size aktarayım.
0: Olur Lütfi, ben kaşındım. Yap, ara işte istediğin zaman. ara yani, sorun yok. Tamam, pazartesi başlıyorsun yani, öyle mi?
1: Evet.
0: Tamam, ne zaman bu şey seçim falan filan olur?
1: Sınıf öğretmeniyle olan ilk dersimizde veya ikinci dersimizde falan olur büyük ihtimalle.
0: Peki en güçlü rakibin kim? Aday kim?
1: Hiçbir bilgim yok.
0: Hiçbir bilgin yok. Ne biliyorsun o zaman seçilmeyeceğini?
1: Abi geçen yıl da aday oldum. Geçen yıl da seçilemedim.
0: Kaç oy farkıyla?
1: Hiç hatırlamıyorum yani.
0: Peki seçilen ne verdi, ne vaat etti de seçildi?
1: Hiçbir şey vaat etmedi, hiçbir şey de yapmadı.
0: Hani böyle bir su getirir, elektrik bağlatır falan, o da yok yani değil mi?
1: Anca bir pencere düşmüştü, ona gitti şikayet etti, o kadar.
0: Anladım, tamam. Yani tamam, sen bir düşün, bize bir haber ver, olur mu Lütfi?
1: Tamam abi, haber veririm ben size.
0: Lütfi, bir de kapatmadan bir şey söyleyeyim mi?
1: Evet.
0: 1 milyar kere aynı mesajı yazıyorsun ya hani bana.
1: Evet abi.
0: O kadar. Hani bak yine tamam. Diyorum. Hani bir mi, bak sayıyı abartmıyorum. Dinleyiciler belki yok canım abartıyorsun falan der. Sen abartmadığımı biliyorsun sen. Hani Lütfi'cim 1 milyar kere yazıyorsun ya bana aynı mesajı. Anladın mı?
1: Anladım abi.
0: Öpüyorum gözlerinden. Hadi bize tamam, haber ver. Abi, haber ver.
1: İyi günler, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. Sayı abartı değil sevgili dinleyenler. Bunu Lütfi ve ben biliyoruz yani. Evet. Dur bakalım. Şuradan şöyle. Sınıfı eğlenceye götürsün demiş efendim. Yok, ben öyle şeylere şey olmam, kefil olamam.
3: Pikniğe götürsün.
0: Ben öyle şeylere kefil olamam ben. Piknik falan. Benim olmadığım yerde öyle katılımlı aktivite çok girmem o işlere. Çok girmem yani. Söyleyeyim. Benim de olmam lazım yani. Lütfi seçilmemek için her şeyi yapıyor demiş efendim. Evet. Teneffüsü 2 saate çıkarma vaadi versin demiş efendim. Düşse seçilip yapıyormuş bir de. Saat başı. Ara mı veriyoruz?
3: Ara veriyoruz.
0: Tamam, bir ara, aradan sonra geleceğiz sevgili dinleyenler. Buyurun bakalım.

0: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar yayında devam ediyor.
1: Evet, dur bakayım. Çocuklar, Doruk ve Dağhan yine seni dinliyor. Thank you very much. Hiç bir şeye girdim, hiç bir seçime girdim mi? Hani böyle sınıf başkanlığı
2: seçimi. Ben sınıf başkanlığı yaptım.
1: Seçimle mi?
2: Seçimle.
1: Ben hiç seçimsiz, biliyor musun, ben kaç sene
2: ne yaptım?
1: Hiçbir şey yapmadım ya. Bizde müdür yardımcısı, bizde defteri ilk alan müdür sınıf başkanı oluyordu bizde. Ben galiba bir de hiçbir, yanlış anlaşılmasın, hiçbir görevim, hiçbir icraatım yoktu. Hiçbir şeyim yoktu. Okul başkanlığı da yaptım ben. Hiçbir icraatım yok ha, hiçbir şey yok. Ya hiç.
2: Ben onur kurulu üyeliği de yaptım.
1: Yok, onu ben yapmadım.
2: Gizli seçim yani.
1: Gizli seçim mi?
2: Tabii, gizli seçiyorlardı sınıf öğretmeni.
1: Bizde sınıf başkanlığı şöyle oluyordu. Veysel hocam dinliyorsa ellerinden öperim. Çok da meşhurdur bizde Veysel hoca. Müdür yardımcısıydı. Bizden o sorumluydu. Hatta şöyle düşün. Sadece bizim sınıftan o sorumluydu. Yani geri kalan okula başkaları bakıyordu. Veysel hoca sadece bizim sınıfa bakıyordu. Yani 2 sene 3 sene falan bana böyle yap. Gel buraya. Al defteri. Devam et. Bu ne? Tamam oğlum, git hadi başkan sen falan. Böyle oldu yani. Yok. Harici yok. Ama ben istemiyordum başkan olmayı.
2: Niye?
1: Bizim sınıfın en büyük problemi neydi biliyor musun? Yoklama fişi kayboluyordu.
2: Ama olur, hep olur.
1: Her gün olur mu?
2: Ama sınıf başkanı cebine koyması gerekiyor.
1: Neyin?
2: Yoklama fişini.
1: Ne cebi oğlum, okulda değilim ki. Yani. Bizde yoklama fişi kayboluyordu. En büyük problem oydu bizim yani. Ama bizde her şeyin de bir başkanı vardı. Bizde böyle başka, bakma ben öyle hani o sınıf başkanı, okul başkanı falan. Mesela kütüphane başkanı vardı bizde. Müzik başkanı vardı bizde. Kollar başkanı mı ne, bir şey vardı.
2: O ne ya öyle?
1: Yani kollar başkanı.
2: Kollar başkanı.
1: Evet evet, öyle bir şey vardı, kollar başkanı. Öyle bir, Allah Allah, bir şey
2: kollar
1: vardı.
2: Kollar kolu.
1: Spor kolu başkanı vardı bizde. Kollar. Spor kolu başkanı vardı.
2: Spor kolu.
1: Evet.
2: Beden eğitimi dersinde soyunma odasına götürüyor, o mu?
1: Ama o anahtar falan hep ondaydı yani. Mesela atıyorum başka bir sınıf da beden eğitimi, hani spor salonunu kullanacağı zaman anahtarı vermezdi. Bu gider kendisi açardı. Hani insanlar kullanırdı orayı filan.
2: Evet, doğru.
1: Harita. Harita nöbeti. Allah Allah, ben harita nöbeti filan tuttum ya ben
2: harita
1: okulda.
2: Harita nöbeti ne ya?
1: Harita odası.
2: Niye nöbet tutuyorsun? Oradan harita mı çalıyorlar?
1: Demek. Şöyleydi. Okul büyüktü biraz bizim. Mesela coğrafya dersi, sen gidiyordun şeye, harita odasına. O gün mesela işte birinci, ikinci saat bir A'nın ülkeler coğrafyası dersi var. Ona göre harita. İşte ikinci saat sen onlara göre böyle gidiyordun mesela. İlk saat bir A'ya ülkeler coğrafyası haritasını bırakıyordun. Öbür tarafa işte Türkiye fiziki bırakıyordun. Öbür tarafa bir şey bırakıyordun falan filan. Buydu yani bizde. Bizde öyle, bizde öyle çalışıyordu oğlum bizde.
2: Hiç böyle bir şey görmedim ya, harita odası.
1: Bak
2: harita
1: diyorum sana, ben sınıf başkanıydım. Durduk yere sağ olsun Veysel hoca, bir şey oldu. Maça mı ne gidiyorduk? Okul başkanı, hiçbir icraatım yok ama. Hani okul başkanı ne yapar bilmiyorum. Ben de hiçbir şey yapmadım zaten, yalan yok. Ama seçimle de olmadım yani, onu da söyleyeyim sana. Ve isteyerek de yaptığım bir şey değildi. Çünkü bizde boş ders oluyordu mesela. Boş derste hoca şey diyordu mesela. Başkan kim diyordu? Mecburen diyor, hocam diyordum falan. Çıt çıkarsa tahtaya geldiğimde, isim yazmazsa ben seni bilirim diyordu mesela. Şimdi kimi yazacağım ben? Hani sınıfta vur patlasın çal oynasın, seni mi yazayım tahtaya? Seni mi yazayım, ne yapayım ki ben? Seni mi yazayım, kendimi mi yazayım? Ben de hep ön sıradaki çalışkan kızı yazıyordum ben de.
2: Şey olurdu ya işte, öğretmen gelmeden bir tahtaya bir sürü isim yazılırdı.
1: Çok konuşanlar.
2: Yaptılar, ha. Hmm. Sonra böyle bir tabii blöf yapıyorsun. Tam öğretmen geleceği zaman hepsini siler otururduk.
1: Ya bu bizim başımızdan mı geçmişti? Biri mi anlatmıştı? Çok, biri anlattı galiba ya. Hani konuşanlar yazılıyor ya tahtaya.
2: Evet.
1: Bir de nöbetçi öğrenci de yazılır biliyorsun. Evet. Boş derste müdür yardımcısı içeriye giriyor. Tahtaya bir bakıyor. Kim lan bu iki kişi diyor. Hani onunla konuştuğunu zannediyor. Beni hiç seçmediler başkan olarak. Hep bir oy çıkardı. Hep de kendim oy veren demiş efendim. Kızılay kolu başkanı da vardı bizim zamanımızda. Bilemedim. Neden kaybolduğu belli oldu fişin. Vallahi benim günahım yok sevgili arkadaşlar. Ben evdeyim mesela, o gün okula gitmemişim. Ertesi gün okula gidiyorum. Çok zordu ama o iş. İşte başkan sırf bundan istemiyordum. Bütün dünkü hocaların hepsine gidiyordun ders ders. Hepsine. Hocam dün fiş kaybolmuş, bunu bir imzalar mısınız diyordum. Yine imza atıyordum. Mesela dün okulda olan bugün okulda olmuyordu falan filan. Böyle bir garip.
2: Ama mesela şimdi hocadan hocaya değişiyordu. Kimi hoca tek tek her ders kendi dersine kendi yoklamasını alırdı. Kimileri de direkt başkanla.
1: Tamam, bizde de öyle canım, alırdı. Ben de yapardım. Şey de yapardı. Yani bizde. Ya bizde öyle bir şey yok mesela. Biz öyle birinin başkan olmasına gerek yok. Sen bizim sınıftasın. Okul başkanı değilsin. Sınıf başkanı değilsin. Hoca yoklamayı yapın diyordu. En yakınlardan bir tanesi kalkıp yapıyordu yoklamayı.
2: Yok öyle değil. Başkana
1: öyle,
2: diyor de. Ki mesela.
1: Yok yani bizde.
2: Kendi alıyor. Başkan diyor ki aynı mı oğlum diyor. Aynı hocam diyor. Tık tık tık aynı numaralı yazıp imza atıyor mesela. Yani başkan istese orada. Serdar bu ders yok ama geç yazdırayım ben onu.
1: Allah rahmet eylesin. Hayatını kaybettiğini öğrendiğimde çok üzülmüştüm. Bir tarih hocamız vardı, Mustafa hocamız. Gelir ilk ders yoklamayı yapar, ilk ders ikinci derse yazar imzalardı.
2: Öyle yapanlar da var.
1: Tamam, evet. Mesela sınıf 40 kişi, ikinci ders bir bakıyorsun 5 kişi varsın. İşte kandırdığımızı zannediyorduk. Kız sınıf başkanı çok yoktu mesela. Fen sınıfının kızdı mesela sınıf başkanı.
2: Bizde kız da vardı ya.
1: Sınıf başkanı. Yani, bizde oğlum kız yoktu vardı. Ki bizde hep yani kramponlu kızlar vardı bizde hiç. Sınıf başkanı falan. Oğlum okul kavgaları falan oluyordu. Kızlar ediyordu, erkekler değil. Hani böyle bir şey. Ola çantalar mantalar havalarda uçuşuyordu böyle. Biz yani kızları tutmaktan, ayırmaktan her yerimiz tırmık izi falan oluyordu böyle. Çok fenaydı. Soralım bizi dinleyenlerden, hiç okulda sınıf başkanlığı yapmış olan var mı acaba? Sınıf başkanlığı okulda. Sınıf başkanı kol da seçmiyordu galiba değil mi? Kol da yoktu onda.
2: Kolu yoktu onun.
1: Değil mi? Sadece sınıf yok. Başkanıydı.
2: Ya zaten başkanlık seçimi ve kollar seçimleri yapılırdı. İşte
1: biz başkanlık seçimini galiba bir kere yaptık ama ortaokulda herhalde. Ben hiç lisede hiç hatırlamıyorum lisede. Hani hoca bana diyordu sen başkan. Ben mesela 2 ay sonra yeter artık, her gün yoklama fişi kayboluyor. Diyordum Hüseyin sen başkansın oğlum, devam et diyordum sen. Bizde öyleydi yani bizde.
2: Ya bizim
1: çünkü bizde başkanın diyebileceği hiçbir şey yok. Anladın mı? Yani hiçbir şey yok yani. Hiçbir şey yok. Şimdi sana gelip ne diyecek mesela, ya da bana gelecek ne diyecek sınıf başkanı, de bana. Ne diyebilir mesela, ne yapabilir sınıf başkanı? Ha, tahtaya beni yazacak konuşuyorsun diye,
2: şey
1: öyle mi yani?
2: Ama yani? Ne? Askerdeki bölükteki çavuş gibidir.
1: Yani neyse anlatmayacağım.
2: Çavuş orada ne derse ekip başı odur. Sınıf başkanı da ekip başıdır yani.
1: Orada da öyle, neyse onu konuşturma şimdi beni. Şimdi. Lisede 4 sene üst üste sınıf başkanı bendim, seçimsiz. Orijinal güldüm. Ben de efendim öyle yani. 3 yıl yaptım lisede ve kadınım demiş efendim. Peki. Hiç olmadım, sadece senede 2 defa okul nöbetçisi oluyordum. Onda da sanki okulu yönetiyormuşum gibi hissederdim demiş efendim. Okul nöbetçisi oldun mu hiç?
2: Çok. Çok. Hmm. Yani numaratör zamanından mı bahsediyorsun?
1: Nasıl numaratör?
2: Mesela kapı nöbetçisi ya da müdür yardımcıların odasının önünde nöbetçiler vardı.
1: Yok oğlum, o bildiğin Nizamiye nöbeti gibi nöbet mi olur okulda?
2: Evet.
1: Okul nöbetçisiydin sen.
2: Okul nöbetçi.
1: Derse merse girmiyorsun.
2: Tamam. Dediğim şu. Bir okulda atıyorum 10 tane nöbetçi öğrenci geliyor her sınıftan. Tamam. Bir tanesi giriş kapısında. Bir tanesi bina giriş kapısında. Diğerleri müdür yardımcılarına dağıtılırdı mesela. Başta ilkokul zamanına döndüğümüzde çok az, küçük okul olduğu için aşağıda masada 2 öğrenci duruyor. Numaratör vardır eskiden. Ona mesela müdür yardımcısı bastı. 2. 2 yandıysa 2 işte Ahmet Hoca. 1 müdür.
1: Bizde öyle yok. Senin kapıcılar kralı gibi şey mi olur lan? Öyle yok.
2: Nasıl ya, bu kullanılan
1: bir
2: sistemde?
1: Bak ben şeyi böyle elimde zille gezdiğimi hatırlamıyorum ama bizde ilkokulda ya da ortaokulda nöbetçiyken okul zili kendi kendine çalmıyordu. Bir tane düğme vardı. Basıyordun o düğmeyi, zil çalıyordu. Düğmeye basınca.
2: Evet.
1: Saati gelince nöbetçi öğrenci gidip o düğmeye basıyordu, zili çalıyordu mesela.
2: Seninki daha eski ama.
1: Daha eski. Biz tabii biz bizde, eski Türkçe konuşuluyordu bizim.
2: Bizde vardı canım. Falan var ya o.
1: Okul nöbetçisi olmayan yoktur. Bilemedim. Okul nöbetçisi kaldı mı şu an? Kalmadı galiba. Var mı? Öğrenciden okul nöbetçisi oluyor mu?
2: Bilmiyorum. Lütfiye sor.
1: Lütfiye. İlkokulda oldum 5 sene. Sınıfta en kilolu ve büyük durduğum için seçerlerdi beni demiş efendim. Ben lisede nöbetçi olmadan önceki gün tüm arkadaşlarımla kavga ettiğim için yapayalnız kalmıştım demiş.
2: Vay be. Nöbetçi öğrencinin de şeyi vardı. Flörtleştiği kızın sınıfına gidip sınıf defterini almak.
1: Kimin, nöbetçi öğrencinin?
2: Evet, yani sınıf defterlerini toplar nöbetçi öğrenci en sonunda. İşte 7B'de Ayşe'den hoşlanıyor. Hemen böyle saçını başını düzeltip tık tık tık hocam merhabalar sınıf defterini alabilir miyim falan. Ayşe'ye oradan bir bakış atıp çıkma falan. Eğer yandaki kızlar da biliyorsa onu seninki geldi falan böyle.
1: Şey vardı o, onu hatırlıyor musun mesela? Hocam Hüseyin annesi geldi de aşağıya.
2: Hayır ya, sen niye bölüyorsun şu an romantizmi?

Annen filan gelir direkt sınıfa kapıyı çalar. O anki utanç hiçbir yerde yok. Şey olur mesela, evin anahtarı sende kalır mesela, evden birisi gelir de. Hocam çok özür dilerim, kusura bakmayın. Hüseyin'de evin anahtarı vardı, onu almaya geldik. Kusura bakmayın.

0: Elektrik kesildiğinde nöbetçi öğrenci Adile Naşit gibi zil çalardı. Bak onu yaptık mı vallahi hatırlamıyorum da zamanı geldiğinde zile bastık yani. Şöyle hatta saniyesi saniyesini ayarlıyorduk mesela böyle. Şey olunca yani o düğmeye bastığımı hatırlıyorum ama elimizde zille gezdik mi vallahi hatırlamıyorum onu yani.
1: Mesela lisede okulun zil sistemi, konferans salonlarındaki ses sistemi ve yemekhane bize emanetti mesela. Bize vermişlerdi görevi.
0: Lisedeyken tiyatro salonu istedik çok. Bize dediler ki aşağıda boş bir salon var. Orayı kendi imkanlarınıza tiyatro salonu yapın bize.
1: Kendi imkanlarınıza.
0: Tamam dedik. Sıraları taşıdık. Sandalyeleri taşıdık kendimiz. Taşıdık. Sonra sağ olsun birkaç arkadaşımız şey yaptı. Orada birkaç oyun sergilediler. Hani tek kişilik değil öyle şey yani çalışılmış oyunlar. Ve tiyatroyu çok da güldük yani çok da eğlendik. Aradan yıllar geçti. Yıllar geçti. O yıllar 2023 ya da 2024. Mezun olduğum okul beni çağırdı. Bizim sırtımızda sandalye taşıyarak kurmuş olduğumuz tiyatro salonunda ben sahneye çıktım.
1: Vay be.
0: Ben sahneye çıktım yani orada. Okulun adı falan değişmiş tabii. Bana konum gönderiyorlar diyorum ki ya bura bizim okulun oraya çok yakın. Nerede burada yeni okul mu açılmış diyor. Meğer adı değişmiş okulun.
1: Ya okuldaki sistemle askerdeki sistem bana çok aynı geliyor. Mesela işte sağlık, Kızılay kolu, sağlık kolu falan. Askerde şeyci, yazıcı falan vardı ya mesela.
0: Çok kitap aynı değil yazıcı. Çünkü askerde şey hani müdahale ediyorsun. Okulda ettirmezler. Hani okulda sen hiç birine iğne yaptın mı?
1: Ya yok, revirci var mesela askerde.
0: Tamam işte. Okulda hiç bir sınıf arkadaşına iğne yaptın mı hiç okulda? Yok.
1: Yok.
0: İkisi çok farklı şeyler ikisi.
1: Ya ama yine de aynı şeyler var işte revirci var, sağlık kolu, kitaplık kolu var. O işte yazıcı, işte çavuş var, sınıf başkanı. Hep böyle benzer şeyler olduğu için herkese bir görev yüklü. Aslında bizim çocukluktan beri herkese bir görev tanımı var. Yani bir görev yapıyor.
0: Tabii
1: bir
0: canım.
1: Sorumluluk yüklenmiş aslında.
0: Hayat bir sorumluluk, hayat evet, bir sınav zaten.
1: İlkokuldan başlıyor, asker de dahil hayata kadar aslında bir hazırlık süreci gibi.
0: Okuldan kaçıp nereye gittin şu zamana kadar?
1: Ya parka gitmişizdir, internet kafeye gitmişizdir, döner yemeye gitmişizdir. Parkta kızlarla gezmişizdir.
0: Biz denize gittik ya birkaç sefer. Okuldan kaçıp.
1: Denize mi gittiniz?
0: Tabii.
1: Bizde deniz yoktu.
0: 19 Mayıs'ta törenden sonra kızlı erkekli toplaşıp Kireçburnu'nda betondan denize girmiştik. 19 Mayıs olduğu için hani öyle özel bir tarih olduğu için bayramımız olduğu için unutmuyorum. Mesela.
1: Betondan deniz ne demek ya?
0: Yani betondan normal yoldan deniz Kireçburnu öyle.
1: Kireçburnu.
0: Bak Boğaz'da denize hala gireriz biz. Boğaz'da bazı yerlerde merdiven vardır.
1: Evet.
0: O merdiveni kaçırırsan Ortaköy'den çıkartırlar seni. Boğaz'da akıntı çok fenadır. Bilmiyorsan girme sakın.
1: Ben İstanbul'un o sahil şeridinde girmedim.
0: Boğaz'da denize girmek çok şeydir. Çok iyidir. Çok risklidir. Biraz bilinç gerektirir ama. Hani mesela Tarabya'dan falan böyle dayıları bazen görürsün oradan geçerken böyle denize atlarlar. O dayılar o işin kurdu. Çünkü asla ve asla hani o Tarabya'da istiğinde falan bak sevgili arkadaşlar tecrübeyle sabit sakın yüzme bildiğinize falan bakmayın. Birkaç yerde çıkabileceğiniz nokta var. Kaçırırsanız mesela Tarabya'da atla denize burada Karaköy'den falan alırlar sizi. Oraya kadar gelmek de sıkıntı. Çok da akıntı vardır. Oralar öyle mesela. Kireçburnu'nda falan da bir iki tane yerde merdiven vardı. Gidip merdivenin yukarısından atlıyorduk. Oradan merdivenden tuttu. Kaçırırsan sıkıntı yani problem Hüseyin. Kaçırırsan problem.
1: Yok ben öyle
0: problem.
1: Bir şey denemem de. Yani öyle düşünüyorum.
0: Girmedim oğlum İstanbul'da denize girmedim.
1: Ya adada girdim Kilyos'ta girdim ama sahil şeridinden girmedim hiç.
0: Ben Tarabya'dan falan çok girdim ben. Bir şeyden işte dayılara çok üzeniyorum. Bazen gece çıktığım zaman ofiste böyle dayıları görüyorum falan. Gece tabii girmiyorlar da gündüz ofise giderken görüyorum. Böyle şeyde Üsküdar'da kayalardan falan denize giriyorlar. Acaba Üsküdar'dan girilebilir mi? O kadar akıntı var mı? Bak Üsküdar'dan hiç girmedim. Tarabya'dan girdim. Kireçburnu'ndan girdim. Çok böyle ortaokul dönemlerinde falan Kabataş'tan Beşiktaş'tan falan da girdik de onu böyle çok hayal meyal hatırlıyorum.
1: Şey haberi vardı hiç gördün mü bilmiyorum.
0: Ne?
1: Bir grup var.
0: Hı-hı.
1: Sabah 5'te geliyorlar. Karşıya yüzerek geçip işe gidiyorlar.
0: Yok onu bilmiyorum. Ama şey yaptım en son hangi tarih? Bir sene oldu olmadı daha bir sene. Babam ve babamın takım Tarabya'dan balık tutar benim babamlar. Bir cumartesi günü onlara gittim. Bir gittim bunların oltalar var bunlar denizdeler böyle atlamışlar. Hemen çıkarttım üstümü zıng atladım ben de bir sene olmadı daha.
1: Ha, yeni.
0: Daha yeni hemen çıkarttım atladım ama Yine diyorum bak, atladığın yerde o çıkacağın yeri kaçırırsan çok büyük sıkıntı, çok büyük yani problem olur. At o kaçırmayacaksın. Bir de oranın akıntısı çok fenadır yani. Cihat abi yazmış bizim. Her yerde seni dinlerim. Eyvallah abi, neredesin? Bir hastane acilin önündesin. Geçmiş olsun. Nen var kuzum acaba? Okuldan kaçıp nereye gidiliyordu? Biz denize gidiyorduk işte öyle. Çünkü ben o sabahın o saatinde kalkarsam okula giderim zaten. Hep diyordum zaten. Oğlum beni sabahın o saatinde kalkarsam ben okula gelirim. Çünkü benim için sabah kalkmak sıkıntı. Okula gelmek problem değil. Hiç okulda kaldın mı? Gece? Yok
1: canım, okulda niye kalayım gece?
0: Ya işte.
1: Yasak değil mi?
0: Ne?
1: Yasak değil miydi?
0: Karıştırma o işleri. O işleri karıştırma. Kızlar mesela, kız kızı okuldan kaçıyor muydu acaba?
1: Kaçıyordu canım.
0: Sonra bende hiç yok. Biz hep böyle kızlı erkekli grup olarak yapıyorduk ne yaparsak. Ya hani öyle mesela kaçıyor. Kızlar okuldan kaçmış yok bizde. Hani bizde kızlar okuldan kaçmış olmuyordu mesela. 0536-901-8902. Kızlar okuldan kaçıyor muydu? Kızların bazıları hani tabiri caizse anlaşılsın diye söylüyorum bunu. Öyle çok kötü anlamda değil. Kızların bazıları çok aşırı serseri oluyordu moruk. Ya da bize öyle denk geliyordu, bilmiyorum yani hiç. Bu arada sevgili arkadaşlar, bizim çocuklar Ankara'da 10 Eylül Perşembe saat 16.40 Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin canlı yayın öncesinde Merkez Ankara sahnesinde dinleyicilerle bir araya gelecek. Moderatör eşliğinde gerçekleşecek 40 dakikalık buluşmada bizimkiler ve dinleyiciler arasında samimi ve eğlenceli bir sohbet ortamı oluşacak inşallah. Canlı yayında sevgili dinleyenler, yine 10 Eylül Perşembe yayın saati 18.20. Kafa Açan Uzman 10 Eylül Perşembe günü 18-20 saatleri arasında Merkez Ankara'dan 2 saatlik özel bir canlı yayınla karşınızda olacak sevgili dinleyenler. Bizim çocukları yalnız bırakmazsanız seviniriz değerli dinleyenlerim. Lan gözlerim doldu be şu an, cep telefonu bizim Murat Kümek. Lise benim sınıf arkadaşım. Şu an ne yazdığını okumuyorum. Hani bana hakaret de yazmış olabilir bana. Dur bakayım. Bak ne yazdığını okumadım da. Bakayım bizim Murat Kümek'e. Kümek amca. Evet. Dur bakayım. Oğlum bana fotoğraf göndermiş. Fotoğrafta bizim bütün kadro var. Hepsi var. Bak fotoğraf göndermiş bana. Kızlı erkekli bütün kadro var. Bana da yazmış. Selamünaleyküm kardeşim. İnşallah iyisindir. Sen neredeydin? Hani bu Murat Kümek, okulun alt bahçesi, fotoğrafı çeken benim ya hani. Fotoğrafı ben çektim ya hani moruk. Benim çektiğim fotoğrafı bana göndermiş ya. Sen neredeydin diyor. Oğlum fotoğrafı ben çektim ya. Vay be, şöyle bir bakayım. Herkes var vallahi. Yemin ederim. Tiplere bak ya. Tiplere bak. Murat, fotoğrafı ben çektim ben. Benim yanımda hatta başka birisi daha vardı. Adını söylemeyeyim şimdi. Baksana oğlum, gönderdiği fotoğrafa bak ya. Şuna bak. Gönderdiği fotoğrafı. Murat, ben bu halimle hatırlanmak istemediğim için karaya girmemiş olabilirim. Ama fotoğrafı ben çektim. Burası okulun alt bahçesi.

Çamlıca Kız Lisesi mezunuyum. 92. Kızlar duvara atlayıp ne kaçardı? Biz de saftiliklere öyle bakardık demiş. Evet, kız kıza kaçardık. Fena. Kızlar kaçıp nereye gidiyordu acaba? Fotoğrafı hikayede paylaşsana. Abi ben yokum ya karede. Ben olsam. Şimdi bizim hani Murat bir şey demez de diğer cinsler bir şey der. Oğlum bu tipimizi niye paylaştın filan diye. Hani. Ben olsam yine paylaşayım da ben yokum. Çekenim ben. Ben öyle hatırlıyorum. Yüksek ihtimalle onu ben çektim. Murat'a da öyle yazdım değil mi? Fotoyu ben çektim. Ben öyle hatırlıyorum yazdım. O da şey yazmış. Artık ben de öyle hatırlıyorum. Ulan Murat. Senin yüzünden tarih dersinin yarısı yok bende. Yarısı yok. Sinemaya kaçardık. Kız kıza. Anladım.

0: Biz kaçıp Çukur Ambar'da kahvaltıya gidiyorduk. Ankara'da lise okudum. Anladım. İki kız kaçıp marketten peynir, domates falan alıp sandviç yapıp yemiştik. Çünkü gezecek paramız yoktu. Bizim okuldan kaçmak da sıkıntıydı biraz sevgili dinleyenler. Hani okul çok böyle demirden dolayı, ondan dolayı falan çok böyle atlayıp kaçabileceğim bir yer değil. Bir yer vardı. Hani biz de aynı tıp bir Şiş Lisesi'ydi o tarihte okulun adı. Hüseyin, atladığın zaman Etfal Hastanesi'nin morgundan geçmen gerekiyordu morg. Hani atlayıp kaçacaksın ya.
1: Biliyorum o tarafı.
0: Etfal Hastanesi'nin morgundan geçmen lazım. Yani okul mu morg mu okul. Ben söyleyeyim sana.

0: Benim babam ben sınavdayken gelmişti. Bacım Hacer'i almaya geldim demişti demiş efendim. Hacer'i almaya geldim baba. Hiç şey dedim peki herhangi bir şeye öğretmenine. Hocam kağıdımı inceleyebilir miyim dedim.
1: Dedim.
0: Dedim mi?
1: Dedim.
0: İncelettiler mi?
1: İncelenten de
0: oldu. Şu mouse'u al eve götür. Oraya koyma oradan alabilirim. Tamam. Al bunu buradan.
1: Az önce unuttum onu orada ya.
0: He, bunu buradan al bunu evine götür bunu. Bu burada kalınca bak alabildim yine kullanabiliyorum. Eve götürürsen hiç alamam kullanamam yani. Evet. Bak bizim çocuklar yazmış. Yine Murat yazmış diyor ki. Biz okuldan kaçıp okulun arka bahçesine kaçıyorduk. Ama bizim okulun arka bahçesi koru gibiydi moruk.
1: Büyük mü?
0: Büyüktü. Vallahi bak müdür yardımcısı gelip diyordu ki gençler dışarıdan kimseyi sokmayın arkası size emanet diyordu bize. Yani sokmayın diyordu. Evet. Hiç baktın mı mesela hiç kağıdıma bakabilir miyim dedim.
1: Baktım incelediğim zaman da oldu ama şey yani bir şey olmadı yani değişen bir notum olmadı.
0: Hiçbir şey olmadı ha. Ben işte belalım benim müzik dersi hep. Oğlum bir insan müzik dersinden dönem ödevi alır mı ya? Müzikten dönem ödevi aldım. Yine kaldım. yine kaldım. Yani. Evet dur bakalım şuradan. Biz de sinemaya kaçardık demiş efendim. Sinema biz çok şanslıydık sinema konusunda. Bir okul arkadaşım dinliyorsa selam olsun. Sezer. Babası çok iyi bir şeydi. Çok iyi bir böyle mali müşavirdi. Böyle büyük yerlerin falan hep böyle işte gelirlerini giderlerini falan tutardı Hüseyin. Şişli'de birkaç tane sinema var. Onun için Şişli diyebilirim ama adını söylemeyeyim. Oradaki sinema sahibi de işte onunla çalışıyordu. Bizim abiyle çalışıyordu. Arkadaşımızın babasıyla. Şöyle bir kartvizit. Kartvizitin arkasına işte 4 kişiliktir yazıp tamam mı? Kaşeyi maşeyi falan basmışlar. Biz her filme onu gösterip bedava girebiliyorduk Hüseyin. Çoğu zaman 4 kişi olmuyorduk. 3 kişi falan giriyorduk. İşte Sezer, ben, Gürkan falan. Hani her şey çok güzel olacaklar, ağır romanlar, bu Blair cadısı, Blair cadısı falan filan. O tarihte gittiğim sinema her gün gidiyorduk. Okul çıkışı ayrı, okul ya oğlum öğlen yemeğinde sinemaya falan gidiyorduk yani. Parasız diye abartmıştık birazcık. Ama öyle bir kart vizit vermişti bize. İşte arkadaşımızın babası alın bununla gidersiniz filan diye. Yani o tarihteki bütün filmleri vallahi yalan olmasın bak Titanic'i filan zannediyorum ki ben 8-9 ayrı kızla 8-9 kere falan seyrettim yani. Ama para vermiyorduk tabii yoksa can mı dayanır ona. Para vermiyorduk. O tarihte biraz sinema kültürümüz değişti. Gidiyor muydun öğrenciyken sinemaya?
1: Gidiyordum tabii.
0: Paralı gidiyordun ama.
1: Paralı gidiyorduk. Bizim babamızın yok arkadaşımızın babası mali müşavir değil.
0: Biz yalan yok öyle çökmüştük. Biz öyle öyle gidiyorduk yani. Bu duyulmuştu mesela bize teklifler geliyordu mesela. Oğlum sinemaya biz de götürsün yemek bizden ya filan. Teklifler geliyordu. Şey yaptık birkaç sefer. Onu çok yapmadık ama. Mesela 6 kişiyiz tamam mı? 3 kişi girdik. İçeridekilerden bir tanesi kartı aldı tekrar çıktı. Kalan 3 kişiyi bir daha soktu filan. Bizde saçma şekilde bilgisayar dersi vardı. Fare kullanmayı ve klavyeden yazı yazmayı öğreniyorduk. Bilgisayar dersi var mıydı sizde?
1: Son yani lisede çıkmaya başladı. Yani iş eğitimi dersi teknoloji tasarım oldu. Sonra bilgisayar dersi geldi falan. Böyle değişik şeyler yaşadık bizim geçiş dönemi olduğu için.
0: Ortaokuldayken televizyonlu videolu eğitime geçtik. Hı hı. Ortaokuldayken bize dediler ki her sınıfa televizyon ve video alınacak. Her sınıfa televizyon ve video alınacak. Tamam işte aylık her öğrenci şu kadar verecek. Tamam eyvallah kabul tamam. İşte her ay para verildi. Televizyon alındı, video alındı. İki ders böyle abuk sabuk bir şeyler seyrettik. Sonra mezun olduk. Bizden sonraki kardeşleri yaramıştır inşallah.
1: Yani lisede şöyle bir anımız vardı. Bizim mesela bu kapaklı dolaplar vardır içinde televizyon olan.
0: Evet işte şey cam kahve style'ı.
1: Aynen. Ha, evet. Bizim okulda ondan var sınıfta.
0: Bizde de işte ondan vardı.
1: Sınıfta biz onun kapaklarını açmıştık. O günde maç vardı gündüz. Ne maçıydı hatırlamıyorum. Ya Galatasaray'ın ya Fener'in maçı vardı. Hı. Cam tarafında olduğu için televizyon biz toplanıp cam tarafında oturmaya başladık. İngilizce hocamız gelmişti. Ve adam bir ders boyunca fark etmedi. Oğlum siz niye oraya oturdunuz falan diye. Dersin sonunda fark etti ve çok kızmıştı. Bütün derslerinde televizyona bakarak kapalı televizyona bakarak onu dinledik. Maalesef.
0: Cep televizyonu diye bir şey vardı, bilir misin? Cep televizyonu.
1: Küçük olan mı?
0: Evet.
1: Evet.
0: Arkadaş, ortaokula gidiyoruz. Arkadaşıma dedesi, babası, kim bilmiyorum, Arabistan'dan gelirken, zaten o tarihlerde Arabistan tarafına gidenler hep böyle gelirken işte cep telefonu, el radyosu, böyle elektronik dürbün gibi filan şeyler getirirmiş. Birkaç böyle bizde de var bir şey. Oğlum cep televizyonu getirdi bir arkadaşıma. Bir gece aldım. Hani teknolojiye aşık bir adam olarak. O kadar mutlu, o kadar yani mutlu, o kadar yani, o kadar. Ya cep, oğlum bu nasıl olabilir ya, bu cep televizyonu, yani bu nasıl olabilir, cep televizyonu nasıl olabilir? Hani ufacık şey, yorganın altına girdim, kanallara bakıyorum falan filan. Dedim ki aşık oldum ben, dedim bu. Ama tarihte ilk defa yürüyen merdiven ve açılıp kapanan kapı Şişli'de bir şeye, markete gelmişti. Anneme yalvarmıştım hafta sonu, götür beni, kapı kendi kendine nasıl açılıyor bakacağım ben diye. Hani düşün, biz sadece o yol, işte uzay yolunda filan biliyoruz yani. Oğlum o cep telefonu için sonra bir gazete kampanya yaptı, cep televizyonu veriyor. Aldık şeyleri, kuponları. Biriktir biriktir biriktir biriktir biriktir biriktir. Teslimata bir hafta kaldı, bir ay daha uzattılar. Aman dedim. Bir ay daha uzattılar, aman dedim, boşver. Hevesim geçti. Ama cep televizyonu çok yani belki de aşık olduğum ilk elektronik cihaz oydu diyebilirim sana, cep televizyonu. Belki de aşık olduğum ilk elektronik cihaz oydu yani. Vay çok be. Tabii severdim. Yani saatin içini falan açmıştım hani sayıları çıkartayım falan diye. O tabii o şey, o birazcık şeymiş. Ne söylemeyeyim kendime. Oğlum yayın bitmiş.
1: Evet.
0: Peki değerli dinleyenler, mevzu biter. Ben gider. Serdar Gökalp. Twitter, Instagram, YouTube. Orası burası şurası. Aklınıza neresi gelirse Serdar Gökalp. Sevgili dinleyenler. Her yerden Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz beni. Bu kardeşimi alt çizgi Hüseyin Koyuncu olarak bulabilirsiniz. Radyonuzu da alemfm.com olarak bulabilirsiniz. Alemfm.com. Önce saat 16'da, sonra gece 22'de radyonuz Alem FM'de görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemefem.com podcastlerde. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ile Serdar Yayın'dayız sundu.

içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

kaçıncı çalmışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şey. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

atlar insan. Yüzüne bakmak istemez yaşamın. O kadar azal.